0: çalışmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
1: Bakan Fidan, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
0: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
1: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
0: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
0: Katsa yaptırımları bizim için, özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz, bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur, birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var.
3: Kaşif Bey.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
5: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
4: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
6: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
4: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
6: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
4: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
6: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
4: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
2: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları da alınmıştı. İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gözaltılar var. Operasyonda yakalananların sayısı 200'ü geçti. İsrail'e bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. İlk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına da el koyuldu. 80 araç ve 12 mülke de el koyulurken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İğnemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de olduğu bazı ünlü isimler hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelanlar meydana geldi, yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var.
7: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
8: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
9: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
7: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi. Su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
10: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
7: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
11: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
12: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
7: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
2: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Köprü altında suya gömülen araçta mahsur kalan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ürgüp'te etkili olan sağanak sele yol açtı. İlçeye bağlı Karakaya köyünde su birikintileri oluştu. Bir araç suya böyle kapıldı. Metrelerce sürüklenince köprü altına sıkıştı. Araçtaki üç kişi büyük tehlike atlattı. Mahsur kalanların yardımına da vatandaşlar koştu. Aracın arka camını kırdılar. İçerideki üç kişi de buradan çıktı ve bu şekilde kurtuldu. İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Göçük, Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması oldu. İki işçi toprak altında kaldı. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi. Yaralı olan bir işçi çıkartıldı. Ancak göçük altındaki diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltında. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığına bakılıyor.
7: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
13: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
7: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
2: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
14: NTV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bu haftada birçok konu başlığımız var. Tabii ki siz izleyicilerimizden gelen soruları da hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi öncesinde aslında hepimizi korkutan ama son günlerde güzel haberlerini aldığımız Cem Yılmaz'ın öncelikle geçmiş olsun da dileyelim buradan. Sağlık haberleriyle ilgili bir soru sormak isterim. Doktorların dediğine göre aslında en ağır kalp krizlerinden birisine geçirmiş kendisi. Bu önlenebilir miydi?
1: Muhakkak ki önlenebilirdi. Aslında bizim bu girişimiz var ya, sağlık ve uzun yaşamın sırlarını. Hı hı. Aslında sağlık ve uzun yaşamın sırları yerine desek ki sağlıklı, keyifli, neşeli ve mutlu yaşlanmanın sırları. Çünkü mesela artık Cem bu kalp krizi geçirdiği kalp krizi nedeniyle biraz daha sağlıksız bir yaşlanma sürecine girmiş olacak. Vaktinde tedbir almadığı için. Çünkü bir kalp krizi akşam başlayıp sabah olmuyor. Ya da işte son Gora'da çok çekimde yoruldum falan. 3 günde Gora dizisinde de kriz olmaz. Krizin gelmesi yaklaşık 8 ile 12 yıllık bir süreç istiyor. En iyi ihtimalle 4-5 yıl çok acil durumlarda. Neden? Çünkü kalp damarlarında o plakların birikebilmesi için, kalp damarlarında o plakların oluşturduğu inflamasyonun sürekli olması ve o plakların üzerine katmer katmer yeni yeni katların çıkılması lazım. Ama artık bugün teknoloji öyle bir noktada ki bırakın damarın içindeki plağı, damarın duvarının kanlaşmasını bile tespit edebiliyor. Daha plak yok. Biraz daha ileri gidelim. Damarın duvarındaki kanlaşmadan da öte, damarın dış yüzünde oluşan perivasküler lipolitik bir, yani yağ birikimini belirleyerek nerede plak olacağını, nerede kanlaşma olacağını bile bugün söyleyebiliyoruz. Çok iyi yapay zeka destekli koroner arter taramalarıyla. Ama çok daha önemlisi, koroner arterde birikmiş olan bir plağı henüz tasarım halinde yakalamak yanında kopacağı zamanı bile tahmin edebiliyoruz. Çünkü bu plaklar yırtıldığı zaman esas problem çıkarıyor. Plak yırtılması dediğimiz hadise, işte göğüs ağrısıyla sevgili Cem Yılmaz'ın olduğu gibi göğüste bir basınç ve ağırlık hissiyle kola, çeneye vuran iman kemiği dediğimiz tam göğsün ortasındaki sternum kemiğin arkasında böyle yumruk gibi basış şeklinde ve biraz bazen çok şiddetli, bazen çok hafif olmak üzere bir bulantı, hatta kusma, terleme, bayılacakmış gibi bir korku veya bayılacakmış gibi bir hisle girebiliyor. Bazen de künt bir ağrı şeklinde birkaç saat sürebiliyor. Allah'tan Cem Yılmaz uyanık davranmış. Ağrı geçer deyip bir ağrı kesici alıp yan gelip yatmamış. Ve bir an önce kendisini bir en yakın hastaneye yatmış. Ve yine Allah'tan ki o hastaneye bu tip imkanların uygulanabileceği bir üniversite hastanesi.
0: Evet.
1: Ve yine Allah'tan şansı var ki o üniversite hastanesinde hepsinde yok böyle becerikli hocalar. Koldan girip hemen damardaki darlığı tespit edip oraya bir stent koyacak kadar başarılı bir kardiyoloji ekibi.
0: Evet.
1: Yani burada hastane yönetimini, hastaneyi, o hastaneyi bu hale getiren girdiki hikayeyi, o hastanedeki doktorları, doktorlarla beraber çalışan anestezyoloji ekibini, hemşire ekibini, yardımcı ekibi hepsini alkışlamak lazım. Ve tabii Türkiye'mizin sağlıkla nereye geldiğinin de işareti bu. Çanakkale'de siz böyle bir şeyi anında yapıp bir insanı yeniden hayata döndürebiliyorsunuz. Her insan kıymetli. Her insan kıymetli. Burada bilmemiz gereken şey şu. Bu krizler önlenebiliyor. Bu krizlerin önlenebilmesi için daha 40'lı yaşlarda, hatta 35'li yaşlarda tedbir almak gerekiyor. Çünkü lipoprotein A dediğimiz LPA yüksekliği ile beraber olan ki Cem Yılmaz'ın ona mutlaka baktırması lazım. Artık çok geç de olsa çok iyi farkına vardığımız bir madde varsa eğer kalp krizlerini 40 yaşında da görebiliyoruz. Ayrıca insülin direnci olan insanlarda, ailesinde diyabet olan insanlarda, çok sık kilo alıp veren insanlarda yine bu tip kalp krizlerini görebiliyoruz. Bir de kalp krizlerinin hangi damardan oluştuğu da ortaya çıktığı da ayrı bir hikaye, önemli. Hı hı. İşte Cem Yılmaz olduğu gibi eğer kalbin ön inen damar dediğimiz bir şah damarı, neredeyse kalbin %75'ine yakınını besleyen bir damarda bu hadise olduysa ve o damarın giriş kısmında olduysa, ona genelde kardiyoloji argosunda diyelim, dul bırakan damar deniyor. Yani kadınsa da erkekse de kriz genelde o kişiyi götürüyor. Ah. İlk kriz. Dolayısıyla eşi yalnız kalıyor. Kendisi öbür aleme geçip gidiyor. Bu dul bırakan damar dediğimiz LAD'nin left anterior descending, LAD dediğimiz ön inen kalp ana damarında girişte değil de aşağıda tıkanma olursa o da ağır bir enfarktüs. Buna ön duvar enfarktüsü deniyor kardiyoloji literatüründe veya hekimlik literatüründe diyelim. Ağır bir tablo, evet. Ve böyle kurtulmuş olması çok büyük bir şans. Buradan bizim çıkaracağımız çok ders var. Birçok hastalıkta olduğu gibi kalp damar hastalıkları da, beyin damar hastalıkları da akşam yatıp sabah olmaz. Sağlığımızın kontrollerine dikkat edersek bu hastalıkların çoğunu daha olmadan engelleyebiliriz.
0: İşaretleri vardır mutlaka.
1: Kesinlikle
0: nedir?
1: Var. Yani plak olduktan sonraki işaretleri aslında hataların Üsküdar'a geçmezse bile Üsküdar'ın yarısına kadar varmış demektir. Yani eğer merdiven çıkarak göğsünüz ağrıyorsa, hızlı yürüyünce göğsünüz ağrıyorsa, durunca geçiyorsa, eğer o ağrı kolunuza, omuzunuza, çenenize vuruyorsa veya eski oranla efor kapasiteniz, iş yapma kapasiteniz, gücünüz, kuvvetiniz azalmışsa, daha kolay yorulur hale gelmişseniz, bunların hepsi koroner kalp hastalığının erken işaretleri. Erken dediğim artık plak olmuş da ondan sonraki işaretleri. Çünkü koroner kalp hastalığında damarın yaklaşık olarak %50'den fazlası tıkanmadan bu anlattığım işaretler olmaz. Yani %10 darlık, %15 darlıkla sizin ne göğüs ağrınız olur ne bir şey. Hatta koşarsınız bile bebekle sabahleyin koşanların göbekli olanlarında, dikkatsiz olanlarında da bu darlıklardan olmuş olabilir. Yaptırmanız gereken şey şu. Bir, önce bir kan vereceksiniz. O kanda iyi kolesterol, kötü kolesterol, trigliserit, kan şekeri, insülin düzeyi, apolipoprotein B ve lipoprotein A ile HSCRP dediğimiz 8-10 işarete bir bakacaksınız. Eğer bunları baktırmak için biraz daha bekleyeyim diyorsanız bel çevrenizi ölçeceksiniz. Bel çevreniz erkekseniz 85, kadınsanız 85, erkekseniz 90, hatta kadınsanız 80, erkekseniz 85'in üstündeyse, yani göbekli ve geniş beliniz varsa insülin direnciniz zaten var demektir. Hiç beklemeden gidip bu testi yaptıracaksınız. Bu testlerle bir pozitiflik olduğu zaman, örneğin ben her hastama eğer apolipoproteini yüksekse, ısrarla yüzün üstünde, 120'nin ele, 130'un ele üstündeyse, LDL kolesterolü 110-115 değil, 185 değil, 195-200-250 ise, hele bir de lipoprotein A dediğimiz o genç kalp krizlerinin cinayet şebekesinde ortak hareket eden LPA'nın 30 değil de 50 ise, 70 ise, 90 ise, bir koroner tomografi hemen gönderiyorum. Çünkü koroner BT dediğimiz, bu halkın anjiyosuz anjiyo dediği ya da günlük dilde sanal anjiyo dediğimiz anjiyo yaptırdığınız zaman plak çıkıyor. Ve yine bir yanlışı burada söyleyelim. Sende %5-10 plak var. Ben ilaç vermeyi şimdilik gerekli görmüyorum. Ne zaman vereceksin o ilacı? Stent takacağın zaman. Ne gerek var stent takana kadar? Çünkü %5 de olsa, %1 de olsa, %7 de olsa Burcu Hanım, o plak orada bir kaçak inşaatın başladığını, temelin atıldığını gösteriyor. Evet. Bu tıpkı gecekondu inşaatına benzer. Bir gelirsin bir temel görürsün. 3 ay sonra gelirsin birinci kat. 10 ay sonra gelirsin ikinci kat. 1 sene sonra gelirsin üçüncü kat. 4 sene sonra bir gökdelen karşınıza çıkar. O gökdelen damarı tıkar ya da %50'sini tıkar. Dolayısıyla daha işin başında bu kişilere mutlaka kolesterol ilacı vermek lazım. Kolesterol ilaçlarına karşı olan hocalarında kesinlikle televizyonlarda devlet tarafından uyarılması lazım. Kardeşim sen halkın sağlığıyla oynuyorsun. Bu senin keyfine göre olacak bir iş değil. Kalp damarlarında plak varsa özellikle şeker hastası olan, tansiyon hastası olan, beraberinde Apo B'si yüksek olan, Lipo A'sı yüksek olan kişilerde bırak kolesterol ilacını, yüksek risk grubunda kolesterol düşüren ayda iki kere yapılan iğnelerin bile kullanılması gerekebilir diye uyarılmaları lazım. Yani başı boş bir bilim en tehlikeli bilimdir. Buradan isterseniz sevgili Cem Yılmaz'ı tekrardan geçmiş olsun diyelim. Bu kadar ihmalkar davrandığı için bizi üzdüğünü de altını çizelim. Evet. Bundan sonraki hayatını çok dikkatli devam ettirsin. Çünkü bir ara çok güzel kilo vermişti, spor yapıyordu, sonra tekrar göbeklendi. Bunların hepsi insülin direnci hikayesinin tipik sonucu. Yerseniz, içerseniz, dikkat etmezseniz, yan gelip yatarsanız, koltuk patatesi olursanız kesinlikle kalp damar hastalığına yakalanırsınız. Hepsi bu.
0: Evet. Tabii Cem Yılmaz'ın bu kalp krizinden sonra da bir fotoğraf karesinden, yani kulağında oluşan çizgi sosyal medyada çok tartışma konusu oldu. Yani kalp krizinin habercisi olabilir mi? Frank çizgisi.
1: Evet, Dr. Frank. Dr. Bunu Frank, 1970'li yıllarda şöyle bir test ortaya atmış. Demiş ki ben çok sayıda kalp damar hastası görüyorum. Hı hı. Bu kalp damar hastalarının çoğunda, özellikle ileri düzeyde kalp damarlarında plak olanlarda, kulaklarında bir dikey çizgi görüyorum. Bu dikey çizgi ile kalp damar hastalıkları arasında bir bağlantı var. Ama tekrar hatırlatayım, bu çizgi olduğu zaman zaten ileri düzeyde damar sertliği var demektir. Hı hı. Bunun nedeni şu, bu kulak memesi dediğimiz yerimiz bizim çok yumuşak bir doku. Kolajeni olan, sıvısı olan, beslenmesi çok damarı olan, beslenmesi çok önemli olan bir yer. Ve burada eğer damar burada kireçlendiği zaman burada da kireçleniyor. Bacakta da kireçleniyor, burada da kireçleniyor. Evet. Yani kalp damarı özel olarak kireçlenmiyor. Evet, erken kireçleniyor. Neden? Çünkü kalbimiz çok fazla kan kullanıyor. Beynimiz erken kireçleniyor. İkisi çok erken kireçlenir. Çünkü çok fazla kan kullanıyor. Ayağımız da sonra kireçlenir ama kolumuz pek kireçlenmez. Çünkü her gün yürürüz. Ayağımızı kullanırız. Kolumuz o kadar çok yoğun kullanmayız. Dolayısıyla bu çizginin varlığı, evet, Frank çizgisinin varlığı bir kalp damar hastalığı işareti olabilir. Bunu görünce korkmayın, telaşlanmayın ama daha erken baktırın kendinize.
0: Herkes kulaklarına bakmaya başladı çünkü.
1: Biraz tabii esprili tarafı var onun. Dışarıdan da görülen bir şey. Bence iyi oldu, gündeme getirdi.
0: Evet.
1: Ama keşke Cem Yılmaz bunu bu hale gelmeden, bu şekilde bir krizi atlatmadan gündemde hep olsaydı. Çünkü biliyorsun 2-3 hafta kadar önce de bir güzel iş adamımızı kaybettik. Bir Rol Bey rahmetliyi kaybettik. Evet. Biz, benim de çok sevdiğim, ilgiyle takip ettiğim, tanıştığım birisiydi ve üzücü bir şey, Birol Bey gibi birisinin kalp krizinden kaybedilmesi, Cem Yılmaz gibi birisinin kalp krizi geçirmiş olması, bence bizim hala hekimler olarak toplumu eğitme, topluma sağlıklarını koruma konusunda yeteri kadar bilgi vermediğimizi gösteriyor. Bu arada bir Sağlık Bakanımıza da bir selam gönderelim. Çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Artık Sağlık Bakanlığı'nın görevinin Hastalık Bakanlığı görevinden daha önemli olduğunu ilk defa altını çizen bir bakan olarak bence tarihe geçecek. Hı hı. Çünkü Sağlık Bakanlığı adı Hastalık Bakanlığı değil. Benim önce sağlığımı koruması lazım devletin. Anayasamızda yazıyor. Hı hı. Bu devlet vatandaşlarının sağlığını korumakla yükümlüdür diyor. Sağlık Bakanlığı da bununla yükümlü. Önce benim sağlığımı koruyacak. Daha güçlü halde tutacak. Eğer bütün dikkate rağmen hastalanırsam tabii ki benim hastalığımı tedavi edecek sistemi de koyacak. Türkiye bugün hastalık tedavi edecek sistemleri sıkıntısı kalmadı Türkiye'nin. Çok büyük şehir hastanemiz var. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Çok doğru işler yapıldı. Çok yüksek teknolojiye sahibiz. Bu bölgede bizim kadar iyi sağlık organizasyonuna ulaşan bir ülke yok. Biz burada, bu alanda rakibimiz sadece Amerika olabilir. O da Amerika'nın belli merkezleri. İşte anlatıyorum size. Bugün Van'da da, Kars'ta da, Gaziantep'te de, Çanakkale'de de, sadece Antalya'da, Ankara'da, Adana'da, İstanbul'da değil, Trabzon'da da, Samsun'da da hepsinde artık anjiyo yapabiliyoruz, stent takabiliyoruz. Yani ilk müdahaleyi, hatta bypass cerrahisini uygulayabiliyoruz. Ama bu yeni sağlık bakanımız Kemal Bey, benim de çok sevgili dostum ve arkadaşım, çok önemli bir girişimde bulundu. Artık sağlıklı hayat merkezleri açtı. 400'ü geçti galiba.
0: Evet.
1: Aile hekimliğini sağlığı korumaya doğru yönlendirdi. Kanser taramaları yaptı. Birkaç gün önce televizyonda açıklaması vardı. Neredeyse 500'ün üzerinde kanser vakası, müdahale edilen kanser vakası. Hı hı. Bunlar çok büyük gelişmeler. Mesele burada şu. Hastalıkları tedavi etmek çok daha zor ve pahalı, risklidir. Hastalıkları önlemek çok daha kolay, ucuz ve etkilidir. Dolayısıyla bizim artık daha uzun bir ömürden ziyade, çünkü ömrümüz biz istesek de istemesek de uzayacak. Marifet o ömrü bulamadan, kalp hastası olmadan, böbrek hastası olmadan, karaciğer hastası olmadan, damar hastası olmadan, kemikleri kırmadan, kasları eritmeden torunlarını omuzlarınızda hoplayarak zıplayarak merdiven çıkarabilmek. Bunu yapabiliyorsanız uzun hayatın ve iyi hayatın tadını çıkarabilirsiniz ve bir anlamı olduğunu fark edersiniz.
0: Evet, kısa bir ara verelim, devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor efendim. Siz izleyicilerimizden gelen birçok sorular var. Bunları hemen sizlerle paylaşmak isterim. Buyuruz. Osman Hocam. Kolonoskopi ne zaman yapılmalı diye sormuş bir izleyicimiz.
2: Aslında bugüne kadarki terminolojide kolonoskopi, yani kalın bağırsağın bir aletle incelenip içinde bir polip var mı, tümör var mı, kansere yol açan veya mevcut bir kanser olma ihtimalini bakmak lazım mı? Lazım. Genelde 50 yaş sınırı vardı. En geç 55 yaş ve sonra da 5 ila 7 yılda bir tekrar. Ama son araştırmalar daha erken yaşlarda kolon kanserlerinin sıklaşması nedeniyle ve kolon kanserlerinin geç yakalanması halinde ortaya çıkan problemlerin çözümünün güçlüğü anlaşıldığı için kolon kanseri taramalarını artık prensip olarak 45 yaşına indirdik. Bu birincisi. Niye erken daha çok ve daha erken kolon kanseri görmeye başladık? Şunun için görmeye başladık. Ne kadar çok posa yerseniz kolon kanseri ihtimali o kadar azalıyor. Son geçtiğimiz yüzyılda kolon kanserinin en az görüldüğü dönem İkinci Dünya Harbi. Yoksulluk dönemi. Ne yapmışız o dönemde? Eti, tavuğu, yumurtayı, peyniri, yoğurdu bulamadığımız için mümkün olduğu kadar tahıllara yüklenmişiz, sebzeye yüklenmişiz, bakliyata yüklenmişiz, posalı gıda yemişiz ve o posalı gıdalar sayesinde muhtemelen İkinci Dünya Harbi'ndeki dönem, yani 1935-50 arası kolon kanserinin en düşük görüldüğü dönem.
1: Evet.
2: Son zamanlarda kolon kanserinin, kalın bağırsak kanserinin, makat kanserinin daha sık görülmesinin nedeni muhtemelen bizim bu fiber, posa, lif tüketimimizin azalması. Ne kadar çok et kolik olursa, özellikle kırmızı et kolon kanserinde etkili bir faktör. Önemli bu. Bir de obeziteyle kolon kanserinin bağlantısı olduğunu biliyoruz. Obezitenin de patlaması, yani bir taraftan posa azlığı, bir taraftan obezite patlaması kalın bağırsak kanserlerini patlattı. Bu nedenle 45'e indirdik. Ama ailenizde kolon kanseri geçirenler varsa bu taramaları 35'e 30'a bile çekmenizde fayda var. Özellikle anneniz veya babanız, hele hele bir de 50 yaş civarında, 50 yaştan önce ya da 60 yaştan önce diyelim, kolon kanserine yakalanmışsa benim bizi dinleyenlere, izleyenlere tavsiyem 35-40 yaşında bir ön kolonoskopi yaptırmaları. Bu kolonoskopi niçin yapılıyor? Çünkü kolon kanserine yol açan bir lezyon, polip, ortalama 7 yıl civarında, 5 ile 7 yıl civarında kansere dönüşüyor. Hepsi böyle mi? Hayır, daha erken dönüşenleri de var. O nedenle kolon kanseriyle ilgili taramaları 45'e çeksin herkes. Ailesinde kolon kanseri olan, özellikle yakın akrabalarında yaygın kolon kanseri olanlar 35'i pek geçmesin.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi bir başka izleyicimiz de kolesterol ilaçları belleğe faydalı mı, zararlı mı diye sormuş.
2: Kim olduğunuza bağlı. Son bir yeni yayın var. Çok önemli bir yayın. Ağustos ayında yayınlanan bir yayın bu. İyi ve güzel bir soru bu. Bu yayın bize şunu gösterdi. Belleği korumak için, yaşlanırken belleği korumak için statin almak gibi bir yaklaşım başlamıştı. Bir araştırma yaptılar. Şeker hastalığı olan, tansiyonu olan, kolesterolü olan kişiler var. Bunlara kolesterol ilacı veriyorlar. Bir de tansiyonu, şekeri olmayan, sadece kolesterol olan ilacı var. Kolesterol yüksekliği olanlar var. Bunlar da kolesterol ilacı biliyorlar. Eğer tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği gibi beyni bozan başka faktörleriniz varsa gerçekten kolesterolü ilaçla düşürmek belleği de koruyor. Sadece ömrü uzatmıyor. Ama sadece kolesterol yüksekliği nedeniyle ya da beyin yaşlanmasını yavaşlatmak, belleği korumak için kolesterol ilacı alayım diyenlerde bu fayda görülmemiş. Özeti şu. Bir, kolesterol ilaçları belleği bozmaz, belleğe destek olabilir. Ama belleği güçlü kalması için hiçbir sorununuz yoksa ben kolesterol ilacı yutayım, bu benim belleğimi korusun sorusunun cevabı maalesef negatiftir.
1: Evet. Peki uyku apnesi belleği bozar mı?
2: Bozar. Ciddi ölçüde bozar. Çünkü belleğimiz bizim oksijenlenmekle beynimizin ne kadar ilişkisi iyiyse o kadar sağlam kalıyor. Onun için mesela egzersiz yapanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, temiz havada yaşayanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için, oksijeni yüksek yerlerde, ortamlarda bulunanlarda beyin daha çok oksijenlendiği için bellek daha güçlü. Uykusunda bırak uyku apnesini, horlayan insanların bile yeterince beynini horlama nedeniyle oksijene ulaşmadığı için o kişilerde bunama ihtimali artıyor. Yani uyku apnesi olanların bunama ihtimali yüksek ama horlayanların bile yüksek. Bende horlama var hafif, uyku apnesi yok deyip işi geçiştirmesinler. Uyku apneleri varsa da sadece uyku apnesiyle ertesi gün apnesiz olarak uyanmak ve yorgun, argın uyanmamak istiyorlarsa değil, aynı zamanda belleği korumak için de mutlaka CPAP'larını, cihazlarını kullansınlar.
1: Peki metformin bunamayı geciktirir mi? Bu da bir soru olarak gelmiş.
2: Anlaşılan o ki geciktiriyor. Metformin biliyorsunuz başlangıçta şeker hastalarında şeker hastalığını düşürmek için piyasaya sürülen bir ilaçtı. 1950'li yılların ortasında, 55'lerde Fransız leylağından elde edilen doğal bir madde metformin. Bir sülfonilürea grubu bir ilaç. Ama sonra sentetiği yapıldı ve çok da ucuz, jenerik. Her yerde kolay bulabiliyorsunuz. 3 kuruşa 5 kuruşa alabiliyorsunuz. Şimdi anladık ki metformin aslında sadece bir diyabet ilacı ya da şekeri düşürme ilacı değil. İnsülin direncinin yol açtığı problemleri önlemede de işe yarıyor. Yani biz insülin direnci gördüğümüz zaman kilosu varsa hele hele mutlaka, kilo sorunu olmasa bile düşük de olsa metformin veriyoruz. Neden? Çünkü metformin karaciğerde glikoneojenezle şeker üretimini azaltıyor. Şekeri dengeliyor. İnsülin direncini azaltıyor. Karaciğerin insüline karşı gösterdiği direnci azaltıyor. Ama çok daha önemlisi uzun ömür genlerinden birisi olan AMPK genini, adenozin monofosfatla aktif olan protein kinaz genini aktive ediyor. AMPK aktivasyonunda bizim ömrümüzü uzatıyor. Örneğin benim görüşüme ki böyle bir yazı ben bu bilgiler yokken sadece bir öngörü olarak 2000'li yıllarda yazdım. Süleyman Bey'in, rahmetli Süleyman Demirel'in uzun ömür sırlarından birisinin ben hep metformin olduğunu düşünüyorum. Çünkü diyabeti olmasına rağmen Süleyman Bey'de asla plak oluşmadı. Diyabeti olmasına rağmen belleğinde asla sorun çıkmadı. Ve yeni bir çalışma, metformin kullanan diyabetlilerin metformini kullanmayan diyabetlilere göre daha geç demans, bunama, daha az demans bulama tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Özeti şudur. Araştırmalar gösteriyor ki metformin belleği korumada önemli. Ama bu konuşmayı dinleyenler koşup eczaneye bir metformin almaya kalkmasınlar. Doktorlarla konuşurlar. Doktorları eğer başka sorunları nedeniyle metformini kullanmayı düşünüyorsa evet kullan, çünkü buna da iyi gelir diyecektir onlara. Ben şahsen insülin direnci olan birisiyim ve sabah akşam muntazım olarak 500 miligram metformini yıllardır kullanıyorum. 34 yıl falan oldu. Kullanıyorum. Ve insülin direnci olan birisinin metformin kullanmasının fevkalade doğru, hatta bana göre, başka iki arkadaşlarım ayrı fikirde olabilir, saygı duyarım. Çünkü ben her şeyi bilen değilim. Bilmediğim daha çok şey olduğunu biliyorum. Ben tavsiye ederim. Ama insülin direnci olmadan, kilo sorunu olmadan ben 70'ime geldim, şuradan bir metformin alayım da hoca söylemişti erken buna mı yayayım diye bir düşünceye de katılmam henüz.
1: Evet. Şimdi uykuyla ilgili çok soru geliyor hocam. Görüşmeler. Derin uykunun neden bu kadar önemli olduğu hep.
2: Çok önemli. İşte ben biraz önce söyleyeyim, sabahleyin bakıyorum derin uykum ne kadar diye. Çünkü derin uyku belleğin, uyku belleğin süstür der ya Osman Hoca. Evet. O ütünün yapıldığı zaman derin uyku. Bir gün önce, iki gün önce, beş gün önce öğrendiklerimizin, ayrıca beynimizin temizlik işleri müdürünün göreve geldiği zaman derin uyku. Yani derin uyku döneminde beyin atıklarından temizleniyor ve topu topu 1,5 saatlik, 2 saatlik bir süre maksimum. Yani toplam uyku süresinin şanslıysanız %20-25'i. Asla %10'un altına düşmemesi lazım. Yani 7 saat uyuduysanız siz, o 7 saatin %10'unu derinde geçirmeniz lazım en az. Mümkünse 15'i en az hatta. Ama ben mesela bugün %20'yi tutturmuşum. %20-25 iyi rakam derin uykuda. Çünkü derin uykunuz ne kadar iyiyse beyniniz bir gün önceki tozundan, kirinden, pasından daha kolay temizleniyor. Ve aynı zamanda da bir gün önce öğrendiğiniz belleğinize giren bilgilerin daha iyi ütülenip hipokampusta daha çok saklanmasını sağlıyor. Bir de derin uyku hücreler arası beyindeki alışverişin en çok yapıldığı zaman. Bilgi alışverişi, malzeme alışverişi bu derin uykuda yapılıyor. O nedenle derin uyku bellek için bir vazgeçilmez.
1: Peki yemek sonrası bu şekerleme dediğimiz uykuyu yapmak ne kadar doğru?
2: Şimdi yemek konusunda sonrası uygulamalarla şekerleme aynı şey değil Burcu Hanım.
1: Öyle mi?
2: Şekerleme şu, bizim normal koşullarda bizim uykuya geçmemize yol açan alfa dalgaları var. Uykumuzda önemli o dalgaların olması, oluşması. O dalgaların saat 1 ile 2-2,5 arasında oluştuğunu net olarak bilim gösterdi. Yani normal insanların hepsinde özellikle ileri yaşlardan sonra bu alfa dalgaları saat 1 ile 2,5 arasında, saat yarımla 1,5-2 arasında çıkıyor. Bu dönemde yapacağınız 15-20 dakikalık kısa kestirmeler o alfa dalgalarının olduğu dönemde özellikle 50'li yaşlardan sonra beyni kısa bir tazelenme imkanı, kısa bir dinlenme imkanı, kendini toparlama imkanı verebiliyor. Bizim rahmetli yine Süleyman Bey, hep anlıyorum ben onu, biliyorsunuz. O derdi ki bu şekerleme işinde tesbih elden düşene kadar doktor. Yani tesbih çekerken için geçsin, düştüğü zaman uyan, tekrar işine devam et. Şekerleme iyi bir şey. Bu şekerleme. Herkese şekerleme şart mı? Değil. Mesela ben şekerleme yapmaya kalktığım zaman denedim bir iki defa. Deniz kenarındayken Bodrum'da bütün bir gün sersem kalıyorum ondan sonra. Yani herkese uymuyor. Sizin söylediğinizde gelince, yani yemek yedim, kahvaltı yaptım, kahvaltıdan sonra uykum geldi. Öğlen yedim, uykum geldi. Evet. Bu insülin direncinin işaretidir. Birincisi. Yani insülin direnciniz var. Özellikle böyle reçeli olan, ekmeği olan, balığı olan, pekmezi olan, pastası, çöreği, böreği olan, karbonhidratı zengin bir yiyecek tükettiniz. O karbonhidrattan zengin beslenmede aniden bir şeker şutu olur yukarıya doğru. İnsülin pat diye gelir, onu alıp aşağıya indirirse hipoglisemiye girince hafifçe içiniz çekilir, hatta uyuklarsınız. Bu reaktif hipoglisemi, yemeğe reaksiyon olarak, şekerin patlamasına reaksiyon olarak çıkan kan şekeri düşmesi. Bu iyi bir haber değil. Bu zaten insülin deyince olanların çoğunda da görüyoruz. Yani ben öğlen yedim, akşam yedim, sabah yedim, uyukluyorum hocam yemekten sonra, ya da sersemleşiyorum, ya da derste kafayı toplayamıyorum, toplantıda eski performansım kalmıyor, hipoglisemi, bu önemli. Bir de evde bir anneniz var, babanız var, yaşı 75-80-85 ve sık sık uyukluyor. Bu demans işareti olabilir. Belleğin artık benzini bittiği, enerjisi bittiği zamanlarda beyin voltajını düşürüyor. Bu bir nevi elektrik enerjisi düştüğü zaman size belediye ne yapıyor? Diyor ki 2 saat süreyle sarı yerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İşte o beyindeki de o elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi yaptığı zaman sistem uykuya geçiyor. Bu iyi bir haber değildir. Bu beynin daha doğrusu beslenmesinde, ya oksijenasyonunda, ya şekerlenmesinde, ya da oksijeni şekeri kullanma kabiliyeti olan nöronların yapısında bir arızanın başladığının göstergesidir. Yani Alzheimer işareti olabilir, Parkinson işareti olabilir. Yani nörodejeneratif hastalıklar ya da Alzheimer dışında, Parkinson dışında trompos, frontotemporal demans olabilir, Lewy cisimcikli demans olabilir. Yani beynin içinde bir hadise var. Bu beynin bellek sistemini bozuyor işareti olabilir. Onun için sık sık uyuklayan yaşlılarınız olduğu zaman lütfen o iyi uyusun, istirahat ediyor demeyin. Acaba belleğinde bir şey olabilir mi diye bir bakın. Aynı şeyleri tekrar tekrar soruyorsa, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyorsa, ufak tefek unutkanlıklar biraz sıklaşmaya başlamışsa daha da hızlı davranın.
1: Evet, tam da yaşlılıktan bahsetmişken bu konuyla ilgili de bir soru var.
2: Buyurun.
1: Kırılgan yaşlılık ne demek diyor bir izleyicimiz.
2: Kırılgan yaşlılık, hastalanmaya hazır olan bir yaşlı demek, yaşlılık demek. Yani eğer bir yaşlı, basitçe anlatmaya çalışayım, bir yıl içerisinde diyet yapmadan vücut ağırlığının %5'ini kaybetmişse ya da 5 kilodan fazla kilo vermişse, 4,5-5 kilodan fazla kilo vermişse, eğer biraz önce anlattığım gibi sık sık gündüz uyuklamaları yaşamaya başlamışsa, sık sık düşmeye başlamışsa, basit bir gribi, zatüre depremi gibi yaşamaya başlamışsa, yani bağışıklık sistemi zayıf olduğuna dair işaretler sıklaşmışsa, denge bozukluğu varsa, bunların hepsi kırılgan yaşlılık işareti. Kırılganlık, yaşlanmanın getirdiği mecburi bir sonuç değil. Bunu hepimiz bilelim, bizi izleyenler hepsi bilsin. Yaşlanmak demek hastalanmak demek, yaşlanmak demek yorgun düşmek demek, uykusuz kalmak demek, ağrılı olmak demek, dengesi bozulmak demek, görmemek, işitmemek demek değil. Olabildiği kadar gayet göstereceğiz. Bütün bunlara rağmen bunların bazıları olabilir mi? Olabilir, tabii ki olacak. Ama daha az kas kaybederek yaşlanırsak daha az düşeriz, daha az dengemiz bozulur. Daha güçlü kemiklerle yaşlanırsak düşünce zırt pırt kolumuz, el bileğimiz, bacağımız kırılmaz. Eğer daha iyi bir hazırlıkla yaşlanma sürecinde olursak unutkanlık ihtimalimiz daha az olur. Dolayısıyla kırılganlık bizim için önemli. Ben yaşlı insanları gördüğünüz zaman ilk yaptığım şey kapıda karşılamak istememin sebebi odur herhalde. Çünkü bana gelenlerin çoğu yaşlı insanlar, ikinci eldeki insanlar ve onlar yaşlanma süratleriyle ilgili bir yavaşlama, bir fren için çoğu zaman gidiyorlar. Mesela yürüyüşlerinden hemen anlarsın kırılganlığını, bacakları açıksa ve daha yavaş adım atılıyorsa o bir kırılganlık işareti. Çünkü ayakta kalmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor ve kas kaybı var demektir. Elinin titremesine bakarsınız, gözlerindeki bakışa bakarsınız, şikayetini anlatıştaki ritmine bakarsınız. Aslında tecrübeli bir doktor test yapmadan bile kırılganlık hakkında bir fikir sahibi olabiliyor. Ama daha erken bir, mesela 60-65 yaşında bu tip şikayetler olan bir kişi ise acaba kırılganlık erken mi başladı? Testleri var. Mesela otur kalk testi. Sandalyeye oturdunuz. Elinizi sandalyeye hiç dokunmadan kalktınız. 10 saniyede kaç kere oturup kalkıyorsunuz? 15 ve üzeri süpersiniz. Eğer o 10 saniyede 10 ve 15 arasında ise fena değil.
1: İllerimiz sabit.
2: Bir yere dokunmuyorsunuz. Dokunma. Oturup kalkıyorsunuz. Oturup kalkıyorsunuz. Eğer 5'in altına düştüyseniz randevu alın, bir an önce bir doktora gidin. Çünkü bir sistemde arıza var demektir. Dengenizi sağlayamıyorsunuz, kasınızda bir şey var, beyninizde, göz, beyin, kulak, beyinci koordinasyonunuzda bir arıza var demektir. Daha önemli bir test. Bunu biz klinikte yapıyoruz. Oturtuyoruz kişiye, diyoruz elini kullanmadan ayağa kalk, 3 metre yürü, geri dön ve tekrar otur. Ayağa kalktın, 3 metre yürüdün, geri döndün ve tekrar oturdun. Bunu eğer 15 saniye içinde tamamlayabiliyorsan fena değil. Ama daha uzun ise kötü. 10 saniye çok iyi. 5 saniye olağanüstü iyi bir rakam. Başka testler de var. Yani kırılganlık testleri dediğimiz bizim uyguladığımız testler var.
1: Evet. Şimdi ikinci elli de karşılaşılan bir şey dediniz bu kırılganlık için. Evet. Bir de başka bir şey daha var. Karşılaştığımız sorun baş dönmesi. İkinci elli de en çok karşılaşılan şeylerden birisi. Neden başımız döner ve hangi durumlarda artık biz baş dönmesinden endişelenip doktora gitmeliyiz?
2: İkinci elli de tabii beyin, beyincik, sinir sistemi, kas sistemi arasındaki koordinasyon biraz bozuluyor. Bu arada belirteyim, ikinci elli benim çok beğendiğim bir isim ve onun için gazetedeki köşemin de adı.
1: Evet.
2: Yakında buradan müjdeleyelim. İkinci elli kitabı yakında inşallah İkisi bir buçuk ay sonra gelecek.
1: Değil mi?
2: Yeni kitap gelecek ikinci elli. İkinci elli de baş dönmesi görme kusurundan da olabilir. Kulak kusurundan da olabilir. Kulak denge organlarımız göz, kulak, beyincik ve tabii genelde sinir sistemi ve kaslarımızla birlikte bir koordinasyon. Proprioseptif duygunun eksikliğinden de olabilir. Çünkü biz proprioseptif şu demek, biz bir yere ayağımızı koyduğumuz zaman ya da elimizi koyduğumuz zaman, özellikle ayağımızı, kendimizi uzayda bir mekan ediniyoruz. Nerede olduğumuzu biliyoruz, ne pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Oturuyor muyuz, kalkıyor muyuz, ayakta mıyız, nereye basıyoruz, bastığımız yer, hatta ayakkabı yoksa ayağımızda ahşap mı, taş mı? Bu geri bildirim. Biz bir beynimizden elimize, kolumuza, ayağımıza, vücudumuza emir gönderebiliyoruz. Bir de oradan gelen verileri beynimize yorumlayıp pozisyonumuzu ve durumumuzu ayarlayabiliyoruz. Bunu bozan her şey başınızı döndürür. Tansiyonunuz aniden düştü. Beyniniz yeteri kadar oksijen çeker gitmez. Veya kalbiniz birdenbire yavaşladı. Ritim bozukluğu birdenbire devreye girdi. Başınız döner. Ama en çok gördüğümüz baş dönmesi vertigo dediğimiz baş dönmesi, iç kulağımızdaki denge sağlayan tüysü hücrelerin dengelerini sağlayan küçük kristaller var. O kristallerin gereksiz ve yersiz hareketleriyle oluşur ve bu çok yaygın, ama bunun bir manevrası var. O manevrayı kulak burun bazı uzmanları yaptıkları zaman kristal yerine oturur, sizin de baş dönmeniz geçer. Burada dikkat edeceğiniz şey şu: eğer o da sizin etrafınızda dönüyorsa kristallerde bir sorun var. Çok geç kalmadan, beklemeden gidin. Ama orta kulağa giden sinirde vestibüler nörit istiyoruz. Nöron, vestibül nöronunda eğer viral bir virüs enfeksiyonu varsa o da bir felaket bir sorun. Gerçekten hani halk arasında söylenir ya, feleğinizi şaşırırsınız diye. Gerçekten feleğinizi şaşırtır sizin. Baş dönmesi çok önemli. Baş dönmesinde bulantı eşlik ediyorsa, baş dönmesinde kusma eşlik ediyorsa, baş dönmesinde ateş eşlik ediyorsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa hiç durmayın. Çünkü göğüs ağrısı kalple ilgili baş dönmesinin, bulantı, kusma, ateş beyindeki bir problemin Allah korusun işareti de olabilir.
1: Peki, kısa bir ara verelim.
2: Memnuniyet.
1: Devam edeceğiz efendim.
0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Ali Radyo. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programının son bölümüne geldik. İzleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam etmek isteriz. Likopen neden önemli demiş bir izleyicimiz.
2: Likopen kırmızı mucize. Hı hı. Yaklaşık 20-25 yıl önce ilk defa ben Türk halkıyla tanıştırdım.
1: Evet.
2: Bana da bir Amerika'da hekimlik yapan, prostat kanseriyle uğraşan ve likopenin prostat kanserinin koruyucu etkisi konusundaki yayınlarıyla tanınan bir Türk meslektaşım likopenden bahsetmişti. Domatesin kırmızısı, karpuzun kırmızısı, bugünlerde tazesi var hala. Kayısının üzerindeki o kırmızı beneklerin hepsi likopen deposu, kırmızı mucize. Bu kırmızı mucize yağda eriyen bir madde ve o nedenle domatesin yağda eritilmişi daha faydalı. Ama karpuz yediğiniz zaman yağsız da girebiliyor. Ama karpuzun içindeki şekerin etkisini düşürmek yanında yağda erir hale getirdiği için karpuz peynir bu nedenle çok önemli bizim mutfağımızda.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani karpuzun kilo yapıcı etkisini önlemek istiyorsanız peynirle yiyin. Karpuzun, çünkü yağ ve protein var peynirde.
1: Evet.
2: O şekerin emilimini geciktirir, midenin boşalmasını geciktirdiği için. Ama çok daha önemlisi peynirdeki yağ karpuzdaki likopenin emilmesini kolaylaştırır. Çünkü likopen yağda eriyen bir polifenol. Likopen gerçekten bir mucize. Meme kanserini önlemede, prostat kanserini önlemede olağanüstü. Kalın bağırsak kanserini önlemede bile faydası çok net ve açık. Ama aynı zamanda likopenin belleğin korunmasında da ciddi fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Cilt, kadın cildinin daha genç ve daha taze kalmasında, daha kırışıklıklardan korunmasında da önemli bir madde likopen. Benim tavsiyem şu, ben yeteri kadar likopen almak istiyorum diyen herkese tavsiyem, özellikle meme kanseri ailesinde olanlar, kalın bağırsak prostat kanseri ailesinde olanlar, kış aylarında hiç olmazsa haftada iki kez domates çorbası, üzerine birazcık böyle zerdeçal ve karabiber eklesinler. İnanılmaz bir antioksidan ve likopen deposunu zerdeçal gibi bir mucizeyle beraber vücutlarına dahil ederler.
1: Zerdeçalla ilgili de çok soru geliyor. Hatta zerdeçaldan maksimum nasıl faydalanırız demiş bir izleyicimiz.
2: Evet, güzel soru. Türmeronlar var zerdeçal içerisinde ve kurkumoidler var. Zerdeçalın Latince adı kurkumin, kurkumalonga. Kurkumoidler ve türmeronların da iyi emilmesi için tıpkı likopen gibi yağla muamele edilmesi ve ısıtılması lazım. Yani sıcaksa yediğiniz gıdaya eklediğiniz zaman zerdeçalı ve de yağlıysa zerdeçal daha fazla emiliyor. Kurkumoidler daha çok emiliyor. Bir de karabiber önemli orada. Karabiberde piperin diye bir madde var. Ve o piperin dediğimiz madde zerdeçalın kanda daha uzun kalmasını ve daha çok emilmesini sağlıyor. 1'e 4 oran bir çay kaşığı zerdeçal, 4'te 1 çay kaşığı karabiberi eklediğiniz zaman işi hallettiniz. Yoğurda da ekleyebilirsiniz. Hı. Ama zerdeçal Hint mutfağının biliyorsunuz kraliçesidir. Ve en çok zerdeçal Hint mutfağında etli yemeklerde kullanılır. Bakliyatta kullanılır. Bilhassa zerdeçal mercimek ilişkisi Hint mutfağında çok meşhur bir ilişkidir. Biz izleyenlere tavsiye edelim.
1: Evet. Bir izleyicimiz de şunu söylemiş. Kas kaybı mı daha önemli, kemik kaybı mı daha önemli?
2: İkisi de önemli ama kası kaybederseniz kemiğinizi zaten kaybedersiniz. Daha da kötüsü, kası kaybederseniz düşersiniz ve sağlam kemiğiniz bile kırılır. Bana sorarsanız ben kas kaybının kemik kaybından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tababet açısından gündeme aldığınız zaman bize hep kemik kaybını ön planda konuşturulur, kongreler yapılır. Çünkü kemik kaybı için tonla ilaç var. İlaç sanayi bundan çok para kazanıyor ve doktorları bu konuda eğitiyor. Doğru da yapıyor. Yani kemik kaybını önlemek doğru bir şey. Ama ilaç sanayi hala kas kaybını önleyen, ki yakında geliyor miyostat.

Radyo. Hava durumu. Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.

saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize günün öne çıkan gelişmelerinden hazırladığımız haber turumuzla başlıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Durumu yakından takip ediyoruz. Arabuluculuk için birçok girişimde bulunuyoruz dedi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden duman yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri vatandaşlarına bölgede gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceğine yönelik uyarı yayınladı. İran ve destekledikleri grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceğine vurgu yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan ve soruşturmada ev hapsi verilen emekli albay Hasan Atilla Uğur bu görüntülere ilişkin hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı. Fon soruşturmasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce de 4 kişi tutuklanmıştı. İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına da el koyuldu. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kıbrıs'taki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu

0: Anadolu'nun da yoğunlaşacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
1: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi.
3: Sağlık Bakanlığı.
0: 19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara'dan gelen açıklamalarla gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı.
5: Sayın Komutanım, hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
4: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz dedi.
6: Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla, gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
0: Türk Havacılığı'nın ilk uçaklarından İkinci Dünya Savaşı'nın efsanevi avcılarına kadar birçok hava aracı Sivrihisar hava gösterilerinde bir araya geldi. Tarihi uçakların kol uçuşu ilgiyle izlendi.
2: Kimi pilot yetiştirdi, kimi savaşlarda görev yaptı, kimi ise havacılık tarihinin seyrini değiştirdi. Onlarca yıllık uçaklar restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.
3: Kırmızı uçak benim en beğendiğim uçaktı. Hem sürücüsü hem de rengi.
7: Çok güzeldi. Aynısı arkamızdaki uçağı çok beğendim. Uçtuğu çok iyiydi.
2: Sivrihisar Hava Gösterileri bu yıl 11. kez Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlendi.
8: Arkamdaki uçak 1940 model DC-3 Douglas uçağı. Bu uçak modern hava taşımacılığının temellerini attı ve bugünse Sivrihisar'da önemli bir gösteriye imza atacak.
2: Gösterinin en anlamlı uçuşlarından biri Türk havacılık tarihinin iki önemli uçağına aitti. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında üretilen ve Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Vecihi 14'ün uçabilir replikası, Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxon tarafından uçuruldu.
9: İnanılmaz hissediyorum. Uçak çok güzeldi, hava çok güzel, gün çok güzel. Bir rüya gibi.
2: Vecihi 14'e Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında geliştirilen NU-D36 eşlik etti. Nuri Demirağ'ın ailesi de uçuşu takip etti.
10: O kadar gurur duyuyorum ki, o kadar mutluyum ki büyük babamın gerçekleşmediği bir anısını burada yaşıyorum. Çok güzel bir replika yapılmış, çok mutluyuz.
2: Geçmişin pervaneli uçaklarıyla başlayan gösterinin finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin Akro timi Türk Yıldızları yaptı.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin. Anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
12: Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Bey'in 4. sezonu ve 109. bölümüyle, evet, dile kolay, bayağı uzun bir süredir, neyse, yine ve yeniden NTV ekranlarında sizlerle efendim. Tekrar stüdyodaki konuklarımızla beraber ve özel konuğumuzla beraber bugün yine aslında her zaman olduğu gibi tek bir konudan bahsedeceğiz. Bizim derdimiz insan. Bu insan nasıl yaşasın, nasıl daha iyi yaşasın, şu yaralarımızı nasıl onaralım, yarınımızı nasıl daha güzel yapalım, ona kafa yoruyoruz. Tabii ki bunu özellikle stüdyomuzdaki sevgili konuklarımızın teşrifleriyle çok daha güzel yapıyoruz. Biliyorum sizin de canınız burada olmayı çok istiyor. Halbuki çok kolay. Efendim hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidip oradaki formu bir dolduruyorsunuz. İster tekil ister grup halinde gelip programımızda bize konuk olabiliyorsunuz. Burada sohbetlere katılabiliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki dünyanın öbür tarafındayım ya da şu anda vaktim yok, gelemeyeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Orada da Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Oraya tıklarsanız efendim biz heyecan ve iştiyakla okuyoruz yazdıklarınızı ve çok daha faydalanıyoruz. Lütfen bizimle geri bildirimlerinizi oradan paylaşınız. Efendim bugün de yine Açık Beyin'in yeni bir bölümünde insana dair önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bu mevzunun genellikle çok ilgi çektiğini biliyorum. Çünkü konumuz sevmek, sevilmek, özlemek. Ana konumuz biraz bu. Bu konuda derdi olmayan var mı? Yoktur. Yani insan olduk mu biz, sevgi bizde çok merkezi bir şey ve daha önceki birçok programımızda aslında müstakil olarak hem bu konu başlıklarında hem de başka konu başlıklarından dönüp uğrayarak biz bu konuyu çokça da ele aldık, çokça da mıncıkladık ama bence daha kapısından giremedik, yani öyle söyleyeyim. Çünkü büyük bir mevzu bu, sevme, sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, kaybetmek, özlemek, aramak, yas tutmak, bütün bunlar bizim hayatımızın temel dokusunu ve biraz da kokusunu oluşturuyor. Yani yaşadığımız şeyin rayası biraz buradan geliyor. Ve mesela daha evvel bu sevmek mi, ait olmak mı, biz aslında hangisini arıyoruz? Reddedilmek niye bu kadar canımızı yakıyor? Ta o kabile toplumundan gelen atalarımızın o işte sürü dışından kalma ve ölme korkusunun bugünkü versiyonlarını nasıl yaşadığımızdan bahsetmiştik. İşte neden beynimiz bu kadar topluluğa ayarlı? Tek başımıza hayatta kalamıyorduk. Ancak birlikteyken hayatta kalabiliyoruz. Bir de ileri düzeyi var. Aşk diye bir şey var, baş belası ama hayatında ruhu. Ama nasıl olduğunu kimse bilmiyor, niye başladığını, niye bittiğini falan filan çözemiyoruz. Bana baştan beri en fazla sorulan konudur. Ben de diyorum ki ne bileyim ben yani. Biz de düşünce düşüyoruz, çıkınca çıkıyoruz. Nasıl olduğunu da çok bilen yok. Ve bu da aslında bu konuyla merkezi olarak ilgili. Yalnız kalmak büyük bir korku. Yalnızlığı sevmiyoruz. Bazen bir başına kalmak istiyoruz. İkisi farklı şeyler. Ve bu kalabalıklar içerisinde binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca insanla bir tık temasta olduğumuz şu dünyada, milyonlarca insanla aynı günlük hayatı yaşadığımız o şehirlerde yalnız olmak da ayrı ve yeni bir deneyim. Bir de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün bunlara muhtemelen dokunacağımız bir muhabbet yapacağız ama öncelikle bu konuda özel bir derdi olan var mı? Efendim buyurunuz. Bir mikrofon alalım. Sevgili kadim katılımcımız Sami Uzun. Ben Ankara'dan hemen tanıtayım.
13: Selam sevgili.
12: Hoş geldiniz Ankara'dan.
13: Sami Uzun. Efendim benim derdim bilmiyorum bana mı dair. Çok seviyorum ben.
12: Allah artırsın diyelim.
13: Ve en kısa sorumu soracağım. Acaba sevmek hakikaten bir bağımlılık mı?
12: Ha şimdi güzel.
13: Bir norepinefrin hikayesi var. Acaba ona mı aşığım yoksa Ayla adındaki o ışıklı yüksek varlığa mı?
12: Şimdi bağımlılık dediniz mi olayın içerisinde patoloji girer. Önce onu bir söyleyeyim. Yani iyi bir şey değildir bağımlılık. Bağımlılık zaten bir şeyi çok sevmek istemekle alakalı değil. Yokluğunda rahatsızlık çekmekle alakalıdır. Böyle bir yoksunluk sendromu derler ya. Ve onsuz yapamama hali sağlıklı değil. Ama sevgi dediğimiz şey, hele hele aşk dediğimiz şey bir bütünleşme, bir birleşme, bir tamamlanma arzusuyla alakalı bir şey. Ve mesela Ayla Hanım'la ya da başka biriyle ya da başka bir şeyle, başka bir hedefle tamamlandığınızı hissediyorsanız bu bağımlılıktan çok daha öte bir bağlılık. Ve o çok kıymetli bir şey. Bugün maalesef bağlılıkların, bağların çözüldüğü bir dünya, bağımlılıklar dünyası oldu dikkat ederseniz. Ekranlara bile bağımlıyız. Yani 30 sene önce birisi bana cam iteklemeye insanlar bağımlı olacak ve bu dünyada ciddi bir problem olacak deseydi o ne ya derdim. Ama şu anda cam kaydırma bizim yeni bir bağımlılığımız oldu ve tuhaf bir hareket dikkat ediyorum. Bunu yapıyoruz yani bütün gün kaydır Allah kaydır. Sonu ucu bucağı da yok. Ama bağlar çözülünce neler olacağını aslında bugün yaşıyoruz. Bugünden öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. O yüzden abicim bağlılıktır o. Bağımlılık değildir ve inşallah daha da derin, daha da sağlam olsun. Hazır konu böyle netameli mevzulara gelmişken konuğumuz bence bunun için çok özel bir konuk. Bir kere gönüllerimize dokunan hikayeleri merkeze alan bir mesleğe sahip. Bir ömür tiyatroyla, insanla, seyirciyle ve hikayelerle bağ kurmuş çok iyi tanıdığınız bir sanatçı. Alkışlarınızla efendim Mahir Günşiray bizlerle beraber. Çok teşekkürler davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Harika oldu. Nasıl gidiyor hocam hayat, her şey yolunda mı?
14: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiniz. Çok eyvallah. Değerli ve çok zor, özel bir program bu. Eyvallah. Beyinle ve açık beyinle ilgileniyorsunuz.
12: Eyvallah.
14: Çok heyecanlıyım.
12: İnşallah sizlerle beraber beyin ameliyatını derinleştireceğiz falan.
14: Evet, sağ olun.
12: Hazırsak buyurunuz yerimizi alalım, devam
14: tabii
12: edelim.
14: Ki.
12: Yıllarda da şu hareketi yapmak istemişimdir. Dedim yönetmenime yapabilir miyim? Yap ama çok vurma dedim mikrofon ses adeti. O yüzden hafif hafif yaparak.
14: Beni çok seviyorlar kötü evet. Rollerde. Çünkü bir kötü görünüşüm yok değil mi? Kötü görünüşüm olmayınca.
12: Evet, ben ters köşe.
14: Genç bir delikanlı, saçlar uzun falan filan. Şimdi kestim saçları da ondan yok.
12: Ben de ben de.
14: Aynı berberdeyiz. O yüzden biraz fazla kestim. Eğer bir oyun iyiyse salonun yarısı alkışlar, yarısı yuhalar. Tiyatro da böyle.
12: Evet, test yaptık, doğru çıktı.
15: Ben erkek arkadaşımla ayrıldığım zaman ondan kalan anıları, fotoğrafları hayatımdan çıkaramıyorum. Bunu neden yapıyoruz?
14: Anıları yok etmek bir çözüm değil.
12: Gene kurtulmayın onlardan ama bakın ne güzel günler yaşadık be. Helal olsun.
14: Alkışlayalım.
12: Geldi bu arada.
16: AFD yükseliyor, Le Pen iktidara yaklaşıyor, radikal sağ yükseliyor. Sandıktan çıkan yeni Avrupa nasıl bir Avrupa olacak?
17: Avrupa geçmişe, o karanlık günlerine geri mi dönüyor?
16: Göç, ekonomik kriz, kimlik tartışmaları ve sosyal medya Avrupa'da aşırı sağı büyütüyor. Peki 1930'lara mı dönülüyor? Yoksa ortada yeni bir siyasal hareket mi var? Pasaport, Avrupa'da giderek yükselen aşırı sağ partiler ve nedenlerini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport bugün 21'de NTV'de.

0: Evet efendim. Yıllarda da şu hareketi yapmak istemişimdir. Talk show'cularda görüyorum, kartı masaya vurmak. Dedim yönetmenime yapabilir miyim? Yapama çok vurma dedim. Mikrofon ses alıyordu. O yüzden hafif hafif yaparak. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biz şimdi benim tabii düşündüğüm bazı konu başlıkları var. Mahir Bey'i de özellikle son dönemlerdeki mülakatlarından, röportajlarından ve işlerinden olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Ve beni çok ilgilendiren şeyler yaşadığını da biliyorum. Onun sevdiği, onun istediği, onun rahat rahat akabileceğini düşündüğüm konularda birkaç tane sorum var. Onların zaten muhabbet edeceğiz ama lütfen siz de topa istediğiniz zaman giriniz efendim. Biz burada çünkü birlikte değişik bir muhabbet yapıp sevgili konuğumuzu hem onun da tahmin etmediği, bizim de tahmin etmediğimiz bir yolculuğa davet etmek istiyoruz. Ve güzel bir şeye de niyet ediyoruz en başında. Çünkü en başta söylediğim gibi bizim aslında insan olarak ne yaparsak yapalım huzurlu ve rahat olmaktan başka bir amacımız yokmuş gibi gözüküyor. Yani ne yapayım, para da biriktirsek, işte ün de kazanmaya çalışsak, yani sağlığımızı da bulmaya çalışsak bir şekilde huzurlu, rahat ve dingin olmaya çalışıyoruz. Bunun için de en önemli kaynağımız aslında diğer özellikle yüksek çözünürlükte hayatlardan alacağımız ibretler ve dersler. O bağlamda hani sizler de bugün bunları konuşmak gerçekten benim için ilginç olacak ve hemen ben çok merak ettiğim bir konuyu açarak başlayayım. Ben sizden önce Orhan Günşiray'ı tanıyordum. Çünkü benim annem hayranı. Annem eski dönem böyle yazlık sinemalar bilmem ne müptelası bir genç kızmış. Ve işte Türk sinemasının jönleriyle falan büyüdük biz. Ama şimdi o dönemdeki ünlülük bir başka bir şeymiş anladığım kadarıyla. Mesela ben de şu anda tanınan bilinen birisi diye biliniyorum ama o kadar hayatımı çok zorlayan bir şey değil. Ama o zaman bir sinema yıldızı olduğunuzda siz başka bir şey oluyorsunuz yani. İnsanlar sizi rolünüzle ve görünümünüzle özdeşleştiriyorlar. İşte rahmetli Önder Sömer neler çekmiş kötü adam olmakla falan. Şimdi öyle bir babanın çocuğu olarak başlayan bir hayat. Bunu siz seçmediniz. Ben şimdi tabii bizim taraftan bu sizi nasıl etkilediğiyle muhabbete başlayacağım. Nasıl bir şeydi Orhan Günşiray'ın çocuğu olmak? Ve o ilk dönemler bugünkü Mahir Günşiray'a ne getirdi acaba?
1: Şimdi tabii ben 60 doğumluyum ve Orhan Günşiray'ın o parlak dönemi dediğiniz gibi hani büyük bir Amerikan arabasının halk tarafından sevgiyle havaya kaldırıldığı öyle bir
0: evet, o
1: sevgi, inanılmaz bir sevgi seli. Belki bugünün dizilerinin Yeşilçam'ıydı. Ben tabii çok küçüğüm. Yani 60'lı yıllar, 66'dan sonra babam filmi bırakmış. Sinemayı bırakmış. Onları ben çok yaşamadım. Anlatılanları biliyorum.
0: Bugünkü ünlü birisi bir... olarak babanız, yani ünlü birisi olarak babanızın hal, tavır, yaklaşım, hani böyle iyi ki oldu ya da hiç keşke olmasaydı dediğiniz tarafları.
1: Benim çok iyi bildiğim dönemler onun sinemaya bıraktığı, daha çok aslında daha yalnızlığa kendini çektiği.
0: Şöhret sonrası yani.
1: Evet, şöhret sonrası. Yani yine de şöhreti vardı. Hep her zaman Orhan abiydi ama 70'li yıllardan sonra tekrar sinemaya girdi. Yılmaz Güney'le birkaç film yaptı. Ama her zaman kendisini geriye çekti. Bir şekilde oradan çok koptu. Ben o yüzden hem de anne baba ayrı olduğu için ve babam da başka bir yerde hep olduğu için daha çok babaannem ve anneannemle çok yakın ilişkilerim oldu. Benim için yalnızlık ve kendimi bir oyuncu olarak o günden var etmeye başlamak, bir oyuncu insan kurmak belki de bu sayede oldu. Evet, yani yalnızlık bir anlamda bir dezavantaj gibi gözükse de birçok insana da avantaj da olabilir.
0: Münzevi bir çocukluk duydum, doğru
1: değil
0: mu?
1: Değil. Ben çok haşarıydım, çok sosyaldim, çok yaramazdım. Böyle bir şapşal bir şeydim yani o zamanlar.
0: Eyvah, şu anda
1: ta ki konservatuvara girene kadar.
0: Da bu modeller varsa iyi dinlesin anne babaları mesela.
1: Kötü bir örnek olmaktan daha çok bu kadar haylaz ve bu kadar okuyarak bilimsel olarak bir şeyler öğrenmeye uzak birinin daha sonra hayatının buraya yönlenmesi ve sonunda işte yönetmen, oyuncu, öğretmen olması bir aslında iyi bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Kimisi bunu aman söyleme kötü örnek olur diyor ama benim için iyi bir örnek.
0: Yaratıcılıkta özellikle bu tip sanatsal işlerde hep böyle bir küçüklük hikayelerinde bir yoksunluk, eksiklik, bir zorluk, belki savaş, ölüm, işte ayrılık bir şeyler oluyor. Bu besliyor mu gerçekten? Yani şimdiden geriye böyle geriye dönük olarak baktığınızda.
1: Bence besliyor. Tabii bu biliyorsunuz yani sonsuz bir şey. Sonsuz insan var, sonsuz karakter, aynen, sonsuz ortam var. Herkes için aynı şey olmayabilir. Ama bence benim açımdan sadece bunu söyleyebilirim ama bir de yani bir eğitmen olarak tavsiyem oyuncu insanı kaybetmemek değerli diye düşünüyorum. Yani evet. Huizinga'nın bahsettiği o Homo Ludens'i hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü aslında hepimiz oyuncuyduk. Bir kısmımız bu oyunculuğumuzu kaybetti. Bir kısmımız bunu tekrardan kazanmak ve kendini eğitmek üzere ilerledi. Ve oyuncu oldu. Tabii ki hani bir şekilde insan kendisini mutlaka temsil etmek istiyor. Var olmak istiyor. Bu da oyunla mümkün. Doğru. Eğer bunu oyunu gerçekten yaşayabilir ve geliştirirseniz hayat ona göre mücadelelerle gidiyor. Kötü bir şey bile başınıza gelse, bir ölüm dahi gelse oradan bir ders çıkartıp onun üstünden ilerlemek mümkün. Tıpkı işte bir sanatın aslında ilerlerken kötü şeylerden ya da bir tabloya baktığınızdaki oradaki kusurdan eğer iyi bir sanat çıkıyorsa iyi bir şey çıkıyor ya, onun gibi.
0: Şimdi deyince ben de sabah evdeki halimi düşündüm. Yani buradaki halimle evdeki halim aynı değil. Burada da sonuçta bir persona ile sahneye çıktık. Bu konuşmayı yaparken başka bir rol oynuyoruz. Sevgili seyircilerimiz herhalde evde böyle, değil mi? Süt dökmüş kedi gibi oturmuyorlar. Hepimizin başka başka rolleri var. Ama tabii bunlar ki biraz hayatın tabii çevresel farklı dekorlarına girdiğimizde otomatik çıkan bir şey.
1: Tabii.
0: Sizin yaptığınız tarafta ise hani olmayan bir durumu yaratıp bir de bunu karşıdaki inandırıcı bir şekilde yapabilmek var. O duyguyu karşıya geçirmek falan gibi.
1: Evet. Yani
0: orası biraz değişik bir şey.
1: Hakikilik, inandırıcılık çok tartışmalı bir şey. Çok farklı oyunculuk tekniklerinde bunu gerçekleştirmek isteyenler var ama ben biraz şöyle düşünüyorum, tiyatro ile hem yani oyunculukla hem tiyatro ile bağlantılı olarak insanlık öldüğü zaman ancak tiyatro ölebilir. Sokak ölürse tiyatro ölür ve biz de eğer hakikiliğimizi kaybedersek, eğer hayatta da çok sahteysek ve yalansak hiçbir zaman iyi bir oyuncu olamayız.
0: Peki ben genellikle oyuncu arkadaşlara soruyorum, size de sorayım bulmuş kendim de bu kadar deneyimli birisi olunca. Oynadığınız karakter sizde bir şey bırakıyor mu? Mesela siz genellikle son dönemlerde özellikle Kıskanmak dizisi vardı galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Orada mesela biraz daha böyle kötü, sert bir karakter mi?
1: Yok, bir hocaydım orada, Selim Hoca. Ama mesela öyle kötü insanlar çok oynadım. Beni çok seviyorlar kötü rollerde. Çünkü bir kötü görünüşüm yok, değil mi? Kötü görünüşüm olmayınca.
0: Evet, ters köşe.
1: Ters köşe, evet. Yani demek ki kötülük böyle şeyi de içerisinde saklayabiliyormuş gibi bir şey oluyor. Benim için de politik bir şey oluyor. Çok
0: peki
1: seviyorum
0: şey
1: kötü adam oynamayı.
0: Mesela, yani ben hiç görüyorum, ne bileyim Christian Bale atıyorum Makinist oynadıktan sonra şöyle travma geçirmiş
1: şimdi
0: falan.
1: Şimdi bu program bitip ben mesela çıktıktan sonra ben sadece bu programdan öğrendiklerimle kalacağım.
0: Eyvallah, o da
1: o kadar. Zaten oyuncunun sağlıklı olması birinci şarttır. Oyunculuk kendi başına o anda orada var olduğunuz bir işlevi yerine getirdiğiniz bir iştir. Başka işlerden de bir farkı yoktur. Bunu çok da söyleyen oldu. Hani özel de bir iş değildir. Basit bir iştir. Dediğiniz gibi şu anda mesela ben Mahir değilim aslında. Sizinle konuşan Mahir'im.
0: Evet, doğru. Bu rollerden bir tanesi.
1: Ama bu şey yanlış anlaşılmasın. Ben yani arkadaşımla da böyle konuşuyorum ama burada başka bir şeyden bahsettiğim
0: yakın,
1: için.
0: Yakın ama burada bazı şeyleri tutuyorsunuzdur yani. Bu televizyonda söylenmez.
1: Yok, onunla alakalı konu başka. Yani tıpkı başka, oyunculukta tabii da böyle. Eğer tabii o oyunun konusu şuysa ona göre oynuyorsunuz. Tabii. Burada konumuz sizin konularınız olduğu için böyle oynuyoruz.
0: Bu arada zaten işte ön araştırmada şöyle bir hayat hikayesine bakınca rolden role geçen bir hayat hikayesi var. Yani 17 yaşında bir evden ayrılıyorsunuz, doğru mudur?
1: Hatta 16.
0: 16 yaşında böyle ben artık kendi ayaklarım üstünde duracağım.
1: Evet, orada herhalde böyle babayla anlaşamamak ve
0: bir baba
1: ayrılmak.
0: Ev sorunu ve gidiyorum ben.
1: Evet.
0: Okulu bırakıyorsunuz, belboyluk yapıyorsunuz, DJ'lik yapıyorsunuz,
1: evet,
0: efendim, kitap ansiklopedisi satıyorsunuz,
1: evet,
0: mankenlik, dans yapıyorsunuz. Şimdi
1: evet,
0: rollerin hepsi birbirine. Evet, iki tane bale gösterisinde de yer almışsınız.
1: Evet, evet.
0: Nasıl bir deneyimdi bu arada? Bana en uzak şey olduğu için bu roller arasında. Yani ben kitap sattım ama baleyi bilmem yani.
1: Şimdi o zaman böyle bir işte genç bir delikanlı, saçlar uzun falan filan. Yani şimdi kestim saçları da ondan yok.
0: Ben de.
1: Aynı berberdeyiz, o yüzden biraz fazla kesiyorlar. Yani işte böyle yakışıklı bir çocuk falan, bir yerde bir şekilde mankenlik. Orada da bunun koreografı Cem Ertekin'di. Gel sen dedi, dans bale öğreteyim sana. Yani kendisi anlatır, o yüzden şunu söyleyeceğim de ilk deneyimim, yani balede pozisyonlar vardır bilirsiniz, işte beşinci pozisyon şöyledir falan. İlk pozisyonu ben şöyle yapmışım. Yani korkunç tabii.
0: Ama kısa sürmüş kariyer anladığım kadarıyla.
1: Çünkü ondan sonra zaten konservatuvara girdim. Yani biraz da Cem de teşvik etti bunu. Bir film yapmıştım o zaman, Bebek diye. İkinci filmim aslında, 19 yaşındaki. Dedim ki böyle olmayacak, bu sette öğrenecek iş değil, ben bir eğitim alayım dedim. Yani sinemada oyuncu olmak için aslında konservatuvara gittim. Meğer orası tiyatro eğitim veren
0: bana
1: bir yermiş.
0: Bana en ilginç gelen şeylerden bir tanesi, babanız konservatuvara karşı çıkmış.
1: Evet.
0: Neydi onun temel sebebi?
1: Sen dedi hiçbir yerde okumadın, hiçbir yere tutunmadın, bunu da yapmazsın. Gitme dedi zaten oradan dedi, görüyorsun devlet tiyatrosu dedi, hepsi birbirinden deri dedi.
0: Hani bir oyuncu sana olunca bana değişik geldi yani. Hani böyle babanın ayak izini takip etmek babanın hoşuna giden bir şeydir falan
1: yani. İşte sonradan yani ben konservatuar mezunu oldum, işte çalışmaya başladım. Sonra tabii takdir etmeye başladı ama o dönemde benim de hem onunla ilişkilerim çok kötüydü hem de... İnanmadı benim böyle bir şey yapacağıma. Ki benim aslında en büyük hedeflerimden bir tanesi, yine bu kötü örnek olmasın. yani tiyatro oyunculuk okumak dışında konservatuvar yatılıydı. Ve benim kalacak yerim yoktu. Dört yıl konservatuvarda kalıyordunuz, sonra da dört yıl devlete hizmet ediyordunuz. Bu da çok önemli bir faktördür konservatuvara girmemde. Çok ani oldu.
0: Onlu yaşlarda böyle bir anda evi barkı terk etmenin duygusunu hatırlıyor musun? Yani korkutucu bir şey değil mi?
1: Mecburiyetten tabii. Hı-hı. Yani artık dayanamamaktan. Yani o şiddete...
0: Özgürlük tadıyla korku birlikte o zaman.
1: Evet, olabilir. Evet, evet. Hı-hı. Yani artık birbirimizle yaşayamayacak haldeydik. O yüzden gitmem lazımdı. Ama zaten işte dediğim gibi 2 yaşında da gitmeye başlamışım ya. Yay burcu değilim ama hep böyle bir gitmek ve yerimde duramamak gibi bir şeyim var.
0: Peki sonuçta... Tiyatroda işte duayen bir isim olmak için yola çıkıyorsunuz. Böyle bir yani hayatınızı aslında hayatınızın pusulasını buraya çeviriyorsunuz. Benim şahsen çok merak ettiğim bir şey. Ben de sevdiğim için soracağım. Şimdi sanat performanslarının hepsinin sonu genellikle insanlara yapıldığı için bir alkışla bitiyor. Hı hı. Alkış, takdir, teşekkür vesaire gibi bir şeye girip ben de alkışı seviyorum. Şimdi alkış psikolojisini hiç düşündünüz mü? Ya mesela hiç alkışlayan olmadı mı? Siz çok iyi bir performans sergilediniz. Alkışlayan olmasa ne olur falan gibi simülasyonlar yaptınız mı? Alkış ne anlama geliyor?
1: Çok karışık. Benim açımdan alkışın tek bir karşılığı var. Verdiğim emeğe ve o zamana değdiğini görebilmek.
0: O işin.
1: O işin.
0: O yaptığınız şeyin.
1: Sadece o işin. Ya burada iki tane şeyi birbirinden ayırmaya çok özen gösterdim ve ayırdım da hayatımda. Hani bana değil o alkış. Yaptığım işe.
0: Çok güzel, bunu sormaya çalışıyordum aslında.
1: Yani çünkü bana olmaya başladığı zaman işte çok fazla beğenilme arzusuyla bir şeyler yapma bağımlılığı çıkıyor. Ki bu bir hastalık. Önemli olan orada yaptığınız iş ve o işin birileri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve sonrasında da ki biz kendi tiyatromda oyun her oyundan sonra seyirciyle söyleşi yapardık. Hmm. Otururduk buraya oyuncular, seyirciler. Soru sorarlardı ki biz ertesi gün yine prova yapardık. Yani bizim 50. oyunumuzda bile 49. oyundan sonra 50. oyun öncesinde prova yapmışlığımız vardır. Tabii. Final değiştirmişizdir, oyunu değiştirmişizdir. Ya bu iki tane şeyi mahir olarak beğenilmekle yaptığım iş olarak beğenilmeyi birbirinden ayırmam lazım. Evet. Bir de mesela yönetmen olarak hiçbir zaman alkışa çıkmadım. Bir kez beni zorla davet ettiler. Yani ayıp ettim onlara tabii, kızdım biraz ama çünkü çok istemişler beraber bir sahnede olmayı. Ama yönetmen olarak da mesela çıkıp alkışa gitmemeyi tercih ettim. Ki bunu kırmak için de bir oyunda hizmetçiler ilk oyunumuzda alkışa çıkmıyorduk.
0: Şimdi siz onu felsefesi üzerine düşünmüş olduğunuz için ona dair verdiğiniz tepki etraf tarafından da ters algılanabilir, doğru ama... Bir kısım çok önemli. Şu şeyi çok önemsiyorum. O alkış o işle ilgili, o performansla ilgili, o ürünle ilgili bir şey.
1: Evet.
0: Ve işte insanın üzerine almaya başladığında da problem çıkıyor. Şimdi burada aslında merak konusu olan benim için şu. Ben mesela alkışlandığım zaman, diyelim ki bir konferanstan, bir programdan sonra insanlar çok güzel yaptın dediği zaman şunu anlayabiliyorum. Bu bilgi geçti. İnşallah akşam evde muhabbet ederler. Ertesi sabah da bununla ilgili bir şey yaparlar gibi düşünüyorum. Sanatçının peki bu alkışın ötesinde, o performansın beğenilmesinin ötesinde temel ihtiyacı nedir mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir insan sanat yaparken bunu da başkası için yapıyoruz ya. Orada alkış işe ama sanatçı ne alır oradan? Yani ne bekler diğer insanlardan açık? Hiç bununla...
1: Temkinli olmak lazım. Yani ona kaptırmamak lazım. Çünkü bir kere özellikle ülkemizde alkışlamamak ayıp.
0: Tabii.
1: Ya her şeyden önce. Ya bu programda şimdi birisi bir şey beğenmese bile yine de sonuçta alkışlayacak yani. Olmayacak bir iş yani.
0: Bence beğenmişsiniz.
1: Bizim tiyatroda da böyle.
0: Evet, test yaptık, doğru çıktı.
1: Yani o yüzden benim bir yönetmenim Roberto Ciulli şöyle bir şey söylemişti. Almanya'da alkışlanmadığı oluyor. Ve benim orada yönettiğim Bochum Schauspielhaus'taki Faust'ta salonun yarısı ayakta alkışlıyordu. İçerisinde you diyen vardı. Şimdi Roberto da demişti ki eğer bir oyun iyiyse salonun yarısı alkışlar, yarısı yuhalar.
0: Enteresan.
1: Şimdi buradan bizim dersler çıkarmamız lazım. Yani çünkü hele bir oyuncu olarak çıkıyorsunuz. Yine Roberto'dan bir örnek vereceğim. Bir oyun oynuyoruz. Bernard Alba'nın evi. Oyundan sonra böyle Nihat İleri ile beraberdik. Çıktık yani her zamanki moralimiz çok bozuk. Çok kötü bir oyun çıkardık falan. Roberto geldi, sarıldı bize. Dedi ki şu ana kadar oynadığınız en iyi oyundu.
0: İşte buyurun.
1: Şimdi bu bir oyuncu yanılan bir yaratık. Çok dikkat etmek lazım. Fazla sevilmeye muhtaç bir yaratık. O yüzden hata yapma olasılığı çok yüksek. Bir de yaşam sırasında da örneğin bir yerde gidiyorsunuz. Hemen işte şey oluyor. Ah Mahir Bey merhaba falan filan. Biz mesela bu kim gerçekten bizi seviyor? Kim bizi niye seviyor? Bunu bir süre sonra kaybediyoruz. Evet. Çok iyi bilemiyoruz.
0: Ve şimdi netameli olabilecek bir konuya geleceğim. O da mesela aşka düştüğümüzde olan şeyleri ben kimyasal olarak anlatınca kendimi çok kötü hissediyorum. Yani çünkü mesela düdüklü tencerede pişen güzel bir zeytinyağlı fasulyeyi işte fasulye bitkisinin biyolojisinden anlatmaya çalışmaya benziyor. O yemek lazım yani onu oradan çok anlatamayız. Sizin taraftan mesela biz hep anlattık işte aşka düşünce işte böyle keyif hormonları artıyor, serotoninler düşüyor, işte bütün beynin çalışma sistemi değişiyor falan diye ama İnsana olan şeyin bir oyuncu, bir sanatçı tarafından görülen hali nedir? Mesela aşk sizi nasıl etkiliyor? Sorunun özet hali bu. Bir sanatçıyı aşk nasıl etkiliyor? Bir de şunu derler, aşka düştüğünüzde performans artıyor. Özellikle yaratıcı performans. Mesela bununla alakalı paylaşabileceğiniz bir deneyim var mı?
1: Yani tiyatroya olan aşk tabii ki beni çok uzun yıllar hiç durdurmadı. Ama buradaki aşkı ben daha çok öğrenmeye olan açlık diye anladım sonra. Çünkü o kadar öğrenmeye ihtiyacım varmış ki öğrenmek için tiyatro yaptım. Öğrenmeye doyamadım. Bu sene ne öğrenirim diye bir daha bir şey yapmaya çalıştım.
0: Yani mesela bu mesleği olan aşk ölen bir şey mi? Ölüyor mu?
1: Benden mesela yola çıkarsak yani mesleğe olan aşkım ölmedi ama azaldı.
0: Evet, belki motivasyon.
1: Çünkü bir yerde biliyorsunuz yani yaz sadece bir insanın kaybı değil. Ben tiyatroyu da kapatmak zorunda kaldım, durdurmak zorunda kaldım. Aslında bu da bir yasmış, bunu daha sonra öğrendim. Yani gerçekten eşimi kaybettikten sonra anladım ki her birçok şey yas olabiliyormuş. Ama o yası ben yas olarak yaşamadım tiyatroyu bıraktıktan
0: Claude
1: sonra.
0: Claude Hanım çok merkezdeydi sizin hayatınızda.
1: Çok, evet. Yani 26 yıl hem beraber çalıştık, beraber yaşadık. 24 saat yaşadığımız düşünülürse 26 çarpı 2 bile diyebilirsiniz
0: bütün
1: bu hayata. Hani köşedeki bakkala bile el ele gittiğim bir kadından bahsedelim. Yani bu arada aşk diyorsunuz tabii 26 yıl ama bu her zaman bir aşk değil. İçinde bunun ayrılma şeyi bile var, isyanları bile var. Tabii. Kavgası var, gülüşü var, anlaşamazlık var. Her şeyi var bunun içinde ama o yüzden işte aşk deyince bin milyarlar çeşit durumlar var ve çok değişiyor. Bunun kimyasınıza bir açıklayamazsınız ama zaten anlatılamaz bir şey bu. Birdenbire olan bir şey oluyor ve sanki böyle hani diğer yarınızı bulmuş gibi hissettiğiniz bir an oluyor. Bir an sarılma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bütünleşiyorsunuz ve bu bitmiyor.
0: Ve sonra yolu beraber yürümek.
1: Beraber yani gidiyorsunuz ama tabii sonuçta biraz evvel de benzer bir şey söyledim. Yani ben şimdi biraz sonra buradan çıktığım zaman buraya ilk geldiğim Mahir değilim. Değişeceğim. Hayat da böyle. Biz evet. de değişiyoruz. Konuştuğumuz konular, yaşadığımız şeylerle. Ama bu olumsuz bir şey olarak anlaşılmasın. O gün aşk diyoruz, bugün meşk diyoruz, o gün sevgi diyoruz. Bazen arkadaşlık oluyor. Ama hiçbir zaman sadece arkadaşlık seviyesine düşürmeden aşkı sürdürmek çok değerli.
0: 2023 yılında yolcu ettiniz.
1: Evet.
0: Hayat arkadaşınızı. Aslında çok da zaman geçmemiş. Fakat yas için bayağı bir zaman. İyi geçirdiğinizi düşünüyor musunuz yas dönemini şimdiden bakınca?
1: Çok zor geçti. Çok büyük bir boşluk. Evet. Çok büyük bir düşüş. Çok yani dumur hali diyeyim.
0: Bir parçanız kopmuş gibi ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
1: Yani
0: bir
1: şey parçadan mi? Parçanın öte ben kopmuşum gibi yok evet, yok bir şey yok yani. Gibi. Biraz da ben ağır yaşadım çünkü o güne kadar böyle bir kaybı tam yaşamamışım. Kayıplarım oldu babaannem babam falan ama benim için o kadar önemli değildi. Evet. Yani sanki doğal bir şeydi bunlar. Ama bu doğal bir şey değildi. Üstelik de 8,5 yıllık bir hastalığı olmasına rağmen evet. Yani tıbben yaşaması zaten mucizeydi. Ben hiçbir zaman öleceğini düşünmedim. Dolayısıyla buna rağmen yine de benim için kabul edilemez bir şeydi.
0: Tabii,
1: büyük bir boşluk. Ama işte biliyorsunuz yaz konusunu destek de aldım bu konuda ilk defa hayatımda. Orada yani iyi oldu hem kötü tabii öğrendim ki bu yaz bitmezmiş. Ben zannediyordum evet. ki belki bitebilir falan.
0: Şekil değiştiriyor zaman
1: yani,
0: içerisinde.
1: Evet bitmiyor. O başka bir şey. Benimle beraber yaşıyor.
0: Ama sonra hayatın yolunu buldu. Enteresan da böyle alevlenmeler, yeni başlangıçlar
1: evet,
0: var.
1: Evet, evet olabiliyor.
0: 40 yıllık okul arkadaşınızla evet. WhatsApp'tan buluşup. Evet. Bu arada sevgili Hatice Aslan bizim Açık Beyin'in efendim ilk katılımcılarından. Kendisiyle aslında biz Açık Beyin'den tanışıyoruz. Ben zaten kendisini biliyordum ama çok meraklı bizim yaptığımız işlere falan. Ve tekrar buluştuğumuzda ben bu arada şahsen çok sevindim. Hani biz kız tarafı gibiyiz sizin orada şu anda. Yani öyle bakıyoruz mevzuya. Peki bu 40 sene sonra ve bu olgunluk yaşı diyebiliriz. Bu kadar yaşayıp geçirip gördükten sonra ikiniz için de. Tekrar buluşmanın özellikle şu anda ikinci bahar başlangıcındaki arkadaşlara yönelik bir bölüm çekiyoruz. Mesela hayatta nasıl bir etkisi oluyor? Siz nasıl başladı bu iş? Çok yani özel bir magazin sorusu değil bu ama.
1: Değil.
0: Duygusal olarak nereden nereye geçiriyorsunuz?
1: Bence aşk üstüne konuşurken de bir örnek bu. Yani çünkü belli yaşlarda aşk başka türlü yaşanıyor. Ama bizim yaşadığımız şey şöyle bir şey. Bir anlamda biz işte 4 sene birlikte okuduk. Okulda arkadaşlık dışında yani birbirimize karşı hiçbir ilgimiz yoktu. Bambaşka dünyalarız. Ve 1983-2025'e kadar hiç görüşmedik. Sınıfımızın WhatsApp grubu vardı.
0: Çok heyecanlı değil mi ya? Tamam işte film olacak hikaye bu.
1: Ya üstelik de aynı ortamdayız. Hatta aynı tiyatroda çalıştık falan. Hiçbir zaman da işlerimiz denk düşmedi.
0: Ha bizim kız yani işte bizim arkadaşımız falan diye yani hep görüşüyoruz.
1: Evet ya benim sınıf arkadaşım. Ha. Yani sınıf arkadaşı grubumuzda yazışmalar oluyor bazen. Ben o bir şey paylaşıyor, ben bir şey paylaşıyorum. Ya yani oralarda her ikimiz aslında birbirimizin bedenen ruhen anlaşabileceğini hissetmek dışında mantık olarak ilgilendiğimiz alanlar ve ortaya koyduğumuz konular, yaklaşımlarımız olarak birbirimize orada bir yakınlık duyduk. Dolayısıyla bu bizi tekrar İstanbul'da bir kahve içer misin Hatice dememe neden oldu. Bir kahve içtik. Orada da hala herhangi bir şey yok.
0: Hocam bak
1: ama
0: yüzler nasıl gülmeye başladı. Bak hikayenin bu kısımda tansiyon çok arttı şimdi. Evet. Herkesin çünkü benzer bir tanısı var buralarda yani.
1: Evet yani orası da yine böyle bir yine mantık çerçevesinde ama minik böyle bir şey var.
0: Bir de tuhaf da geliyor değil mi? Yani bu kadar sene arkadaşız bir dakika biz nasıl mod değiştireceğiz falan gibi.
1: Evet oradan sonra çok büyük bir sıçrama var. Bir sonraki buluşmamız ya ertesi gün birkaç gün bir yerlere gittik geldik arkadaş olarak ama sonra aradan 4 ay, 5 ay sonraki buluşmamızda birbirimize bakıp ve sarıldık.
0: Özleşmişiz.
1: Ya, evet, yani sanki böyle...
0: Şimdi ben hocam tam bu noktada durup, öykülerin çok acayip bir büyüsü var. Mesela şu anda bu olayı tek yaşayan bir taraf burada bir şey anlatıyor. Ama hepimizin zihninde... Bu olay tekrar yeniden üretilip sıcacık bir şeyler oluyor içeride değil mi? Biraz önce de böyle sarılmış gibi oldunuz mu siz de? Filmlerde o sahneleri görünce su basıyor mu gözlere bazen böyle? Neden oluyor? Bir empati kuruyoruz bu işlerle alakalı. Tam bu noktada durup hani hayatımızın en temeli konusu olduğu için topu bir size atacağım. Var mı böyle bu konuda sorusu olan bir mikrofon alalım size. Sizi bir tanıyalım önce.
2: Merhaba hocam ben Dilara.
0: Dilara hoş geldin.
2: Az önce kayıplardan bahsettik. Ben erkek arkadaşımla ayrıldığım zaman ya da herhangi bir sevdiğimi kaybettiğim zaman eşyalarını, kıyafetlerini, ondan kalan anıları, fotoğrafları hayatımdan çıkaramıyorum. Hepsi hayatımda bir yerde duruyor. Bu evet. Ailemden biri de olsa. Bunu neden yapıyoruz?
0: Konuğumuza bir soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani hayattan bir türlü çıkaramamak. Onu unutamamak.
1: Ya benim öğrendiğim şey hem kendi deneyimden hem de okuduğum kitaplardan ve Şengül Hoca'dan öğrendiğim şey. Ya bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Buna karşı durmak, bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Ya onunla yaşamaya bakmak lazım. Ya şu anda ben Hatice ile beraber yaşıyorum ama bizim bulunduğumuz mekanda bir yerde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu evet. Mesela bizim hayatımızda var ve bu yüzden de çok önemli, çok değerli Hatice'nin sevgisi. Bununla beraber beni de kabul ediyor çünkü o benim hayatımın bir parçası. Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz? Esas orada. Yani takılmak iyi bir şey değil.
0: Bu konudaki teknik ve terapilerde aslında çok yaygın bir odak kaydırma yöntemi kullanılır. Bu kimi zaman dolaylı, kimi zaman doğrudan yapılmaya çalışılır. O da şu, biz bir insanı kaybettiğimizde ya da ayrıldığımızda onu özlerken hep onun yokluğuna odaklanırız. Ve önümüzdeki günlerde olmayacağı fikri bizi gerer, çok korkutur ve canımızı sıkar. Halbuki başka bir şey daha vardır. O insanın hiç olmadığı bir hayatı da yaşama ihtimali vardı. Ve bu insanla biz bir şeyler yaşamış olduğumuz için bugün bunu özleriz. Yani hayatımızdaki var olmuş olma hali, o anı, o varlık odaklanacak başka bir meseledir. Biz yokluktan zihnimizi çekip, bir nevi bir şükür zihni olan, iyi ki var, iyi ki oldu, iyi ki bunu yaşadım zihnine dönebiliyorsak eğer, yokluğuyla beraber yaşamanın çok kuvvetli de bir nedenini bulmuş oluyoruz aslında. Ama daha evvel Açık Beyni çok takip eden arkadaşlar bir şeyde çok zorlandığımızı bilir. Biz önce kötüyü görmeye programlı bir zihne sahip olduğumuz için iyiye bakmak için nezaket, letafet, incelik ve eğitim gerekir. Mesela hep derim sanat bunda çok yardımcıdır. Çünkü sanat iyiye, olana, yaratıcı olana dönmeyi, antrenmanını yaptırır bize yani. Ama bizim normal hayvani beynimize bırakırsan bütün kontrolü, ah yok açtayız, açıktayız, param da biterse ne olacağı varana kadar hep endişeleri düşünür ya. O yüzden biraz gene kurtulmayın onlardan. Ama bakın ne güzel günler yaşadık be, helal olsun. Deneyin bakalım o nasıl oluyor. Tabii keşke bir televizyon programında söyleyince hemen olsaydı. O kadar kolay olmuyor ama biraz antrenman yapmak gerekiyor olabilir.
1: Alkışlayalım.
0: Evet. Güzeldi bu arada. Başka? Sizde mikrofon gördüm sanki. Sizi bir tanıyalım öncelikle.
3: Merhabalar. Enes ben. Enes, ben de bir geldin. Meslektaşınızım hocam.
0: Eyvallah.
3: Yolum şu anda da sinirimin üstüne yüksek
0: bir
3: yapıyorum.
0: Bir alkış. Sayımız azalıyor. O yüzden kıymetli.
3: Aslında soruların üzerinde şöyle bir şey de gördüm. Genel olarak hep sorular biraz şuraya doğru çıkmaya başlıyor. Mantıkla mı, duyguyla mı değerlendireyim? Bunun içinde ne oluyorsa onu yaşayayım mı? Yoksa bana fayda sağlayacak ya da yarın işime yarayacak bir şeye dönüştürmek için mantıkla mı anlamlandırmayı? Bu soruda da şunu fark ettim kendim üzerinde. Duygusu olan bazı şeyleri çok mantıkla yaşayınca aradan bir zaman geçtikten sonra ukde kalıyor mu diyeyim. Veya işte o duygu yaşanmamış gibi kalıyor. Burada da bahsettiğiniz eşya örneklemi üzerinden vereceğim. O eşyaya bu duyguyu yaşadım ve bu duyguyu yaşamak bir şanstı, bu bir anıydı olarak mı bakmak gerekiyor? Yoksa teknik olarak ben buradan zaten ilişkiyle alakalı öğreneceğim bazı şeyleri öğrendim. Kendime bir değer kattım. Artık yaptığım hataları yapmayacağım ya da iyi olduğum şeyleri bir daha yapacağım deyip mi
0: çok iyi ya.
3: Devam etmek gerekiyor?
0: Ben hemen dönerim konuğumuza. Duygu mu mantık mı ikilemi var ya. Yani hayatta böyle kolay seçilebilir mi?
1: Yok yani çok seçim. Girift. Evet. Kimi zaman öyle, kimi zaman öyle. Çok girift bir konu. Ama yani en önemli bence bir tek şunu söyleyebilirim. O duyguyu kaybetmemek çok değerli bir şey.
0: Tabii.
1: Mantık her zaman zaten beynimiz istemesek de bir şekilde çalışıyor. Belli bir elinin üstünde çalışıyor. Önemli olan duyguyu geliştirmek. Duygu üstünden hayatı kurabilmek çok değerli.
0: Bana da genelde bu soru şey gibi gelir. Yani bir, mesela diyelim el işi yaparken ya da yazı yazarken bir şey yaparken sağ elimi kullanmak daha önemli, sol elimi kullanmak gibi. Özellikle marangozluk yapıyorsan biri olmazsa işler çok zor. Yani biraz bunları birlikte kullanmanın ve yerinde kullanmanın sanatı da bize öğretilmediği için mesela mantık bizim tarafta taş balta yapmak için çok iyidir. Cep telefonu yapmak için çok iyidir. Teknik sorunları çözmek için çok iyidir. Ama ya İşte Mahir Bey'e bir sonraki soruyu şunu mu sorsam bunu mu sorsam kararında mantık hiçbir işe yaramaz. Buranın duygusunu bileceksin, buranın akışını takip edeceksin. Bir nevi anla dans edeceksin ki bir sonraki muhabbete daha isabetli gelebilirsin. Mesela ne zaman sevgili yönetmen bana buradan bir şey söylüyor, benim bir anda mantık devreye giriyor, offline oluyorum ben. Çünkü erkek beyni böyle yani tek uyarıyla baş edebiliyoruz. O yüzden mesela buraya geri dönmem zaman oluyor ama duyguya girebildiğim anda siz de bunu anlıyorsunuz zaten daha iyi. Biraz önce birlikte nasıl duyguya girdik mesela.
1: Evet, risk hadi almak lazım değil mi hocam? Tabii. Risk bence hayatın çok değerli bir sözcüğü.
0: Aynen öyle. Onları biraz böyle karşılık kullanmak bilmiyorum. Yanıt oldu mu
3: konuyla ilgili? Gayet güzel cevap oldu. Teşekkür ederim.
0: Ya tam
3: ederim.
0: Da bir sözünüz beni çarptı. Ben bunu not ettim. Sadece program için değil, sonrası için de. Bana hayatı unutturan her şey hayata ihanettir gibi sözünüz var. Mesela bu çok sert ama önemli bir hatırlatma. Ben bunu şeyden aldım. Bize hayat unutturan çok fazla şeyle birlikte yaşamak zorundayız. Burada hemen yoklama yapayım. Burası bayağı açık beyin takipçilerinden dolu. Burada yapacağım yoklama daha da ilginç olacak. Sabah uyanır uyanmaz cep telefonuna bakan kaç kişi var? Hadi yabancı yok aramızda, kaldır. Burada bile yarıdan çoğu. Yani sabah yanınızdakine merhaba demeden önce merhaba dünya, işte eşimle sabah uykusu keyfi falan. Bunu yapasımızın geldiği bir dünyada bize bayağı bir hayat unutturuluyor. Bir, bu dünyayla Mahir Günşiray'ın arasında nasıl efendim? Zorlanıyor musunuz?
1: Çok iyi değil. Evet. Çok iyi değil. Ben biraz deniz insanıyım. Biraz doğa insanıyım.
0: Tekneye çok özendim, evet, ona da gelmek istiyorum.
1: Doğa zamanıyla yaşamayı çok seven bir insanım. Bu bir inziva değil, bir yalnızlık değil. Aslında tek başıma değil de bunu mutlaka sevdiğim ve sevdiklerimle yaşamayı çok seven bir insanım. Şehir hayatı bana göre hiç değil. Tabii ki cep telefonuma bakıyorum, sosyal medyada takip ediyorum ama işte limit koyuyorum kendime. Günde işte 10 dakikalık bir limit koyuyorum. Bazen bitti limitin diyor falan, eyvah diyorum, şimdi ne yapacağım, bir 5 daha koyuyorum ama kendimce mesela yani şunu yapmamaya
0: çabası var. Yani orada bir kontrol çabası var yani.
1: Kesinlikle. Yani kontrol çabası ve kontrol var. Mesela sabah uyandığımda artık saat kullanmıyoruz. Tabii ki telefonu açıyorsun. İşte bunlar hep böyle tuzak. Saate baktığın zaman orada bakıyorsun bir tane bildirim var. Onunla karşı karşıyasın.
0: Masakta olmaz şimdi. Evet.
1: Ama bunu mesela yatakta asla yapmıyorum. Yani bunu
0: ya da belki kahvaltı ya da kalkıyorum, belki akşam yemeği. Tabii, oralarda da değil mi, bir böyle bir kural koymak lazım yani.
1: Şart tabii, evet, otururken yemek bir şeyle. Hani bazen böyle çok özel bir şey olduğunda birimizden izin istiyoruz. Ya çok affedersin, çok özel bir mesaj geldi, cevap verebilir miyim gibi.
0: Pardon, bunu yapan kaç kişi var? Evde aileyle yemek yiyoruz bu arada. Eş, çoluk, çocuk, anne baba neyse. Telefona bir şey geldi. Çok affedersiniz, buna dönmem mi diyor muyuz? Aa, ne kadar kaba. Arada bize birkaç tane nazik arkadaş varmış.
1: Taksi güzel. Şoföründe de bile yapıyorum. Yani taksi şoförüyle, evet, sohbet ediyoruz. Çok affedersiniz, bir mesaj geldi, cevap vermem lazım diyorum.
0: Bir minik konum var benim yakın zamanlarda çok uğraştım da, biz hep böyle dış yalnızlıktan bahsediyoruz. Bir de iç yalnızlık diye bir şeyden yavaş yavaş bahsedilmeye başlandı. Ben de bunu bu isimli olmasa da kitaba yazmışım. İnsanın kendisiyle teması, kendisini fark etmesi, kendisinin özeniyle alakalı çok hoyratça bir zamandan geçiyoruz. Hep dikkatimiz dışarıya çekiliyor ya. Ya biz bile şu anda sevgili izleyicilerden ve buradaki konuklardan dışsal bir dikkat talep ediyoruz. Hani bunu hayırlı bir amaç için yaptığımızı düşünüyoruz ama her gün her an böyle dikkat çekicilerle karşı karşıyayız. Kendinize uzaklaştığınızı ya da yabancılaştığınızı hissettiğiniz zaman oluyor mu? Bu devirde böyle bir şey yaşıyor
1: musunuz? Çok oluyor. Çok oluyor. Evet. Ve galiba yani kalabalıklarda çok oluyor.
0: Tekne, doğa falan biraz bunu da sağlamakla mı ilgili?
1: Çok aynı şeyleri konuşmaya başlayınca en yakın arkadaşlarla bile çok çabuk kopuyorum. Evet. Bir şey yüzden, çünkü bir şey öğrenmeyince mesela eğitmenliği de öyle bıraktım. Bir gün dedim ki sizin benden hiç öğreneceğiniz bir şey kalmamış. Benim de sizden öğreneceğim bir şey kalmamış. Ben niye buradayım dedim yani. Öğrenmiyorsam ne yapacağım burada dedim, bıraktım. Onun gibi sıkılıyorum çok çabuk.
0: Eyvallah. Çok güzel bir muhabbetti bu arada. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna doğru yaklaştığımıza dair ilham geldi bana biraz önce sol kulağımdan doğru. Fakat genellikle konuklarımız gelirken ceplerinde bazı soru ve konularla geliyorlar. Sizin veda etmeden önce paylaşmak istediğiniz bir şey var mı efendimizle?
1: Sorum olacak size. Ya yani bu bağlantısallık üzerine ne düşünüyorsunuz? Bilmediğimiz bir dünya var ya, aslında biz konuşuyoruz. Farkında olmadan konuşuyoruz. Bunun bendeki kanıtı şu, bazı insanlara sarılmak geliyor içimden, bazılarına elim bile uzatmak istemiyorum. Evet. Halbuki daha da tanımamışım, bilmiyorum kimdir. Başka bir şeyimiz var ya, bir bağlantısallığımız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, bir sonraki bölümü tamamen buna ayırır demek isterdim. Gerçekten uzun mevzu ama ben de bunu yaşayarak hissedenlerden ama aynı zamanda bir biyolog olarak da yeni bir yapılanmayla anlatmaya çalışan da birisiyim. Çünkü çok bireyselleşen, aşırı tek kaldığımız bir dünyadayız ya. Çoğu zaman kendimizi gerçekten yalnız hissetmemizin sebebi yalnız olmamız değil, bağlantının kopması. Yani kiminle nasıl konuşacağımızı, kiminle nasıl temasa geçeceğimizi ya da kiminle temasa geçmemiz ve geçmememiz gerektiğini ayırt edemeyecek hale geldik. Şimdi doğal bir ortamda o bahsettiğiniz his o kadar faydalı ki her insan birbiriyle %100 uyumlu değil. En azından an itibariyle şu anda ilişkide olmamız gereken insan var, uzak olmamız gereken kişi var ve bunu da anlayabilmek için bir böyle alıcıların ve antenlerin açık olması gerekiyor. Fakat bizim hatlar dolu. Devamlı meşgul çalıyor. Yani şu bildirimin aldığı enerjiyi kaldırsak belki biraz daha bu işe ihtimam edebileceğiz ama bunu ben özellikle sıklıkla İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım devamlı daha kırsal bölgelerde ev falan almak istiyorlar. İşte deniz kenarına yerleşeceğim, dağlara çıkacağım falan diyenler oluyor. Aslında buradaki o feryat yani kalabalıktan kaçma feryadı biraz daha doğru bağlantıyı kurabilecek salim zihni inşa etme arzusuna gönderme yapıyor bence. Ben sıklıkla bunu hissediyorum ama çok şükür ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunun yolunu bir başka türlü buldum. Şimdi Açık Beyin burada bir program adı ama aynı zamanda bizim 8-10 yıldır işte Açık'ın da zaman zaman dahil oldu. Bir komünitemiz, bir grubumuz, bir insan grubu var orada. Ve onlarla bağlantıda kalmanın bizi koruduğunu fark ediyoruz. Neden? Tuhaf işlerle uğraşmıyorlar. Hep yüksek mevzuları düşünüyorlar. Daha iyi, daha latif, daha zarif, daha yaratıcı nasıl yaşarız? Buna kafa yoruyorlar. Böyle tanışıklıklara vesile oluyor. Dolayısıyla biz de oradan buradan kazara gelen verilerle zihnimizi çamura çevirmektense böyle bir ortamda bağlantıları sabit tutarak ve onları kuvvetlendirerek iyi olmayı ve şifalanmayı umuyoruz inşallah. Ben hep bu devirle ilgili bir şey söyledim. Bu vesileyle hatırlattınız. Bir kere daha söyleyeyim. Bugünkü teknoloji bilmem ne bu ortam bizim suçumuz değil. Ama bizim büyük bir sorunumuz. Yani bununla ilgili bir şey yapmamız lazım. Buradaki sohbetimizde azıcık kendimize dönelim diyeydi. Sevgili Maygün Şeray'ı da vesile olsun diye aslında buraya aldık ve çok güzel bence vesile oldu. Bugün burada konuştuğumuz birçok şey aslında ne ona ne bana ne bir başka üçüncü şahsa dair hepimize dair konulardı diye düşünüyorum ben. O yüzden valla istemeyerek de olsa programın sonuna doğru geliyoruz efendim. Ben şunu öncelikle söyleyeyim. Efendim Mahir Günşiray'la Ruber'u tanıştığıma çok mutlu oldum. İnşallah daha sonra da siz yokken görüşmek istiyorum.
1: Bir mukavele.
0: Belki tabii. Hatice Hanım'la bir kahveye gelirsiniz.
1: Lütfen.
0: Neden
1: siz
0: olmasın?
1: Gelirsiniz.
0: Her zaman, her zaman. Çok çok memnun olduk. En son olarak buradan izleyicilerimize, arkadaşlarımıza hani gitmeden önce şunu da söylemeyeyim kalmasın dediğiniz bir şey var mı?
1: Yok. Sağlıklı olun. En değerli şey.
0: En güzeli bu. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Efendim çok şey konuştuk, çok fazla yerden geçtik. Bölüm sonlarında bana zor bir iş kalıyor format gereği. Her şeyi toparlamam lazım. Geçen sefer olduğu gibi bundan nasıl toparlayacağımı bilmiyorum ama şöyle bir şey yapmanın uygun olacağını düşündüm her bölümün sonunda. Şu anda özellikle stüdyodaki arkadaşlarım başta olmak üzere. Stüdyodaki arkadaşlar diyorum çünkü şu anda bizi ekranlarından ya da başka bir mecradan izleyen birçok kişi muhtemelen araya birçok rahatsız ediciyi katmış. Hatta arada başlatmış, yarıdan girmiş falan olabilirler. Baştan beri seyrettiyseniz sizin için de geçerli. Şu anda durup 10 saniye olsun her şeyi bir durdurup tabii bizden sonra duygunuza bir bakınız efendim. Eğer o duygu iyi bir duyguysa buradaki muhabbet hayata faydalı katkı veren bir muhabbettir. Ve sevmek, sevilmek ve özlemek deyince hayatın merkezindeki bir konu bir şeyi unutmadan hatırlatmak isterim. Clive Staples Lewis'in sözüymüş. Çok güzel bulmuş sevgili Mert. Sevmek incinebilir olmaktır. İncinmeyi göze almıyorsanız sevmek ve sevilmek çok zor. Öyle ben beton gibi duracağım da efendim bu işler herkes beni sevsin. Bu iş öyle olmayacak. Hepimiz kırılganız, hepimiz birbirimize muhtacız diye bağlarım diye düşünüyorum efendim. Ve bugün de Sinan Canan'la Açık Beyin'in maalesef sonuna geldik ama neyse ki bir hafta sonramız var. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla tekrar karşınızda olana kadar hoşçakalın.

Radyo. Hava durumu. Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece.

durumu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Saatler sabah 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Balıkesir Kırkağaç karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı ve kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gecenin önemli gelişmesi görüntülerde bir yandan ekrana geliyor. Hemen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı yaralı yolculara. Ve yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, biri Saruhanlı, diğerleri ise Kırkağaç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı ve hemen tedavilerine başlandı. Kazada yara almayan 19 yolcuysa başka bir firmaya ait otobüsle Akhisar otogarına götürüldü. Gecenin önemli gelişmesi, tekrar etmekte fayda var. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Balıkesir Kırkağaç karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı. Şarampole düştü ve meydana gelen kazada 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı olmayan yolcularsa Akhisar otogarına götürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna savaşına, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
1: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
1: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
2: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
1: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
2: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
1: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den. Ya bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
2: Ege'deki deniz parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.

0: silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
0: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden duman yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle havaalanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husilerin Bişe, Taif, Ferasan ve Yenbu'daki sivillere yönelik saldırılarının da engellendiği belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri vatandaşlarına bölgede gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceğine yönelik uyarı yayınladı. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi. Taraflar arasındaki çatışmanın hızla tırmanabileceğine işaret edilen açıklamada Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları istendi. Bölgede muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarının yaşanabileceği aktarıldı. İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceğine de vurgu yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var.
3: Kaşif Bey.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
5: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
4: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
6: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
4: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
6: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
4: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
6: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
4: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkları neden 14 dakika kapalı kaldı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
2: Fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındılar. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gözaltılar var. Operasyonda yakalananların sayısı 200'ü geçti. Toplam 201 kişi gözaltında. İlk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına el koyuldu. 80 araç ve 12 mülkede yine aynı şekilde el konulurken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezer'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrolle serbest kaldı. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu. Bazı araçlar da su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var.
7: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı. Araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
8: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
9: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
7: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi. Su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
10: Eşim de çay içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
7: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
11: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
12: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
7: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
2: İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Göçük, Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada toprak kayması oldu. İki işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Yeri belirlenen bir işçi yaralı olarak Göçük'ten çıkartıldı. Diğer işçi ise hala aranıyor. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltında. Kıbrıs'taki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi hala aranıyor. Açıklama Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesede batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinden çıkartılan naaş, DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Kimlik tespitinin ardından naaşın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 13 kişinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı sualtı robotlarla kesilerek açıldı. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtildi. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor.
7: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
13: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
7: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki programına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitabını gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı bazı programlara da katılması bekleniyor. Almanya bugün yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak olan seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından hayli önemde görülüyor.
7: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holm ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde iki hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merzin Partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki Sol Parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol Parti'nin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
2: Rusya'da halk milletvekili seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor. 3 gün sürecek seçimin ikinci gününde Rus yetkililer çevrim içi seçim sisteminin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Geniş çaplı siber saldırının kontrol altına alındığı, ülke genelindeki katılımın %40'ı geçtiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un belirli bölgelerinde sandık kuruldu. 2014'te ilhak edilen Kırım'da da oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde parlamentonun alt kanadı Duma ile 39 bölgenin parlamento üyeleri ve yerel yönetimi belirlenecek. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin parlamentodaki üstünlüğünün sürdürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz.
7: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
2: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı Eşel Mobil sisteminin daha etkin kullanılması çağrısında bulundu. Palandöken, zamların Eşel Mobil sistemiyle geçici bir süre yansıtılmaması lazım dedi.
14: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Bu petroldeki zamların Eşer Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım.
15: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlara değindi. Yaşanan fiyat artışlarına karşı Eşel Mobil sisteminin daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi.
14: Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
15: Akaryakıt fiyatlarının birçok kalemi doğrudan etkilediğini de hatırlatan Palandöken, akaryakıt zamları enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor dedi.
14: Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonların avlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlanması temin edilemez.
2: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
16: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi. Ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
2: Nafaka tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
7: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
17: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
18: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
7: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
19: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
7: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
19: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
7: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
2: İstanbul Bakırköy'deki bazı mekanlara fuhuş yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 31 kişi gözaltında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti harekete geçti. Masaj salonlarına ve fuhuş yapıldığı öne sürülen mekanlara operasyon düzenlendi. Adreslerde ayrıntılı aramalar yapıldı. Fuhuşa aracılık ettiği ve fuhuş yaptığı öne sürülen 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapay zekada güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şiddete sızdığı ortaya çıktı.
20: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump sosyal medya hesabında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. ABD Başkanı'nın isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler arasında üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka isimleri yer aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
21: Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da. Bolat, Roma'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü, yatırım çağrısı yaptı.
21: Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık.
7: Bolat, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde ikinci, dünyadaki beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. 30 milyar dolara aşan toplam ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bolat, İtalya'dan destek istediklerini söyledi.
21: Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik.
2: Sivrihisar Havacılık Gösterilerinin kapanış etkinliğini Türk Yıldızları gerçekleştirdi. 6 F-5 savaş uçağı gökyüzünde birbirinden zorlu akrobatik gösterilere imza attı.
0: Sivrihisar Hava Gösterilerinde artık sahne Türk Yıldızları'nın. Türk Yıldızları havalı gösterişli bir giriş yapmak üzereler. Gösteri Sivrihisar'da büyük bir gürültüyle başladı. Gün boyu gösteriler Sivrihisar'da devam etti. Bu yıl Sivrihisar Hava Gösterilerinin 11.si gerçekleşiyor. Binlerce kişi özellikle Türk Yıldızları'nın gösterisini bekledi. Bu gösteri tüm gösterilerin kapanışı niteliğinde. Yaklaşık 20 dakika boyunca F-5 savaş uçakları havada olacaklar ve farklı akrobatik gösteriler gerçekleştirecekler. Yaklaşık 1 metrelik aralıklarla sıralanmış vaziyette 5 F-5 savaş uçağı ve şimdi hemen bulunduğumuz alandan Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin kuzey tarafından bir daire çizdiler ve arkalarında kırmızı beyaz duman bırakarak bulunduğumuz bu alana doğru yavaşça alçalıyorlar. Bugün Sivrihisar Hava Gösterilerinde pek çok önemli eski uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki pek çok önemli uçak gösteri yaptı. Vatandaşlar o uçakları coşkuyla karşıladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tek motorlu uçaklardı. Ama şimdi günümüzün jetlerinden biri F-5 savaş uçağı. Türk Yıldızları hemen bulunduğumuz alanın üstünden yine heybetli bir geçiş gerçekleştirdiler. Alandaki coşkunun da had safhada olduğunu söylemekte fayda var. Uçaklar her geçiş yaptığında yerde genci yaşlısı binlerce kişi alkışlarla, marşlarla uçaklara yerden eşlik ediyorlar. Ve G14 bir gösteri gerçekleştirmişti bugün Sivrihisar'da. Ve G14 ve G-Hürkuş'un tasarladığı uçağın replikası, o uçağı ve G-Hürkuş'un torunu Lee Maxon Vecihi uçurdu. Önemli bir andı. Bununla birlikte bir diğer önemli uçak, Türk havacılığı için önemli kabul edilen uçaklardan bir tanesi Nu-D-36 Nuri Demirağ tarafından tasarlanmıştı. O uçağın replikası da bugün Sivrihisar Havacılık Gösterilerinde önemli bir uçuş gerçekleştirdi. Yine önemli bir not. Vecihi Hürkuş'un torunları o uçağın gösterisini Sivrihisar'da takip ettiler. Yine T-28 Trojan uçağı bir uçuş gerçekleştirdi. UUH-1 helikopteri havadaydı. D-3 uçağı yine modern hava taşımacılığının babası olarak kabul ediliyor. O da Türk devlet filosu renkleriyle boyanmıştı. Bugün gökyüzündeydi ve şu dakikalarda Türk Yıldızları 6 uçak hemen bulunduğumuz alanın üstünden bir geçiş daha gerçekleştirdiler. Büyük bir gürültüyle F-5 uçakları geçişlerini yaptı. Kol düzeninde yapıldı bu geçişte. Uçaklar yaklaşık 1 metre kadar birbirlerine yaklaşıyorlar. Oldukça yakın bir kol uçuşu olduğunu söyleyelim, hatırlatalım. Bir o kadar riskli manevralar.
2: 19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara'dan gelen açıklamalarla gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
20: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı.
1: Sayın Komutanım, hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
20: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz dedi.
3: Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla, gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır.
20: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır, açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
2: Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Bordo Maviller derbide 4-0 galip geldi.
15: Trabzonspor, Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı devirdi. Bordo Maviller evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
22: Genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler.
15: Trabzonspor'un golleri Saviolo ve 3 kez de Salah'tan geldi. Deplasman ekibinde Ukocukwu 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Thomas Reis, Perşembe günü sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı.
23: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
15: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 9 gole direkt katkı verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kalan lider Galatasaray, milli takım arasından sonra 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Puanını ona yükselten Trabzonspor ise 10 Ekim'de Samsunspor'u ağırlayacak.
2: Mart ayındaki FIFA başkanlık seçimi öncesi lobi çalışmaları sürüyor. Afrika futbolunun çatı kuruluşu KAFA üye 54 ülke federasyonu Infantino'ya destek açıkladı.
24: FIFA başkanı Gianni Infantino eski kıtanın desteğini arkasına aldı. Afrika Futbol Federasyonu KAF, Infantino'yu 7-8 Ekim'de Yeşilburun Adaları'nda düzenlenecek strateji konferansına davet etti. KAF Başkanı Patrice Motsepe'nin ev sahipliğindeki toplantıya kıtadaki 54 futbol federasyonunun başkanları katılacak. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF, FIFA'nın Dünya Kupası'nı özelleştirme planına karşı çıkmış, bu projeden geri adım atılmasına rağmen Infantino muhalifi tutumlarını korumuşlardı. Buna karşın Afrika, Infantino'ya desteğini sürdürüyor. FIFA'daki 211 üye federasyonun 54'ünü oluşturan Afrika üyelerinin oyları başkanlık seçimi açısından kritik önem taşıyor. Infantino, Mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde yeniden adaylığını açıkladı. Infantino'nun rakibi ise henüz belli değil.
2: Bosphorus Cup'ta Şampiyonluk Kupası 25 yıl sonra ilk sahibine döndü. Çeyrek asırlık mücadelenin ilk yarışını kazanan Orient Express 25. yılda yeniden şampiyon oldu.
24: Kıtaları ayıran İstanbul Boğazı, yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Bu yıl 25.si düzenlenen Bosphorus Cup, İstanbul'un incisinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. 2002'den beri kesintisiz düzenlenen organizasyonda şampiyonluk unvanı çeyrek asır geride kalırken ilk kazananına döndü. 3 gün süren mücadelenin sonunda Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express 17 net puanla şampiyon oldu. Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'na taşınan mücadelede ikincilik Levent Peynirci'nin yönetimindeki Miles and Smiles'a giderken Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time üçüncü oldu. Audi sponsorluğunda yarışan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsilen etkinliği takip eden Audi pazarlama müdürü Levent Can Özokutucu NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
4: Bosporus Cup'ın 25. yılı buradaki Boğaz'da yapılan bu güzel yarışı sponsor olmaktan, sponsorlardan biri olmaktan çok mutluyuz. Bizim için bunun birkaç tane anlamı var, önemi var. Özellikle Doğuş grubu olarak zaten Fenerbahçe Yelken sporunun çok uzun zamandır destekçisi olarak bu sporda yer alıyoruz. Biz de Doğuş Otomotiv Audi markası olarak yine bu güzel İstanbul'daki çok güzel lokasyonda Bosporus'ta yapılan bu yarışa tekrar organizasyon tarafında destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.
24: 3 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından geriye İstanbul manzarası eşliğinde dans eden yelkenlerin unutulmaz görüntüleri kaldı.
2: İşitme engelli ultramaraton sporcusu Kadir Çelik zorlu dağ parkurlarında sınırları zorluyor. 125 kilometreye kadar koştu, Alp dağlarında Türk bayrağını dalgalandırdı.
5: Zorlu patikalarda kilometrelerce koşuyor. Kimi zaman gece boyunca devam ediyor. Ama çevresindeki hiçbir sesi duymuyor.
6: Ben Kadir Çelik, 166 işitme engelli, ultratraili sporcuyum. Sorduklarım sağlığım, işitme duymadığım, doğayı duymadığım için, koşarken ayak testleri duymadığım için, kuş testleri, dere testleri duymadığım için, sorduklarım standartla ilişim kuramadığım için sorduktan teşekkür ederim.
5: Kadir Çelik, küçük yaşta geçirdiği havale sonrası işitme yetisini kaybetti. Koşuyla ise 2017'de tanıştı ve zamanla ultramaratona yöneldi.
6: En uzun 125 kilometre koştum. 3 tane ülke tamamlayabildim. Ve ülkemde gururla bu bayrağı dalgalandırdım. Onun için çok mutluyum.
5: Koşarken işitme cihazlarını çıkarıyor. Doğada yalnızca gözlerine ve parkura odaklanıyor. Bugüne kadar Alp dağlarında İtalya, İsviçre ve Fransa'yı kapsayan 100 kilometrelik parkuru 3 kez tamamladı.
6: Bir işitme engelli biri olarak özel durumu olan engelli sporcuların bu branşlarda siz de yapabilirsiniz diye bu yola çıktım. Benim için imkansız diye bir şey yok. Engellilerin önü her zaman bu saatten sonra açık.
2: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
7: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Müzik. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
2: Gaziantep'in geleneksel nakışları Londra'da podyuma taşındı. Modacı Bora Aksu'nun Londra Moda Haftası'nda tanıttığı koleksiyona Antep işi nakışı damga vurdu.
7: Gelenek podyuma taşındı. Antep işi nakışı Londra'da tanıtıldı. Modacı Bora Aksu Londra Moda Haftası kapsamında İlkbahar Yaz 2027 kreasyonunu tanıttı. Türk modacının koleksiyonuna bu yıl Antep işi nakış damga vurdu. Antep işi nakışı UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl girmişti. Defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş'la Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.
8: Gelenekten geleceğin yer elde edebilirsin. Elimizde muhteşem bir kültürel miras var. Atadan, ecdattan gelen büyük bir emek var. Büyük bir gayret var, büyük bir aşk var ve büyük bir eser var. Bunu ya geleneksel halde bırakıp kendi içinde yaşatmayacaktık ya da dünya 21. yüzyıl tasarım yüzyılı bunu kullanılabilir hale dönüştürüp bugün bu cekette olduğu gibi bu emeği geleceğe taşımak durumundaydık. Biz bunlar bize emanet.
7: Modacı Bora Aksu tasarımlarını hazırlarken Türkiye'de nesiller boyu el sanatlarıyla uğraşan kadınlardan ilham aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente giden modacı nakışları yerinde inceledi. Yerel zanaatkarlarla birlikte çalıştı.
9: Ben bu artist nakışıyla tanıştığımda da bunların kesinlikle defilede olması gerektiğini düşünüyorum. Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den. Kadınların elinden çıkan inanılmaz bir değer.
7: Antep işi nakışın detaylarıyla işlenen tasarımlar moda otoritelerinden tam not aldı.
2: Bu hafta Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu gerçekleşecek. Gelin isterseniz 80 yıllık geçmişe bir göz atalım. Bu haberle de noktalayalım.
10: Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletler'i etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.
5: 2014, 2016, 2019. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nden defalarca aynı çağrıyı yaptı. Birleşmiş Milletler sisteminin reformdan geçirilmesini istedi.
10: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
5: Erdoğan'ın 2013'ten beri kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü de bu reform çağrısının sloganı oldu.
10: Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya.
10: Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir.
5: Birleşmiş Milletler 1945'te 51 üye ülkeyle kuruldu. 80 yılda 193 ülkenin temsil edildiği gelişmiş bir sisteme dönüştü. Birleşmiş Milletler'in biri yıllar içinde işlevini kaybeden 6 temel organı var. Güvenlik Konseyi de onlardan biri. Güvenlik Konseyi'nin görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Konsey, kriz, savaş ya da çatışmalara, yani uluslararası barışı tehdit eden durumlara müdahale ediyor. Aldığı kararlarla tarafları sorunu barışçıl yöntemlerde çözmeye davet ediyor, uygun çözüm yöntemlerini ve koşullarını gösteriyor. Güvenlik Konseyi barışı ve güvenliği bozan tarafa yaptırım uygulayabiliyor, güç kullanabiliyor. Ancak bu kararlar Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke tarafından alınıyor. Güvenlik Konseyi 5'i daimi, 10'u geçici 15 üyeden oluşuyor. Geçici üyeler Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından 2 yıllığına seçiliyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini 2. Savaş'ın galip devletleri oluşturuyor. Daimi üyelerin veto yetkisi olduğu için onların onayı olmadan Güvenlik Konseyi'nde karar alınamıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya'dan birinin vetosu kararı engelliyor. Bu durumun en çarpıcı örnekleri son 2 yılda sıkça göründü. İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta İsrail'e karşı hemen her karar girişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla engellendi. Güvenlik Konseyi'ndeki tıkanıklık İsrail-Filistin sorunuyla sınırlı değil. Yıllar içinde pek çok konuda karar alınamadığına tanıklık edildi. Birleşmiş Milletler'de reform kurulduğu günden beri uluslararası örgütün hep gündeminde oldu. Reform çağrıları özellikle 90'ların sonundan itibaren sıkça dile getirildi. Birleşmiş Milletler'in tamamen ortadan kaldırılmasından küresel bir hükümete dönüştürülmesine uzanan geniş bir yelpazede öneriler yapıldı. Ancak üzerinde geniş uzlaşı sağlanmış bir öneri henüz ortaya çıkmadı. Bugüne kadar üzerinde en sık tartışılan konu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğinde değişiklik önerileri oldu. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 1945'teki güç dengesini yansıtıyor. Değişiklik isteyen ülkeler dünyanın artık 80 yıl önceki güç dengesiyle yönetilemeyeceğini savunuyor. Türkiye de o ülkelerin başında geliyor.
10: 3 tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, 5 ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak?
5: Ankara'ya göre Birleşmiş Milletler küresel barış ve refaha katkı sağlamakta yetersiz kalıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünün artırılmasını istiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 80 yılda bir kez değişti. 1965'te geçici üye sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Son 20 yılda değişiklik talepleri artsa da bugüne kadar karar alınamadı. 2005'te dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Güvenlik Konseyi'nin yapısında değişiklik için iki öneri sundu. İlkinde 6 daimi, 3'ü geçici yeni üye ile konseydeki sandalye sayısının 24'e çıkarılmasını önerdi. İkinci öneride daimi üye sayısı 6'ya çıkartılırken 2 yıl görev yapan 10 üyeye 4 yıl görev yapacak 8 üye eklenmesi öngöründü. Yeni daimi üye olarak en çok Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın adı geçiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki değişikliğin Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin 3'te 2'si tarafından kabul edilmesi ve onanması gerekiyor. Değişikliğin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri tarafından veto edilmemesi de şart.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
13: durumu.
14: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
13: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
16: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye mi hedef alıyor?
14: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
13: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
14: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
13: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
14: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yazıyor?

0: Saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale etti. 37 yolcunun olduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu, toplamda 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, biri Saruhanlı, diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan 19 yolcuysa başka firmaya ait otobüste Akhisar otogarına götürüldü. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle tehlikeli anlar yaşandı. Köprü altında suya gömülen araçta mahsur kalan iki kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ürgüp'te etkili olan sağanak sele yol açtı. İlçeye bağlı Karakaya köyünde su birikintileri oluştu. Bir araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklendikten sonra köprü altında sıkıştı. Araçtaki 3 kişi büyük tehlike atlattı. Mahsur kalanların yardımına vatandaşlar koştu. Aracın arka camını kırdılar. İçindeki 3 kişiyi de dışarı çıkarmayı başardılar. Hatay'ın Samandağ ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler de su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdır Bey nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak bazı tesislerde hasar büyük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
1: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlar verecek.

0: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna savaşına, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
2: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
2: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
3: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
2: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
3: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
2: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
3: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
2: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
3: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
2: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
3: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
1: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai Tahran'ın şartlarını açıkladı. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rizai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rizai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rizai, ABD ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da oldu.
4: Kaşif Bey.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
6: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
5: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
7: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
5: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
7: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
5: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
7: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
5: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
1: Fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu Türk şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gözaltılar var. Operasyonda yakalananların sayısı 200'ü geçti. Gözaltı sayısı 201'e yükseldi. İlk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına 80 araca, 12 mülke, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına el koyuldu. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezer'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adliye Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrolle serbest bırakıldılar. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor.
4: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
8: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
4: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
1: Kıbrıs'taki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi ise hala kayıp. Açıklama Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesede batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinden çıkartılan naaş, DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Batıyoruz. Kimlik tespitinin tamamlanması ve naaşının ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 13 kişinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı sualtı robotlarla kesilerek açıldı. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtildi. ABD güçleri Karayipler'de uyuşturucu ticareti için taşımacılık yaptığı iddia edilen bir gemiyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıya dair ayrıntılar ABD'nin Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün sosyal medya hesabında yer aldı. Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösteren bir yüksek hızlı gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendi ifadesi kullanıldı. Düzenlenen hava saldırısında gemideki 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Antal'da aşırı sağcı AfD'nin %44 oyla birinci olmasıyla ülke siyaseti yeni bir döneme giriyor. Bugün de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de seçimler var. 3 eyaletin seçim sonuçları peki Almanya'daki siyasi dengeleri değiştirir mi? Bu konuya şimdi parantez açacağız.
9: Eylül'de Saksonya-Anhalt'ta çıkan sonuç yalnızca bir eyalet seçiminin sonucu olarak okunmadı. AfD %44 ile açık ara birinci parti oldu. Hristiyan Demokrat CDU ise %17'lere geriledi. Böylece Almanya'nın doğusunda uzun süredir yükselen AfD ilk kez bir eyalet hükümetinin kurulmasını belirleyebilecek güce ulaştı. Ancak ortaya çıkan tablo aynı zamanda önemli bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor. AfD birinci parti olsa da diğer partilerin işbirliğini reddettiği bir siyasi ortamda hükümeti tek başına kuramıyor. Yani sandıkta büyük bir zafer kazanan parti şimdi siyasi olarak bu zaferi iktidara dönüştürmenin yolunu arıyor. Seçim kampanyalarında göçün önlenmesi ve göçmenlerin geri gönderilmesi bolca kullanıldı. Ancak sonuçları sadece göçe bağlamak doğru değil. Seçmenler hayat pahalılığı, ekonomik belirsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve siyasi partilere duyulan güven kaybını da cezalandırdı.
10: AfD muhtemelen insanların hassas noktasına dokundu. Herkes zamlardan şikayetçi. Maaşlarsa hep aynı kaldı.
9: AfD seçmeni ekonomik sorunlarla göç ve güvenlik başlıklarını birbirinden ayrı görmüyor.
11: Bence her ülkenin bu insanların buradan gitmesi gerektiğini söyleme hakkı vardır. Uygun davranan ve yasalara uyan kimsenin endişelenmesine gerek yok.
9: Ancak aynı şehirde başka bir seçmen grubunun sonuçlar için başka tespitleri de var.
12: İnsanlar siyasetçilere öfkeli olduğu için sonuç böyle oldu. Siyasetçilerin sadece kavga etmeleri can sıkıcı.
9: Seçim sandığı birbirinden tamamen farklı iki Almanya fotoğrafını da ortaya koydu. Değişim isteyenler ve aşırı sağın yükselişinden endişe edenler. Peki AfD'nin yükselişinin gerçek nedeni ne? Siyaset bilimci Oliver Lemke'ye göre AfD kitle partisine dönüşüyor.
13: Bu sıradan bir AfD zaferi değil. Almanya'nın parti sisteminde köklü bir dönüşüm. Artık her kesimden insanı kapsayan bir parti görünümüne sahip, farklı grupların çok ötesine ulaşıyor ve temelde merkezden de seçmen çekmeyi başarıyor.
9: Forsa Araştırma Direktörü Peter Matuşek de sandıktaki tablonun merkezinde yalnızca göç olmadığına dikkat çekiyor.
14: İnsanlara ülkenin en büyük problemini sorduğumuzda göç ancak 4. ya da 5. sırada çıkıyor. Ama yine de Saksonya-Anhalt tüm Almanya'yı temsil etmiyor.
9: AfD'nin yükselişinde ekonomik güvensizlik, düşük gelir, nüfus kaybı ve geleneksel merkez partilerinden memnuniyetsizlik de etkili oldu. Saksonya-Anhalt'taki sonuç Almanya sınırlarını da aştı. ABD Başkanı Donald Trump, AfD'nin yükselişini sosyal medyadan "Vay canına, Almanya'daki popülist parti gerçekten harika bir gece geçirdi" sözleriyle değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Almanya'da kim iktidarda olursa olsun ittifakın güçlü kalacağını vurguladı. Almanya'daki aşırı sağın yükselişi diğer Avrupa ülkelerinde de yakından izleniyor. Çünkü AfD'nin yükselişi ülkenin Avrupa Birliği içindeki konumunu, Ukrayna politikasını ve Rusya ile ilişkilerini de tartışmaya açabilecek nitelikte. Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar bu pazar sandığa gidilecek Almanya'nın başkentinde siyasi atmosferi de sertleştirdi. Berlin'de AfD'nin ve diğer partilerin yan yana yaptığı mitingler ve ortaya konulan görüşler arasındaki uçurum iki farklı Almanya yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin oy kullanacağı Berlin'de sol partinin Türkiye kökenli adayı Elif Eralp, AfD Kristen Brinker, CDU ise Stefan Evers'i aday gösterdi.
15: Bence bir yandan tabii AfD'yi yasaklamak da lazım. Çünkü gerçekten çok ırkçı ve demokrasiye karşı bir parti. Ama bu tabii yeterli değil. Biz mücadelemizi de vermemiz lazım. İnsanları ben tek tek geziyorum. Doğu da olsun, batı da olsun insanları ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü sorunlar göçmen kökenli insanlardan ya da mültecilerden gelen sorunlar değil.
9: Almanya'daki Türkiye kökenli toplum da sonuçları yakından izliyor. Berlin'de Türkiye kökenli Elif Eralp'in sol partinin başbakan adayı olarak öne çıkması başka bir gerçeğe de işaret ediyor. Göçmenler yalnızca siyasi tartışmanın konusu değil, aynı zamanda siyasi temsilin giderek daha güçlü bir parçası. Bir diğer kritik seçim ise Mecklenburg-Vorpommern'de.
16: Saksonya-Anhalt bize gerçek bir ivme kazandırdı. İlk eyalet artık maviye dönebilir.
9: Erik Holm'ün sözünü ettiği mavi, AfD'nin parti rengini ifade ediyor. Ancak mevcut SPD'li başbakan Manuela Schwesig'in kişisel popülaritesi hala AfD adayının üzerinde. Bu nedenle 20 Eylül'deki sonuç Saksonya-Anhalt'taki dalganın kalıcı mı yoksa bölgesel mi olduğunu anlamak açısından da önemli olacak.
17: Bu yükselen sağ popülizm kadınlara ve göçmenlere karşı nefreti körüklüyor. Bu demokrasiye bir tehdit.
18: Göç meselesinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Soru bunun nasıl yapılacağı.
19: Geleceğim söz konusu olduğunda faşistlere karşı oy kullanıyorum.
9: 20 Eylül'de sandıktan çıkacak sonuç yalnızca iki eyaletin hükümetlerini değil, aşırı sağın Doğu Almanya'daki yükselişinin kozmopolit başkente ve diğer eyaletlere taşınıp taşınmadığını da gösterecek.
1: ...19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara'dan gelen açıklamalarla gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir" dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı.
20: Sayın Komutanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
9: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz dedi.
21: Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla, gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin, milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır, açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla 27 Mayıs'ı anlatan bir kitap hazırladı. Cumhurbaşkanlığı arşivlerinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs isimli kitapta darbe ve yassıada yargılamaları anlatılıyor. Kitapta daha önce yayınlanmış tarihi fotoğrafların yanı sıra ilk kez kamuoyuyla paylaşılan nitelikli arşiv belgeleri de yer alıyor. Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olan İnfaz, üretilen binlerce görüntü ve video ile tamamlandı. Filmde 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı anlatılıyor.
0: Hadi kahvaltı hazır.
3: Yok mu bir hayaliniz?
22: Polis olmak istiyorum.
3: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız yok musunuz?
4: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filminin konusu oldu. İnfaz isimli film 65 dakika.
3: Tek bir şey bilmek istiyorum. FETÖ'cüler kendilerini nasıl bu kadar iyi gizliyorlar?
4: 4,5 aylık yapım sürecinde 14.763 görüntü ve 2.827 video üretildi. Şey 15 Temmuz gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı. Kelepçelenip gözleri kapatılan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Ardından 13 ay boyunca tedavi gören Aslan, yaşama tutundu. Filmde tüm bunlar yapay zeka tabanlı görüntü ve video üretim araçlarıyla canlandırıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapımcılığını Muzaffer Topaklı ve koordinasyonu ise Hakan Sünger üstlendi. Filmin yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk yaptı. İnfaz isimli film gazi ve şehitlere ithaf edildi. Filmden elde edilecek gelirin tamamı da gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.
23: Yere yat, yere yat! Şurada mı?
1: Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor.
4: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
1: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
2: kıyafetlerdeki marka tercihlerinden, bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi. Ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
1: Nafaka tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
4: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
6: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
7: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
4: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
22: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
4: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
22: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
4: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
1: Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Bordo Mavililer derbide 4-0 galip geldi.
24: Trabzonspor, Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı devirdi. Bordo Mavililer evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
25: Genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler.
24: Trabzonspor'un golleri Saviolo ve 3 kez de Salah'tan geldi. Deplasman ekibinde Ukocukwu 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Thomas Reis, Perşembe günü sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı.
26: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
24: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 9 gole direkt katkı verdi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kalan lider Galatasaray, milli takım arasından sonra 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Puanını ona yükselten Trabzonspor'sa 10 Ekim'de Samsunspor'u ağırlayacak.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı.
27: Bu çocuklar okulda okuyordu.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murata köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün üç köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı. TİKA tarafından ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
8: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl bu anı bekledik.
5: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
10: Annem, babam 18 kişi kaybetti. Ben o zaman Limasol'daysam. 3 ay sonra köye geldiğimizde öğrendik.
5: Ne gördünüz? Öldürler. Ne gördünüz? Bu boş muydu köyü?
10: Köy bomboş, hiçbir şey yoktu.
11: Çoluk çocuk Rum ve EOKA Yunanlılar tarafından barbarca katledildi. Bugün burada onların anılarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılmış müze için burada toplandık. Nenem, dedem, amcam, amcamın 7 çocuğu, yaklaşık 28 kişi de bizim ailede şehit var.
5: Katliamda toplamda 13 çocuk, 13 öğrenci hayatını kaybetti. Rumlar tarafından katledildi. Ve o öğrenciler işte bu okulda öğrencilik yapıyordu. Sandallar Köyü İlkokulu'nda. Tabii yaz sezonu başlamıştı. Karnelerini aldılar, evlerine gittiler ama bir daha bu sıralara dönemediler. Katledildiler, şehit oldular ve bugün o bir dönem ders gördükleri sınıfta onlardan izler, onlardan hatıralar var. Hatta bir tanesi onların çekildiği son fotoğraf.
12: Ben buranın son öğretmeniydim. 73-74 yılı öğretim yılında burada 16 öğrencimle birlikte güzel bir yıl geçirdik. Haziran geldi, okulu tatil ettik. Karnelerini verdim, helalleştik. Dedim ki gitmeden evvel size bir fotoğraf çekeyim. Hatıra kalır. Çektiğimiz bir fotoğraf elimizde kaldı. 14 Ağustos'ta hemen hemen tümü katledildi.
4: Şehitler Müzesi'nin yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendi.
13: Bu sadece basit bir öldürme değil, bir katliam ama bir insanlık suçu. En acısı da bu katliamı gerçekleştirenlerin bugüne kadar tespit edilmemiş olması, yakalanmamış olması ve maalesef cezalandırılmamış olması. Bu insanlık suçunu biz son nefesimize kadar duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de maalesef bu katliam çok az biliniyor. 52 sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerimiz var. Dolayısıyla bu konuyu çok daha fazla duyurmamız lazım.
4: TİKA Başkanı Abdullah Eren müzede şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
1: Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün ışığına çıktı.
14: Yani ana muzaf.
27: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti.
14: Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
24: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
14: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
24: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
1: Kültür Yolu Festivali 19. durağı olan Ankara'da başladı. Başkentte yaklaşık 42 noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek.
4: Sergiler, konserler, söyleşiler. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında Ankara'da 42 noktada 518 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşturulan 4 farklı sergiyi ziyaretiyle başladı.
15: İkinci kez gerçekleştirdiğimiz Ankara Resimleniyor projesi başkentimizin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunuyor. Aynı şehrin farklı bir yönünü, farklı bir hikayesini görmek mümkün. Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
4: Ersoy, başkenti anlatan bir diğer çalışma olan 7. Afiş Tasarım Yarışması'na ilişkin de konuştu.
15: Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmayla Anadolu'nun ve milli mücadelenin kalbinde yer alan şehrimize dikkat çekmeyi, genç tasarımcılarımızı desteklemeyi amaçladık.
4: Başkent'te festival kapsamında bale ve opera temsili, müzikaller, dans gösterileri, çocuk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında 50'den fazla restoranda Ankara mutfağı ve yemek kültürü de tanıtılacak. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
1: Polisiye edebiyatının usta kalemi Ahmet Ümit, 1996 yılında kaleme aldığı Sis ve Gece romanının kendisinden izin alınmadan İran'da bir diziye uyarlandığını duyurdu. İranlı yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdevian tarafından Karga ismiyle ekrana uyarlanan ve yayınlanmaya başlayan dizi için kendisinden hiçbir telif izni alınmadığını belirten Ümit, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Başıma bu da geldi, ne demeliyim şimdi ben bu durumda diye tepki gösterdi. Vizyon filmlerinden bir seçkiyle devam ediyoruz.
16: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, John Malkovich ve Vincent Cassel gibi yıldız oyuncuların bir araya geldiği Kehanet, komedi ve aksiyonu harmanlıyor.
17: Namaste.
16: Romain Gavras imzalı filmde ünlülerin ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı seçkin bir bağış gecesinde yaşananlar anlatılıyor. Ünlü serinin yeni filmi Resident Evil ismiyle vizyonda. Yeni macerada tıbbi kurye Brian, Umbrella şirketinin bir zamanlar gizli laboratuvarlarının bulunduğu Raccoon şehrine bir kargo götürmek üzere yola çıkar. Austin Abrams'ın başrolünde yer aldığı filmi Zack Cregger yönetiyor.
1: Bu Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün 18.sinin sahibi Gazze'li hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Saurani oldu. Saurani tüm imkansızlıklara rağmen ömrünü bölgedeki insan hakları ihlallerini belgelemeye adamış bir isim. İsrail aleyhine açılan uluslararası davalarda da hukuk ekibinde yer alıyor. Raji Saurani NTV'nin sorularını yanıtladı diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Erhan Yılmaz sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Zor zamanlar insanı pes etmeye ya da meydan okumaya iter. Biz haklı bir davayı savunuyoruz ve tarihin doğru tarafındayız. Bizim misyonumuz güce karşı hakikati haykırmaktır. Soykırımcılara, işgalci güce karşı boyun eğen kurbanlar olmaya hakkımız yok.
1: Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerini yıllar boyunca belgeledi. Hak ihlaline uğrayanlara hukuki destek verdi. Gazze'li Raci Sorani, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında da hukuk ekibinde. Bu yıl 18. kez verilen Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan Sorani, NTV'ye konuştu. Boyun eğen iyi kurbanlar değiliz dedi.
0: Eğer boyun eğen iyi kurbanlar olursak, İsrail'in suçlarına devam edip hedeflerine ulaşmasına müsaade etmiş oluruz. Gazze ve Filistin'in uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmemesi için payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Soykırımcılara karşı boyun eğen iyi kurbanlar olma hakkımız yok. Filistinliler için adalet ve onur sağlanana ve bu işgal sona erene dek mücadelemizi sürdürmeliyiz. Zira tarihin doğru tarafında yer aldığımızı biliyoruz. İşte bu yüzden bir gün mutlaka başaracağımızı biliyoruz. Biz bu vadinin taşlarıyız. Ezelden beri buradaydık. Sonsuza dek de burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Sorani, tüm engellemelere rağmen İsrail aleyhine hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Trump yönetiminin yaptırımlarına değinen Filistinli hukukçu, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının önemli bir kırılma noktası olduğuna inanıyor.
0: Bunun hukuki ve siyasi bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika'ya ve yaptıkları şeye şapka çıkarıyorum. Bir mahkeme kararıyla özgürleşmeyeceğiz. Fakat bu insanlığın üzerinde uzlaştığı araçlardan biridir. Davanın mahkemeye taşınması, İsrail'in soykırımla suçlanması, mahkemenin bunu kabul etmesi ve ardından mahkemenin İsrail'e rağmen İsrail aleyhine 3 geçici tedbir kararı alması büyük bir başarıdır. Devletlerin bu kararları alıp uygulaması gerekiyordu. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine güçlü bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki savcıya ve iki yardımcısına ayrıca 9 yargıca yaptırım uyguladı. Ya hukukun üstünlüğünü ya da orman kanunlarını seçeceğiz. Gazze ve Filistin, dünya devletleri için bir sınav niteliğindedir.
1: Sorani, batılı ülkeleri ikiyüzlü davranmakla suçlarken Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti. Arap ülkelerine ise Türkiye'yi örnek alma çağrısı yaptı.
2: We are going to support Ukraine.
0: Ukrayna'yı her türlü yol ve yöntemle, silahla, parayla, hukuki ve siyasi olarak işgalden kurtulması için destekleyeceğiz dediler. Rusya'ya onlarca yaptırım uyguladılar. Peki İsrail'e ne yapıyorlar? Tam bir hukuki ve siyasi dokunulmazlık sağlıyorlar. İsrail hala Eurovision'a, spor liglerine, gençlik değişim projelerine, uzay programına katılıyor. İsrail ticaretinin %65'i Avrupa'ya vergisiz gidiyor. Bunca yıldan sonra hala yasa dışı yerleşim yeri ürünleriyle ilgileneceğiz diyorlar. Büyük saygı duyduğumuz Türkiye ve Türk halkı Filistinlilere her türlü yolla ve imkanla destek olma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Ayrıca Filistinlileri güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaların bir parçası olduklarını düşünüyorum. Umarım diğer Arap ülkeleri de Türkiye'nin bu tutumunu örnek alır.
1: Sorani, Nisan 1995'te Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu. Merkez, tüm imkansızlıklara rağmen bölgedeki hak ihlallerini yerinde belgeliyor. Bu mücadelesi Sorani'yi hedef haline de getirdi. Defalarca tutuklandı, 7 Ekim sonrası evi bile bombalandı.
2: You wish to die, not dying.
0: Her dakikasında ölmek istiyorsunuz, ölmekten korkmuyorsunuz. Artık dayanamadığınız için ölmeyi diliyorsunuz. Eşimin ve oğlumun gözlerine bakamıyordum. Son atılan bombalardan biri evime düştü. Gece saat 22.15 sularıydı ve bunun şahsımı hedef alıp almadığına dair hemen bir yargıya varmak istemedim. Ertesi gün bakmak için döndüm. Ne yazık ki biz bu tür şeyleri inceleme konusunda uzmanız. Eşimden ve oğlumdan ayrı bir yere gitmelerini istedim, reddettiler. Baskılar arttı ve ayrıldım. Gerçekten kırık bir kalple Gazze'den ayrıldım.
1: Raci Sorani bugün 73 yaşında. Doğduğu yer Gazze ise büyük bir enkaza dönmüş halde.
0: Bugün Gazze'nin %85'i silinmiş durumda. 2 milyondan fazla insan hala orada, son derece ağır koşullarda. Kanalizasyon, temiz su gibi temel ihtiyaçlar yok, tarım yok. Kıtlık her yere yayılmış durumda. İnsanlar yiyecek bir şey bulmakta çok zorlanıyor. Şanslılarsa günde 1-2 öğün. İlaç yok, kanalizasyon veya elektrik yok ve koşullar çok ağır.
1: Sorani, her türlü baskı ve zorluğa rağmen soykırıma sessiz kalmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerinin altını çiziyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo. Saat 7.

0: eri olan bir lider.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
0: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
0: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
1: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
0: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
1: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
0: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
1: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
0: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
0: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden duman yükselirken Yemen'deki Husiler bölgedeki hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle havalimanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Husilerin Bişe, Taif, Ferasan ve Yanbu'daki sivillere yönelik saldırılarının da engellendiği belirtildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri vatandaşlarına bölgede gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceğine yönelik uyarı yayımladı. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi. Taraflar arasındaki çatışmanın hızla tırmanabileceğine işaret edilen açıklamada Orta Doğu'da bulunan Amerikalılardan dikkatli olmaları istendi. Bölgede muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarının yaşanabileceği aktarıldı. İran ve desteklediği grupların Amerika ile bağlantılı yerleri hedef alabileceğine vurgu yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur birçok görüntüye hatırlamıyorum.

0: Diyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada yeni gözaltılar da var. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı.
1: Keşfe.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
3: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
2: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
4: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
2: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
4: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
2: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
4: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
2: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
0: Fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında da yeni gözaltılar var. Operasyonda yakalananların sayısı 200'ü geçti. İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. İlk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İyemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. Rize'de Karadeniz sahil yolunda su baskınları, heyelanlar meydana geldi. Yollarda çökmeler oldu, bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
1: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
5: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması vesilesiyle, sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
6: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
1: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi. Su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
7: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı ev gidiyor diye.
1: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
8: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
9: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
1: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
0: İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri hayatını kaybetti. Göçük Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada toprak kayması oldu. İki işçinin toprak altında kaldığı belirlendi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yeri belirlenen bir işçi yaralı olarak göçükten çıkarıldı. Göçük altındaki diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi ise hala kayıp. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesede batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinde çıkarılan naaş, DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü.
10: Batıyoruz.
0: Kimlik tespitinin tamamlanması ve naaşın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmayı etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
1: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
10: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
1: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki programına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek denildi. Cumhurbaşkanı 81. Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitabını gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı ayrıca Amerika'da Türk-Amerikan ve iç çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara da katılması öngörülüyor. Almanya bugün yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülüyor.
1: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merzin Partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki Sol Parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol Parti'nin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
0: Rusya'da halk milletvekili seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor. 3 gün sürecek seçimin ikinci gününde Rus yetkililer çevrim içi seçim sisteminin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Geniş çaplı siber saldırının kontrol altına alındığı, ülke genelindeki katılımın %40'ı geçtiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson'un belirli bölgelerinde sandık kuruldu. 2014'te ilhak edilen Kırım'da da oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde parlamentonun alt kanadı Duma ile 39 bölgenin parlamento üyeleri ve yerel yönetimi belirlenecek iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin parlamentodaki üstünlüğünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz.
1: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
0: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
11: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı'nın isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler arasında üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka seçenekleri yer aldı. Dün akşamki derbiye döneceğiz. Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 3 gol ve 1 asiste yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Bordo Mavililer derbide 4-0 galip geldi.
12: Trabzonspor, Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı devirdi. Bordo Mavililer evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
13: Genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler.
12: Trabzonspor'un golleri Saviolo ve 3 kez de Salah'tan geldi. Deplasman ekibinde Ukocukwu 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Thomas Reis, Perşembe günü sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı.
14: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
12: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 9 gole direkt katkı verdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kalan lider Galatasaray, milli takım arasından sonra 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Puanını 10'a yükselten Trabzonspor ise 10 Ekim'de Samsunspor'u ağırlayacak.
0: Şimdi yazılı basının manşetlerine göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşeti: kahramanlarımız başımızın tacı diyor. Hemen detayına bakalım. 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız diyor Erdoğan. İstanbul'da şehit yakınları gazilerle yakınlarının kamuya atanma kura töreninde konuştu diyor Sabah Gazetesi. Devam edelim bakalım. Salah coştu, fırtına koptu diyor. Hemen ona bakalım. Dün akşamki derbi galibiyetiyle alakalı bir haber bu. Bordo Mavililer yeni hocası Thomas Rice'la ilk maçında dillere destan bir galibiyet aldı. Dünya yıldızı Muhammed Salah hat-trick yaparken Saviolo'nun golünün asistini gerçekleştirdi. Karadeniz devinin 4 isabetli şutu da gol oldu. Osimhensiz Galatasaray fırtınaya karşılık veremedi diyor Sabah Gazetesi. Dil Altıapı'nı nereden aldığını açıklayamadı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına dair bir haber, hemen bakalım. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya koğuş arkadaşı Atilla Orun'un çelişki ifadeleri damga vurdu. Kozinoğlu'na Dil Altıapı'nı kendisinin verdiğini itiraf eden Uğur, İlacı nereden temin ettiğini açıklayamadı. Koğuştaki kahve bardağının yıkanması konusunda da tutarsız açıklamalar yapan Uğur, şüpheli ölümde FETÖ'yü işaret etti diyor Sabah Gazetesi'ndeki haberde. Milliyet'le devam edeceğiz. Milliyet'in manşeti mekanın sahibi geldi diyor. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın ardından Türk Deniz Kuvvetleri boy gösterecek. Deniz Kurdu tatbikatına 100 gemi ve 14 bin personel katılacak. Seçkin gözlemci günü TCG Anadolu'da olacak demiş. Türkiye, İsrail ve Yunanistan arasında pek çok başlıkta gerilimin tırmandığı süreçte Doğu Akdeniz'de peş peşe tarafların gövde gösterisi niteliğine tatbikatlarına sahne oluyor. İsrail, Yunanistan'la birlikte 2 hafta önce Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Bölgede 10 Eylül'den itibaren de Yunanistan ve Mısır öncülüğündeki çok uluslu Medusa 15 tatbikatı yapılmıştı. Doğu Akdeniz bugünden itibaren ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin çok tehditli ortamlarda harekat, zevk ve idare etkinliğini artıran Mavi Vatan'daki caydırıcılığı ve milli sistemlerin sahadaki başarısını test eden en kapsamlı tatbikat serilerinden Deniz Kurdu bir tatbikatına ev sahipliği yapacak. Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri 24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'da icra edilecek diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. İktidar olmazsak koltukta oturmam diyor yeni parti lideri Özgür Özel. Özel Yalova'da yeni partinin genel başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır dedi. Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Özel, emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Önce bir asgari ücret olacak, sonra 1,5 asgari ücret olacak ifadesini kullandı diyor Milliyet gazetesi. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti Amerika Birleşik Devletleri F-35'i çaldırdı diyor. Hemen bakalım. Amerika'nın sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. Amerika şokta demiş. Fıkra gibi olay diyor gazete. F-35 teknolojisini Ruslar çalar diye 10 yıldır Türkiye'nin başının etini yiyorlardı. F-35 teknolojisini Çinliler çalar diye de Suudi Arabistan'ı darlayıp duruyorlardı. Ama F-35 parçalarını Hong Kong'da çaldırdılar. Kayıp parçalar Çin'de mi, Rusya'da mı, Kuzey Kore'de mi bilinmiyor. Fıkra değil, gerçek demiş Hürriyet gazetesindeki haberde. Kurtlar Vadisi'ne özel ekip diyor. Yine Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili bir haber bu. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümünü soruşturan savcılık, Kurtlar Vadisi pusu senaristlerine yönelik incelemeyi genişletti. Raci Şaşmaz ve dizinin diğer iki senaristinin HTS ve baz verilerine dair inceleme başlatıldı. Senaristlerin FETÖ üye ve yöneticileriyle irtibatının olup olmadığı ve irtibatın yoğunluk seviyesi araştırılacak. Savcılık dizide FETÖ izi arayacak. 3 kişilik uzman heyet de oluşturulacak. Heyette FETÖ soruşturmalarına vakıf, senaryo ve kurgular konusunda tecrübeli isimler olacak demiş Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim Yeni Şafak'la. Yeni Şafak'ın manşeti finansman sorunu çözüldü diyor. Kalkınma yolunda kritik eşik aşıldı demiş gazete. Mutabakat Türkiye ile Irak kalkınma yolunun finansman konusunda mutabakata vardı. Yeni Şafak'a konuşan Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ın doğal kaynaklarından elde edilen gelirin yine ülkenin ulaştırma altyapısına yönlendirilmesi şeklinde bir çözüm bulunduğunu açıkladı diyor Yeni Şafak'taki haberde. Öncesel sonda heyelan demiş. Trabzon ve Rize'de yaşananlara ilişkin bir haber bu. Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak Rize'yi vurdu. İyidere'de 7 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Sel ve heyelanların ardından ekipler bölgede alarma geçti. Trabzon'da da yağış kent merkezinde sel ve su baskını ve heyelanlara yol açtı. Yalıncak'ta 8 katlı 2 blok tedbir amacıyla tahliye edildi demiş Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti bürokratları açıklayın diyor gazete. İyi Partili usta fon şirketlerinden zenginleşen yöneticileri sordu, çağrı yaptı. Uyarılara kulak tıkayan ekonomi yönetiminin krizden sonra müdahale ettiği batık fon şirketlerinin işlemleri tartışılıyor. İyi Partili Erhan Usta fon zengini bürokrat ve siyasilerin açıklanmasını istedi. 500 binden fazla yurttaşın mağdur olduğu krizi meclise taşıyan usta fatura yurttaşa mı çıkarılacak diye sordu demiş gazete. Türk mali piyasalarını riske sokan fon şirketlerine yönelik tasfiye küresel finans kurumları tarafından da yakından takibe alındı. Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI uygulamalarda şeffaflık istedi. MSCI'den yapılan açıklamada uluslararası yatırımcıların kurallara dayalı ilerleme görmek istediği vurgulandı demiş Cumhuriyet'teki haberde. Köprüye değil çiftçiye garanti diyor. Bir bakalım başlığın detaylarına. Yurttaşlarla buluşma programını Yalova'da sürdüren yeni parti lideri Özgür Özel, çiftçi ve emekli yurttaşların sorunlarını dinledi. Yeni partiye katılan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e parti rozeti takan Özel, iktidara yüklendi. Tarımın neresine bakarsanız herkes perişan diyen Özel, iktidara gelmeleri halinde köprüye geçiş garantisi değil, çiftçiye geçim garantisi vereceklerini söyledi diyor Cumhuriyet'teki haberde. Akşamla devam edelim. Akşamın manşeti ocaklara yeni ateşler düşmeyecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi. Erdoğan kamuya atanacak 571 şehit ve gazi yakınının kura çekiminde konuştu. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz dedi diyor Akşam gazetesindeki haberde. Yunan bu kez kendini denize döktü diyor. Bir manşet daha var. Yunan askeri çıkartma tatbikatında botlardan Ege Denizi'ne döküldü. Sosyal medya 100 yıllık atasporu diye alay etti demiş gazete. Yunanistan, Mısır, Rum kesimi, Fransa ve İtalya'nın ortak yaptığı Medusa 15 tatbikatı dosta korku, düşmana güven veren görüntülere sahne oldu. Amfibi çıkarma sahasında Yunan askerinin eli ayağına dolaştı demiş Akşam gazetesindeki haberde. Posta ile devam edelim. Posta'nın manşeti Karadağ'da sır ölüm demiş gazete. Hemen bakalım. Ege Karaaslan 11 Ekim 2024'te kırmızı ışıkta geçip motokurye Hasan Emre'ye çarparak ölümüne sebep oldu. 5 yıl hapis cezası aldı ama 6 ay yatıp çıktı. Aile itiraz etti. Dava istinafa gitti. İşte o Ege Karaaslan tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm sebebi henüz bilinmiyor demiş Posta Gazetesi'ndeki haberde. Son olarak Türkiye'ye de bakalım. Türkiye'nin manşeti evladına sahip çık Türkiye başlığını taşıyor. Hemen bakalım. Yeni nesil çeteler ve LGBT lobisi pusuda demiş gazete. PKK ve FETÖ başaramadı. Kaos çıkarmak için çocukları kullanan çeteler ve LGBT sahaya sürüldü demiş gazete. FETÖ'ye darbe vurup PKK terörünü bitirme noktasına getiren Türkiye yeni ve tehlikeli bir senaryo ile karşı karşıya. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, çocuk ve gençleri kullanan yeni nesil suç örgütleri bombalı eylem ve suikastlarla korku salarak ekonomiyi felç edip devleti itibarsızlaştırmak istiyor dedi demiş Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Yüksek kira iş yerine yöneltti diyor. Bakalım hemen haberine. Gayrimenkul sektörü yeni iş yerlerine yönelik talebi yorumladı. Yüksek kira getirisi, cazip kampanya ve finansman maliyeti satışları arttırıyor demiş Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Bir başka hemen detay haber, ona da bakalım. Evimlere yatan para güvende demiş gazete. Riskli bir durum yok demiş. Emlak katılım, bir evim ve katılım evimi almak için görüşüyor. Bu iki şirketin müşterilerinin durumu fon yatırımcılarından farklı. Tasarruf finansman sisteminde parası olanlar için herhangi bir tereddüt yok demiş Türkiye Gazetesi. Evet, yazılı basında da öne çıkan haberleri ekrana getirdik. Burada bir virgül koyacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
15: 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü. Senin annenle Alzheimer yolculuğun nasıl başladı?
16: Zenne dişlerimizin annemize teşhis konmasıyla beraber değiştiği önemli bir döneme girdik. Bu huysuzluklarını onun kişisel yapısı zannediyorduk. Ama sonrasında diyorsun ki ya hayır, bütün bunları sadece hasta olduğu için yapmış.
17: Ceyda Düvenci'nin konukları oyuncu yazar İjdal Aydın ve Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şube Başkanı nörolog Profesör Doktor Aslı Demirtaş Tatlı Dede.
15: Bize tam olarak tanısını söyler misiniz, nedir Alzheimer?
18: Alzheimer demansların %70'ini oluşturan bunama tipi. Belli bir yaşın üstüne mutlaka rutin bir check-up olmak gerekiyor.
17: Bambaşka sohbetler pazartesi 19.15'te NTV'de.
19: Girin farklı.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
1: İş Sanat Gece Gündüz'ü sunar.

0: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
1: Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Gülsen Tuncel 81 yaşında hayata veda etti.
2: Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum çocuğum.
1: Onun hikayesi 1945'te Adana'da başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Gülriz Sururi ve Engin Cezzar gibi mihenk taşlarıyla çalıştı. İstanbul TRT Radyosu'nda seslendirme görevini üstlendi. Mehmet Teoman'la profesyonel olarak müzik çalışmaları yaptı.
3: O geceyle ilgili bir şey konuşmayalım.
1: 70'li yılların sonunda başladığı sinema kariyerinde Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu ve Bir Tren Yolculuğu gibi onlarca yapımda rol aldı. Onlarca filmde yönetmen yardımcılığı yaptı.
3: Sizi tekrar görmek istedim.
1: O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi.
4: Neyse, geldiler. Çıkayım ben.
1: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
5: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
1: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek. Karizmatik, zeki, yetenekli ve mutlaka İngiliz. Sinema dünyasının sevilen ajanı 007, yani James Bond'un akıbeti yılın sonuna doğru belli olacak. Böylece 2021'den bu yana sorulan yeni ajan kim olacak sorusu da yanıt bulacak. James Bond serisinin 26. filminin yönetmeninin Denis Villeneuve olduğu kesinleşen bilgiler arasında.
6: Bond. James Bond.
7: En iyi James Bond tartışmasında bence doğru bir zemin kurulması gerekiyor. Çünkü Sean Connery zaten James Bond'u James Bond yapan, seneler boyunca 6-7 filmle bu karakteri oturtan, izleyicide bu serinin tatlı bir şey olduğunu, bu bilgiyi veren kişidir. Yani James Bond dediğimizde her kimin aklına ne geliyorsa, nasıl bir karakter, nasıl bir beklenti söz konusu oluyorsa, bu Sean Connery'den ötürü oluşmuştur. Dolayısıyla Sean Connery ile diğerlerini kıyaslamak ona haksızlık. Bir de meseleyi biraz Belki yanlış zeminde tartışmak anlamına geliyor olabilir.
8: My name is Bond.
9: Bond.
10: Bond. Bond.
1: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson. 30 yaş altı bu üç İngiliz aktör James Bond'un en güçlü adaylarından. Filmin yapım şirketi Amazon'un Bond karakteriyle en az 15 yıl çalışmak istediği, dolayısıyla yeni 007'nin 30 yaşının altında olmasının gerekli olduğu iddia ediliyor.
7: Burada aday olanlar arasında şimdi Tom Holland Örümcek Adam'ı bırakıp daha doğrusu...
11: Otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, biri Saruhanlı, diğerleri...

0: olmuştu. Aracın arka camını kırdılar. İçerideki 3 kişiyi dışarı çıkarmayı başardılar. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli yağış sele ulaştı. Bir nehrin taşması sonucu çevresindeki tesisler su altında kaldı. Meteorolojinin Hatay için uyarısını yaptığı sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağış Samandağ ilçesinde sele dönüştü. İlçeden geçen Hıdır Bey Nehri taştı. Bölgede su baskınları yaşandı. Can kaybı ya da yaralanan yok. Ancak bazı tesislerde hasar büyük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
1: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek. Ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarını yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde tahriklere kapılmadan önemli mesafe kaydettik dedi.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
2: Şehit ve gazi yakınlarının gösterdikleri sabır ve sahip oldukları dirayetin takdir edilesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, atama töreniyle birlikte kamu kurumlarında istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 53.179'a yükseleceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlar verecek. Peki bu yılın teması ne? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır bulunacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Suysuz anlattı.
3: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim, Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise

0: biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna savaşına, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
2: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
2: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
3: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
2: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
3: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
2: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den. Ya bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
3: Ege'deki deniz parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
2: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
3: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
2: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
3: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
1: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Rızai, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Rızai, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rızai, Amerikan ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinin 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Aynı koğuşta kalan emekli albay Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Uğur, birçok görüntüyü hatırlamıyorum ya da bilmiyorum şeklinde yanıt verdi. Ayrıca soruşturmada da yeni gözaltılar var.
4: Kaşif Bey.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
6: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
5: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
7: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
5: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
7: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
5: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
7: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
5: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
1: Fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. İstanbul merkezli uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturmasında yeni gözaltılar var. Operasyonda yakalananların sayısı 200'ü geçti. İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201'e yükseldi. İlk operasyonda 191 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli de polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Soruşturmada 25 şirkete bağlı 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. 80 araç ve 12 mülke de el konulurken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı. Soruşturma sürüyor. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında 2 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatılmış. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İyemli, Sefo lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melih Sezen'in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına

0: alınmıştı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 ismin de gözaltı süresi uzatıldı. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
1: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
2: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
1: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi ise hala kayıp. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre cesede batan yolcu gemisinin enkazında ulaşıldı. Denizinin 550 metre derinliğinden çıkarılan naaş, DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Kimlik tespitinin tamamlanması ve naaşın ailesine teslim edilmesi bekleniyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 13 kişinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı sualtı robotlarla kesilerek açıldı. Arama çalışmalarının geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtiliyor. Amerikan güçleri Karayipler'de uyuşturucu ticareti için taşımacılık yaptığı iddia edilen bir gemiyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıya dair ayrıntılar Amerika'nın Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün sosyal medya hesabında yer aldı. Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösteren bir yüksek hızlı gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendi ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında gemideki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ...19 Eylül Gaziler Günü'nde Ankara'dan gelen açıklamalarla gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi ünvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı.
4: Sayın Komutanım hoş geldiniz, şeref verdiniz.
3: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz dedi.
5: Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır, açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla 27 Mayıs'ı anlatan bir kitap hazırladı. Cumhurbaşkanlığı arşivinden fotoğraflarla demokrasiye vurulan darbe 27 Mayıs isimli kitapta darbe ve yassı ada yargılamaları anlatılıyor. Kitapta daha önce yayınlanmamış tarihi fotoğrafların yanı sıra ilk kez kamuoyuyla paylaşılan nitelikli arşiv belgeleri de yer alıyor. yayınlar.iletişim.gov.tr adresinden kitap çevrim içi olarak da okunabilecek. Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olan İnfaz, üretilen binlerce görüntü ve video ile tamamlandı. Filmde 15 Temmuz gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatını anlatıyor.
6: Yok mu bir hayaliniz?
7: Polis olmak istiyorum.
8: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız yok musunuz?
1: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filminin konusu oldu. İnfaz isimli film 65 dakika.
9: Tek bir şey bilmek istiyorum. FETÖ'cüler kendilerini nasıl bu kadar iyi gizliyorlar?
1: 4,5 aylık yapım sürecinde 14.763 görüntü ve 2.827 video üretildi. 15 Temmuz gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı. Kelepçelenip gözleri kapatılan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Ardından 13 ay boyunca tedavi gören Aslan yaşama tutundu. Filmde tüm bunlar yapay zeka tabanlı görüntü ve video üretim araçlarıyla canlandırıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapımcılığını Muzaffer Topaklı ve koordinasyonuysa Hakan Sünger üstlendi. Filmin yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk yaptı. İnfaz isimli film gazi ve şehitlere ithaf edildi. Filmden elde edilecek gelirin tamamı da gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.
10: Yere yat, yere yat! Şurada mı?
0: Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor.
1: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerinde 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
0: Okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
6: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya ona çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
0: Nafaka tartışmaları gündemde yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
1: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
7: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
11: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için bir nafaka verilebilir.
1: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
12: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
1: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
12: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
1: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
0: Futbolda dün akşam gollü derbi vardı. Trabzonspor Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asiste yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı mağlup etti. Bordo Mavililer 4-0 galip geldi.
13: Trabzonspor Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaray'ı farklı devirdi. Bordo Mavililer evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
14: Genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler.
13: Trabzonspor'un golleri Saviolo ve 3 kez de Salah'tan geldi. Deplasman ekibinde Ukocukwu 86. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Thomas Reis, Perşembe günü sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibiyle çıktığı ilk maçta galibiyete uzandı.
15: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
13: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 9 gole direkt katkı verdi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 72. dakikada direkt kırmızı kart görerek soyunma odasına gitti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kalan lider Galatasaray, milli takım arasından sonra 9 Ekim'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Puanını ona yükselten Trabzonspor ise 10 Ekim'de Samsunspor'u ağırlayacak.
0: Kültür Yolu Festivali 19. durağı olan Ankara'da başladı. Başkentte yaklaşık 42 noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenlenecek. Festival 27 Eylül'e kadar sürecek.
1: Sergiler, konserler, söyleşiler. Ankara Kültür Yolu Festivali başladı. Festival kapsamında Ankara'da 42 noktada 518 etkinlik gerçekleştirilecek. Festival Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluşturulan 4 farklı sergiyi ziyaretiyle başladı.
16: İkinci kez gerçekleştirdiğimiz Ankara Resimleniyor projesi başkentimizin kültürel hafızasına sanat yoluyla önemli bir katkı sunuyor. Aynı şehrin farklı bir yönünü, farklı bir hikayesini görmek mümkün. Ankara Kültür 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması vesilesiyle bu çalışmaya ayrı bir önem verdiğimizde özellikle belirtmek isterim.
1: Ersoy, başkenti anlatan bir diğer çalışma olan 7. Afiş Tasarım Yarışması'na ilişkin de konuştu.
16: Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmayla Anadolu'nun ve milli mücadelenin kalbinde yer alan şehrimize dikkat çekmeyi, genç tasarımcılarımızı desteklemeyi amaçladık.
1: Başkent'te festival kapsamında bale ve opera temsili, müzikaller, dans gösterileri, çocuk oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca festival kapsamında 50'den fazla restoranda Ankara mutfağı ve yemek kültürü de tanıtılacak. Festival 27 Eylül'de sona erecek.
0: Yazılı basının manşetlerine bir kez daha göz atacağız. İlk gazetemiz Sabah. Sabah'ın manşeti "Kahramanlarımız başımızın tacı" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini manşete taşımış Sabah. 86 milyonun kardeş yaşadığı bir Türkiye'nin kahraman şehit ve gazilerimizin de hedefi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'de son düzlüğü de geçip ülkemizi ve bölgemizi huzura kavuşturacağız diyor. Cumhurbaşkanı İstanbul'da şehit yakınları gazilerle yakınlarının kamuya atanma kura töreninde konuştu diyor Sabah gazetesindeki haberde. Devam edelim. Dil altı apının nereden aldığını açıklayamadı diyor Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bir detay haber bu. MİT mensubu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmaya koğuş arkadaşı Atilla Uğur'un çelişkili ifadeleri damga buldu. Kozinoğlu'na dil altı apını kendisinin verdiğini itiraf eden Uğur, ilacı nereden temin ettiğini açıklayamadı. Koğuştaki kahve bardağının yıkanması konusunda da tutarsız açıklamalar yapan Uğur, şüpheli ölümde FETÖ'yü işaret etti diyor Sabah gazetesindeki haberde. Devam edelim Milliyet'le. Milliyet'in manşeti "Mekanın sahibi geldi" diyor. Doğu Akdeniz'de suların ısındığı günlerde İsrail ve Yunanistan'ın ardından Türk Deniz Kuvvetleri boy gösterecek. Deniz Kurdu tatbikatına 100 gemi ve 14 bin personel katılacak. Seçkin gözlemci günü de TCG Anadolu'da olacak demiş gazete. MSB'den Mavi Vatan'da Deniz Kurdu zamanı notuyla yapılan paylaşımda Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatına 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılacağı bilgisi verildi. Paylaşımda Mavi Vatan'ın her köşesinde güçlü, kararlı ve daima hazırız ifadeleri yer aldı. Atina'da alarm zilleri diyor gazete. Deniz Kurdu 1 tatbikatı Yunan basınında geniş yer buldu. Tanea, Türk donanmasının Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkışını kritik bir konjonktürde gerçekleşen askeri faaliyet olarak sunarken tatbikatı yalnızca operasyonel bir eğitim faaliyeti değil, siyasi ve askeri mesaj taşıyan bir güç gösterisi olarak yorumladı. Neos Kosmos başlığında Ege'de alarm ifadesini kullandı demiş Milliyet gazetesindeki haberde. Karadeniz'i sağanak ve sel vurdu diyor Milliyet. Bakalım detayına. Heyelanlar olmuştu dün ve önceki günkü yağışlarda. Rize'de önceki akşamdan itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle Yiğider ilçesinde menfezler tıkanınca cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolu da sağanaktan nasibini aldı. su birikintileri oluşan karayolu suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Metrekareye 186 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Trabzon'da da sağanak yağış etkiliydi demiş Milliyet gazetesi. İktidar olamazsak koltukta oturmam diyor yeni parti lideri Özgür Özel. Özel Yalova'da yeni partinin genel başkanı girdiği seçimden partiyi birinci parti yapmıyorsa, iktidar olmuyorsa o koltukta bir gün daha oturmaya yüzü yoktur. Hemen o görevi bırakacaktır dedi. Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Özel, emekli maaşı asgari ücretin altında olmayacak. Önce bir asgari ücret olacak, sonra bir buçuk asgari ücret olacak ifadesini kullandı diyor Milliyet gazetesindeki haberde. Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'in manşeti, Amerika Birleşik Devletleri F-35'i çaldırdı diyor gazete. Bakalım detayına. Amerika'nın sır gibi sakladığı S-400'leri bahane edip Türkiye'ye vermediği F-35'lerle ilgili büyük bir skandal yaşandı. Kritik F-35 parçaları Çin'e bağlı Hong Kong'da çalındı. Amerika şokta demiş gazete. Yaz başında Avustralya'dan onarım için ABD'ye gönderilen F-35 parçalarını taşıyan gemi Pasifik Okyanusu'nu geçerken yön değiştirdi. Gemi bilinmeyen bir nedenle Çin'e bağlı özel idari bölge olan Hong Kong'a gitti. Sevkiyatı F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin adına bir aracı şirket yapıyordu. Hong Kong'da gemideki F-35 parçaları çalındı. Parçaların nerede olduğu bilinmiyor. ABD Çin'in eline geçmesinden ve kopyalamasından endişeleniyor. ABD soruşturma başlattı. Kayıp parçalar arasında çok kritik bir ürün olan kokpit kanopisi de bulunuyordu. Kanopi radar emici özelliği nedeniyle F-35'lerin düşman tarafından kolayca görünmesini önlüyor. Çin olayla ilgili bir açıklama yapmadı demiş Hürriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakacağız. Yeni Şafak'ın manşetinde finansman sorunu çözüldü demiş gazete. Hemen bakalım. Türkiye ile Irak kalkınma yolunun finansmanı konusunda mutabakata vardı. Yeni Şafak'a konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak'ın doğal kaynaklardan elde edilen gelirin yine ülkenin ulaştırma altyapısına yönlendirilmesi şeklinde bir çözüm bulunduğunu açıkladı demiş gazete. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından teknik çalışmaların başladığını kaydeden Uraloğlu, 28 Temmuz'dan bu yana Iraklı muhataplarımızla 4 tur müzakere gerçekleştirdik. 4. turun sonunda öngördüğümüz finansman mekanizmasının temel prensipleri ve işleyişi konusunda mutabakata vardık dedi. Bu proje bölgesel istikrar ve ticaretin geleceği için ayrı bir önem taşıyor demiş Yeni Şafak gazetesindeki haberde.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Okul çağı çocukları ile ilgili olarak okulları ile kurdukları bağ üzerine farklı birçok konuya değindik bugüne kadar. Elbette gençler için, özellikle de üniversite çağı gençler için de dikkat çeken konuların araştırmalara konu olduğunu vurgulamalıyım. Üniversiteye başlamadan önceki ayları dikkate aldığımızda yüksek öğretime adım atmaya hazır öğrenciler için pek çok endişe de söz konusu olabilmekte. İstenilen bölüme yerleşme kaygısı, yerleşme sürecini yönetme stresi, barınma sorununu çözme, öğrenci kredisi bursu işlerini halletme, akademik çalışmalara hazırlanma ve hatta doğru kırtasiye malzemelerini bulma gibi farklı türden endişeler de yaygın şekilde yer almakta. Araştırmalara göre de pek çok öğrencinin en büyük endişesi sosyal nitelikte. Yani acaba arkadaş edinebilecek miyim sorusu merkezde yer almakta. Farklı birçok araştırma yalnızlık ve aidiyet hissinin üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için başlıca kaygı konuları olduğunu güçlü şekilde göstermekte. Bu zorluk yalnızca utangaç ya da sosyal kaygı yaşayan öğrencilere özgü de değil. İngiltere'de Manchester Metropolitan Üniversitesi öğretim üyesi Robert Dempsey ve çalışma arkadaşları yürüttükleri araştırmalarında çok dikkat çeken bir tespite işaret ediyorlar. O da başkalarının inançlarını, duygularını ve davranışlarını tahmin etme konusunda ne kadar başarısız olduğumuzla ilgili. Ayrıca başkalarının bizim davranışlarımızı ve yaptığımız sosyal hataları ne ölçüde fark ettiğini de gözümüzde fazlasıyla büyütüyoruz. Sosyal psikolojide bu durumu açıklayabilen birbiriyle ilişkili iki psikolojik yanılgı söz konusu. Bunlardan ilki olan spot ışığı etkisi. Yani başkalarının davranışlarımıza dikkat ettiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklıyor. Bu etki üzerine çalışmalar yürüten psikologlar Thomas Glovich ve Kenneth Savitsky, insanların sosyal spot ışığının üzerlerinde gerçekte olduğundan daha parlak bir şekilde yandığını varsaydıklarını belirtmekteler. Diğer yanılgı olan şeffaflık yanılsaması ise insanların duygularının, endişelerinin ve düşüncelerinin başkaları tarafından görülebildiğini varsayma konusundaki hatalı eğilimimizi açıklamakta. Özünde iç dünyamızın dışarıya yansıdığını düşünüyoruz ve bunun sonucunda başkalarının bizi ne kadar sert yargılayacağını da abartmış oluyoruz. Dolayısıyla yeni biriyle tanışmayı tuhaf ya da sıkıntılı bulduğumuzda, birinin ismini unuttuğumuzda, söyleyecek söz bulamadığımızda ya da bir konuşmanın ardından genel olarak utanma hissettiğimizde bu etkileşimlere dair algımızın karşı tarafın algısıyla örtüşmeme ihtimali haliyle yüksektir. Tabii karşı tarafın o an bize ne kadar dikkat ettiği de ayrı bir mesele. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için bu durum algılanan pek çok sosyal başarısızlığın aslında başkaları tarafından büyük ölçüde fark edilmediği anlamına geliyor. Farklı araştırmalara bağlı bulgular, insanların yabancılarla konuştuktan sonra ne kadar beğenildiklerini genellikle olduğundan daha düşük tahmin ettiklerini göstermekte. Bu, beğenilme açığı adı verilen bir başka psikolojik olgu. Başkalarının bizden gerçekten olduğundan daha az hoşlandığını düşünebiliriz. Ya da sohbet ettiğimiz bir kişiden onun bize duyduğu ilgiyi sandığımızdan daha fazla hissedebiliriz. Yabancı biriyle yapılan bir sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tam olarak anlamak zor olabilir. Sohbetler nezaketle ilgili sosyal kurallara ve beklentilere uyarken aynı zamanda karşımızdaki kişiye odaklanmayı ve onu dinlemeyi gerektirdiğinden bilişsel açıdan zorlayıcı olabilir. Etkileşim sırasında karşıdaki kişinin nasıl hissettiğine dair önemli sosyal ipuçlarını gözden kaçırabiliriz. Sonuç olarak genellikle sohbetin ne kadar iyi geçtiğini tahmin etmek durumunda kalırız. Bu tahminler ise çoğu zaman gerçekte olandan daha fazla öz eleştiri içeriyor ve belirsizlik taşıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre insanlar sohbetlerin ardından bıraktıkları izlenimin gerçekte olduğundan daha olumsuz olduğunu düşünme eğilimindeler. Öğrenciler ilk sohbetlerin kötü geçtiğini yanlış varsaydıkları ya da başkalarının sohbet etmeye yönelik ilgisini hafife aldıkları için potansiyel açıdan başarılı olabilecek arkadaşlıkları sürdürmekten vazgeçebilmekteler. Halbuki çok basit ve işlevsel bir fırsatın göz ardı edildiğinde işaret etmeliyim. O da basit, kısa, havadan sudan konuşmalar. İngilizce'de small talk olarak ifade edilen o havadan sudan konuşma. Genellikle haksız bir şekilde önemsiz ve yüzeysel olarak görülüp küçümseniyorlar. Oysa bu tür sohbetlerin pek çok olumlu faydası olabilir. Başkalarıyla bir aşinalık hissi yaratır. Bu aşinalık güven ve sempati duygularını besler. Ayrıca genel iyi oluş haline ve sosyal bağların güçlenmesine de katkıda bulunur. Havadan sudan konuşmak anlamlı sohbetin zıttı değil. Aslında bu çoğu zaman daha anlamlı etkileşimlere, sosyal bağların ve dostlukların gelişmesine giden ilk adımdır. Az önce çalışmalarından bahsettiğim İngiliz öğretim üyesi Robert Dempsey ilginç bir örnekten yararlanıyor. Örneğin yeni bir şehirde yeni bir işe başlamak üzere ülkenin diğer ucuna taşınan ve birlikte çalıştığı bir profesörden ilham aldığını ifade ediyor. Kendini utangaç olarak tanımlayan bu profesör üniversite yakınlarında karşıdan karşıya geçmeyi beklerken bir kadınla havadan sudan bir sohbete girmiş o yaya geçidinde. Bu kısa sohbet trafik ışığı kadını olarak tanımlanabilecek bir tarifle bu tarifin içinde kalıcı bir dostluğa dönüşmüş. Unutmayalım, profesörler için bile arkadaş edinmek kaygı verici olabilir. Ancak kısa süreli gündelik sohbetler sosyal bir uyum yakalamak ve dostluklar geliştirmek adına önemli bir ilk adım olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde dostlukların gelişmesi gerçekten zaman alır. Köklü bir psikolojik olgu olan salt maruz kalma etkisi dostlukların zamanla nasıl ortaya çıkabileceğini açıklamakta. Sade şekliyle ifade etmek gerekirse bir nesne ya da kişiyle ne kadar sık temas kurarsak zamanla o nesneyi ya da kişiyi beğenme ihtimalimiz o kadar artar. Dolayısıyla dostluklar söz konusu olduğunda anlamlı bağlar ani bir kimya uyumundan ziyade tekrarlanan etkileşimler yoluyla kurulabilir. Burada da öğrenciler için dikkate değer bir durum ortaya çıkmakta. Eğer oryantasyon haftasında yani yeni öğrencilere yönelik tanışma haftasında henüz kendi grubunuzu bulamadığınızı hissediyorsanız lütfen endişelenmeyin. Büyük ihtimalle dostluklar sonraki haftalarda derslerde, öğrenci kulübü toplantılarında, sosyal etkinliklerde ya da hatta bir kahve sırasında beklerken tanışacağınız kişilerle emin olun kurulacaktır. Hatta araştırmalar tanışmanın ardından geçen ilk 6 hafta içinde sıradan bir arkadaşlığın gelişmesinin 40 ila 60 saat sürebileceğini öngörmekte. İster üniversitede, ister hayatın genelinde olsun, arkadaş edinmek zaman ve tekrarlanan etkileşimler gerektirir. Sosyal etkileşimlerin nasıl geçtiği konusunda da çoğu zaman yanlış algılarla ilerlediğimizi ve bu konuda gereğinden fazla kafa yorduğumuzu da unutmayalım. Havadan sudan konuşmanın, benzer ilgi alanları ve ortak deneyimleri bulmanın, sabırlı olmanın önemi, aşinalık, güven ve emniyet duygularının inşa edilmesine yardımcı olabilir. Psikoloji, sosyal etkileşimlerimizi ve başkalarının bizi nasıl gördüğünü algılama konusunda genellikle aşırı sert ve kendimize karşı eleştirel olduğumuzu öne sürmekte. Gerçekte ise dostluklar çoğu zaman parlak bir sohbette değil, zamanla tekrarlanan sıradan anlarla başlar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Radyo T.
2: sağlık,
3: yemek tarihi,
2: doğa,
3: kitap,
2: spor,
3: gezi,
2: kültür sanat,
3: belgesel,
2: dünya,
3: moda,
2: polisiye roman,
3: masal.

0: Fil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, öyle sözcükler vardır ki çevremizde dölenip dururlar, sık sık duyarız ancak tam anlamları konusunda durup düşünmeyiz pek. Bunlardan biri daha çok muhasebecilerin ve avukatların içli dışlı oldukları cari sözcüğü. Cari, Arapça cereyandan geliyor. Cereyan, akmak demek. Buna bağlı olarak cari de yürürlükte olan, geçerli anlamında kullanılıyor. Memlekette bu konunun hükmü hala caridir. İkinci anlamı geçmekte olan, cari ay, cari sene gibi. Son anlamı da akan demek. Cari daha çok cari gider, cari hesap, cari kur, cari masraf, cari para, cari ücret şeklinde kullanılıyor. Cari gider, yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan kamu harcamaları. Cari hesap, devam eden, sürüp giden, belli bir zaman sonunda karşılıklı alacak verecek durumuna göre ödemede bulunulan hesap. Eski deyimle hesabı cari. Cari kur, piyasada arz ve talep sonucu belirlenen kur ya da bir kambiyo işleminin yapıldığı anda söz konusu olan kur. Cari masraf, belirli bir dönemde yapılan harcamalar. Cari para, geçerli olan, yürürlükte bulunan para. Cari ücret, iş gücü piyasasında iş gücünün arz ve talebe göre belirlenen fiyatı. Cari fiyat, bir malın alım satımında geçerli olan piyasa fiyatı. Bir de cari olmak var. O da yürürlükte ve geçerli olmak anlamında. Cari kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı anlamdaki dişil şekli de cariye. Cariye malum parayla alınıp satılan, üzerinde sahibinin her türlü hakka sahip bulunduğu kız, halayık ya da savaşta esir alınan ve sahibinin malı sayılan kız veya kadın. Ancak eskiden bir kadının kendinden bahsederken ben manasına kullandığı tevazu ve nezaket sözüdür. Cariyeniz size hürmetlerini sunar. Ayrıca bir kimsenin kendisine çok yakın bir kadından bahsederken tevazu ve nezaket amacıyla kullandığı sözdür. Kerimem cariyeniz de ellerinizden öper. Cari hesabınızın hep dengede olması dileklerimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu, Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu.
3: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 9. NTV Radyo.
1: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki programına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de hitabını gerçekleştirecek. Erdoğan ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan İş Çevreleri ve Düşünce Kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna cephesine, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu

0: ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
1: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
0: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
1: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
0: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
1: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
0: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
0: Katsa yaptırımları bizim için, özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz, bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıktı. Bölgeden duman yükselirken Yemen'deki Husiler hassas noktaları balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Alevler ve yoğun duman nedeniyle havalimanında uçuşlar ertelendi. Husiler bölgede Aramco'ya ait bir petrol tesisini de hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan yönetimi ise Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu. Amerika'nın Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri vatandaşlarına bölgede gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceğine yönelik uyarı yayımladı. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi. Taraflar arasındaki çatışmanın hızla tırmanabileceğine işaret edilen açıklamada Orta Doğu'da bulunan Amerikalılardan dikkatli olmaları istendi. Bölgede muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarının yaşanabileceği aktarıldı. İran ve desteklediği grupların Amerika ile bağlantılı yerleri hedef alabileceğine de vurgu yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı.
3: Kaşif Bey.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
5: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
4: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
6: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
4: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
6: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
4: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan

0: Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
1: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
0: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği, cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugün yeni gözaltı kararları var. Ayrıntıları bize NTV ekibinden Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
3: Erhan, hatırlanacağı üzere Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurma, üye olma, şirkten kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanunu muhalefet suçlarından yürütülen bir soruşturma vardı. Bu soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda da Alihan Kuruş suç örgütüyle bağlantılı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı isimler ve şirketler iyice şifre edilmiş durumda. Bu şirket ve isimlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulundu, tespit edildi. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değerlerin transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetinin yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Yine bu soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, dijital materyaller, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında da Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin de tespitler var. Bu kapsamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin ikametlerinde ve adreslerinde aramalar yapılıyor. 23 şirkete de yine bu faaliyetleri yürütüldüğü tespit edilen 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yani elde edilen suç gelirlerini yurt dışına çıkartmak için lojistik firmaları aracılığıyla yardım tırlarının içerisine bu nakit paraları koyarak çıkarttıkları, yine ederinden daha düşük maliyetlerle bazı satın alma işlemleri yaptıkları tespitler arasında işte bu kapsamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 20 şirkete de kayyum atandı.
2: Mustafa Berber bildirdi. Rize'de sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 evde tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
4: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
5: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
6: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
4: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
7: Eşim de çay içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
4: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
8: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
9: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
4: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
2: İstanbul'da bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiden biri hayatını kaybetti. Göçük, Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada toprak kayması oldu. Olay yerine itfaiye, sağlık, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Yeri belirlenen bir işçi yaralı olarak Göçük'ten çıkarıldı. Diğer işçi ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanı gözaltına alındı. Almanya bugün yapılacak seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyalette yapılacak seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülüyor.
4: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merzin Partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki Sol Parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol Parti'nin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
2: Rusya'da halk milletvekili seçimleri için oy vermeyi sürdürüyor. 3 gün sürecek seçimin ikinci gününde Rus yetkililer çevrim içi seçim sisteminin siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Geniş çaplı siber saldırının kontrol altına alındığı, ülke genelindeki katılımın %40'ı geçtiği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'un belirli bölgelerinde de sandık kuruldu. 2014'te ilhak edilen Kırım'da da oy verme işlemi devam ediyor. Seçimlerde parlamentonun alt kanadı Duma ile 39 bölgenin parlamento üyeleri ve yerel yönetimi belirlenecek. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin parlamentodaki üstünlüğünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Zira sandıkta sadece Putin'i ve Ukrayna Savaşı'nı destekleyen partiler yer alıyor. Rusya'da savaş karşıtı tek siyasi parti olan Yabloko'nun parlamento seçimlerine katılması Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından yasaklanmıştı. Enerji kriziyle boğuşan Küba bir kez daha karanlığa gömüldü. Halksa çaresiz.
4: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bu yıl 7. kez karanlığa gömüldü. Yetkililer kesintinin Küba'nın merkezinde yüksek gerilim hatlarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Akşam saatlerine doğru Havana'da özellikle hastanelerin çevresindeki birkaç mahalleye elektrik yeniden verildi. Ancak kentin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Elektrik şebekesi Temmuz ayında da 3 kez çöktü. O tarihten bu yana ülkenin büyük bölümünde dönüşümlü elektrik kesintileri 30 saat veya daha uzun süre devam ediyor. Küba hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. ABD yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. Amerikan Başkanı'nın isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler arasında üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka seçenekleri yer aldı. Sevgili seyirciler, Sivrihisar Havacılık gösterilerinin kapanış etkinliğini Türk Yıldızları gerçekleştirdi. 6 F-5 savaş uçağı gökyüzünde birbirinden zorlu akrobatik gösterilere imza attı. Bu haberle bu saati nokta alacağız. Saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
10: Sivrihisar Hava Gösterileri'nde artık sahne Türk Yıldızları'nın. Türk Yıldızları havalı, gösterişli bir giriş yapmak üzereler. Gösteri Sivrihisar'da büyük bir gürültüyle başladı. Gün boyu gösteriler Sivrihisar'da devam etti. Bu yıl Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 11.si gerçekleşiyor. Binlerce kişi özellikle Türk Yıldızları'nın gösterisini bekledi. Bu gösteri tüm gösterilerin kapanışı niteliğinde. Yaklaşık 20 dakika boyunca F-5 savaş uçakları havada olacaklar ve farklı akrobatik gösteriler gerçekleştirecekler. Yaklaşık 1 metrelik aralıklarla sıralanmış vaziyette 5 F-5 savaş uçağı ve şimdi hemen bulunduğumuz alandan Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin kuzey tarafından bir daire çizdiler ve arkalarında kırmızı beyaz duman bırakarak bulunduğumuz bu alana doğru yavaşça alçalıyorlar. Bugün Sivrihisar Hava Gösterileri'nde pek çok önemli eski uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki pek çok önemli uçak gösteri yaptı. Vatandaşlar o uçakları coşkuyla karşıladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tek motorlu uçaklardı. Ama şimdi günümüzün jetlerinden biri F-5 savaş uçağı Türk Yıldızları hemen bulunduğumuz alanın üstünden yine heybetli bir geçiş gerçekleştirdiler. Alandaki coşkunun da had safhada olduğunu söylemekte fayda var. Uçaklar her geçiş yaptığında yerde genci yaşlısı binlerce kişi alkışlarla, marşlarla uçaklara yerden eşlik ediyorlar. Ve G14 bir gösteri gerçekleştirmişti bugün Sivrihisar'da. Ve G14 ve G Hürkuş'un tasarladığı uçağın replikası o uçağı ve G Hürkuş'un torunu Lee Maxon ve G uçurdu. Önemli bir andı. Bununla birlikte bir diğer önemli uçak, Türk havacılığı için önemli kabul edilen uçaklardan bir tanesi Nu-D36 Nuri Demirağ tarafından tasarlanmıştı. O uçağın replikası da bugün Sivrihisar havacılık gösterilerinde önemli bir uçuş gerçekleştirdi. Yine önemli bir not, Veci Hürkuş'un torunları o uçağın gösterisini Sivrihisar'da takip ettiler. Yine T-28 Trojan uçağı bir uçuş gerçekleştirdi. UUH-1 helikopteri havadaydı. D-3 uçağı yine modern hava taşımacılığının babası olarak kabul ediliyor. O da Türk devlet filosu renkleriyle boyanmıştı. Bugün gökyüzündeydi ve şu dakikalarda Türk yıldızları 6 uçak hemen bulunduğumuz alanın üstünden bir geçiş daha gerçekleştirdiler. Büyük bir gürültüyle F-5 uçakları geçişlerini yaptı. Kol düzeninde yapıldı bu geçişte. Uçaklar yaklaşık 1 metre kadar birbirlerine yaklaşıyorlar. Oldukça yakın bir kol uçuşu olduğunu söyleyelim, hatırlatalım. Bir o kadar riskli manevralar.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
12: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Temizlik Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temizlik Günü'nün bu yılki teması yiyecek atıkları. Dünyada her gün sadece tek bir öğünde 1 milyardan fazla insanı doyuracak yemek israf ediliyor. Buna karşı o yemeğe ulaşamayan milyonlarca insan aç. Gıda israfı ve atıklar dünyanın acil çözüm bulunması gereken gündemi. İklim değişikliğini körükleyen, toprak ve su kaynaklarını harcayan bu sorun büyüdükçe daha dirençli ve adil sistemler kurma fırsatı da kaçıyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki ilgililer, temiz tabaklardan temiz şehirlere temasıyla düzenlenecek küresel etkinlikte bir araya gelerek gıda israfının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı hızlandıracak yenilikçi politikaları konuşacak. Siz ne yapabilirsiniz? Günlük alışkanlıklarınızda değişiklik yaparak yemek atıklarınızı azaltabilirsiniz. Atıkları ayrıştırabilir, organik atıkların geri dönüşümünü deneyebilirsiniz. Sorumlu satın alma ve tüketim yollarını tercih ve teşvik edebilir, böylece farkındalığı artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo. O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
1: Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Bey'in 4. sezonu ve 109. bölümüyle, evet, dile kolay, bayağı uzun bir süredir, neyse, yine ve yeniden NTV ekranlarında sizlerle efendim. Tekrar stüdyodaki konuklarımızla beraber ve özel konuğumuzla beraber bugün yine aslında her zaman olduğu gibi tek bir konudan bahsedeceğiz. Bizim derdimiz insan. Bu insan nasıl yaşasın, nasıl daha iyi yaşasın, şu yaralarımızı nasıl onaralım, yarınımızı nasıl daha güzel yapalım, ona kafa yoruyoruz. Tabii ki bunu özellikle stüdyomuzdaki sevgili konuklarımızın teşrifleriyle çok daha güzel yapıyoruz. Biliyorum sizin de canınız burada olmayı çok istiyor. Halbuki çok kolay. Efendim hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidip oradaki formu bir dolduruyorsunuz. İster tekil ister grup halinde gelip programımızda bize konuk olabiliyorsunuz. Burada sohbetlere katılabiliyorsunuz. Ama diyorsunuz ki dünyanın öbür tarafındayım ya da şu anda vaktim yok, gelemeyeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Orada da Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Oraya tıklarsanız efendim biz heyecan ve iştiyakla okuyoruz yazdıklarınızı ve çok daha faydalanıyoruz. Lütfen bizimle geri bildirimlerinizi oradan paylaşınız. Efendim bugün de yine Açık Beyin'in yeni bir bölümünde insana dair önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bu mevzunun genellikle çok ilgi çektiğini biliyorum. Çünkü konumuz sevmek, sevilmek, özlemek. Ana konumuz biraz bu. Bu konuda derdi olmayan var mı? Yoktur. Yani insan olduk mu biz, sevgi bizde çok merkezi bir şey ve daha önceki birçok programımızda aslında müstakil olarak hem bu konu başlıklarında hem de başka konu başlıklarından dönüp uğrayarak biz bu konuyu çokça da ele aldık, çokça da mıncıkladık ama bence daha kapısından giremedik, yani öyle söyleyeyim. Çünkü büyük bir mevzu bu, sevme sevilme ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, kaybetmek, özlemek, aramak, yas tutmak, bütün bunlar bizim hayatımızın temel dokusunu ve biraz da kokusunu oluşturuyor. Yani yaşadığımız şeyin rayası biraz buradan geliyor. Ve mesela daha evvel bu sevmek mi, ait olmak mı, biz aslında hangisini arıyoruz? Reddedilmek niye bu kadar canımızı yakıyor? Ta o kabile toplumundan gelen atalarımızın o işte sürü dışından kalma ve ölme korkusunun bugünkü versiyonlarını nasıl yaşadığımızdan bahsetmiştik. İşte neden beynimiz bu kadar topluluğa ayarlı? Tek başımıza hayatta kalamıyorduk. Ancak birlikteyken hayatta kalabiliyoruz. Bir de ileri düzey var. Aşk diye bir şey var, baş belası ama hayatında ruhu. Ama nasıl olduğunu kimse bilmiyor, niye başladı, niye bittiğini falan filan çözemiyoruz. Bana baştan beri en fazla sorulan konudur. Ben dedim ki ne bileyim ben yani. Biz de düşünce düşüyoruz, çıkınca çıkıyoruz. Nasıl olduğunu da çok bilen yok. Ve bu da aslında bu konuyla merkezi olarak ilgili. Yalnız kalmak büyük bir korku. Yalnızlığı sevmiyoruz. Bazen bir başına kalmak istiyoruz. İkisi farklı şeyler. Ve bu kalabalıklar içerisinde binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca insanla bir tık temasta olduğumuz şu dünyada, milyonlarca insanla aynı günlük hayatı yaşadığımız o şehirlerde yalnız olmak da ayrı ve yeni bir deneyim. Bir de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün bunlara muhtemelen dokunacağımız bir muhabbet yapacağız ama bir ömrü tiyatroyla, insanla, seyirciyle ve hikayelerle bağ kurmuş çok iyi tanıdığınız bir sanatçı. Alkışlarınızla efendim Mahir Günşiray bizlerle beraber. Çok teşekkürler davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Harika oldu. Nasıl gidiyor hocam hayat, her şey yolunda mı?
2: Çok iyi, çok teşekkür ederim. Gayet iyi. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiniz. Çok eyvallah. Değerli ve çok zor, özel bir program bu. Eyvallah. Beyinle ve açık beyinle ilgileniyorsunuz.
1: Eyvallah.
2: Çok heyecanlıyım.
1: İnşallah sizlerle beraber beyin ameliyatını derinleştireceğiz efendim.
2: Evet, sağ olun.
1: Hazırsak buyurunuz yerimizi alalım, devam edelim. Tabii. Evet efendim. Yıllarda da şu hareketi yapmak istemişimdir. Böyle talk showcularda görüyorum, kartı masaya vurmak. Dedim yönetmenime yapabilir miyim? Yap ama çok vurma dedim. Mikrofon ses alıyordu. O yüzden hafif hafif yaparak. Efendim tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, biz şimdi benim tabii düşündüğüm bazı konu başlıkları var. Mahir Bey'i de özellikle son dönemlerdeki mülakatlarından, röportajlarından ve işlerinden olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Ve beni çok ilgilendiren şeyler yaşadığını da biliyorum. Onun sevdiği, onun istediği, onun rahat rahat akabileceğini düşündüğüm konularda birkaç tane sorum var. Onların zaten muhabbet edeceğiz ama lütfen siz de topa istediğiniz zaman giriniz efendim. Biz burada çünkü birlikte değişik bir muhabbet yapıp sevgili konuğumuzu hem onun da tahmin etmediği, bizim de tahmin etmediğimiz bir yolculuğa davet etmek istiyoruz. Ve güzel bir şeye de niyet ediyoruz en başında. Çünkü en başta söylediğim gibi bizim aslında insan olarak ne yaparsak yapalım huzurlu ve rahat olmaktan başka bir amacımız yokmuş gibi gözüküyor. Yani ne yapayım, para da biriktirsek, işte ün de kazanmaya çalışsak, yani sağlığımızı da bulmaya çalışsak bir şekilde huzurlu, rahat ve dingin olmaya çalışıyoruz. Bunun için de en önemli kaynağımız aslında diğer özellikle yüksek çözünürlükte hayatlardan alacağımız ibretler ve dersler. O bağlamda hani sizle de bugün bunları konuşmak gerçekten benim için ilginç olacak ve hemen ben çok merak ettiğim bir konuyu açarak başlayayım. Ben sizden önce Orhan Günşiray'ı tanıyordum çünkü benim annem hayranı. Annem eski dönem böyle yazlık sinemalar bilmem ne müptelası bir genç kızmış. Ve işte Türk sinemasının jönleriyle falan büyüdük biz. Ama şimdi o dönemdeki ünlülük bir başka bir şeymiş anladığım kadarıyla. Mesela ben de şu anda tanınan bilinen birisi diye bilmiyorum ama o kadar hayatımı çok zorlayan bir şey değil. Ama o zaman bir sinema yıldızı olduğunuzda siz başka bir şey oluyorsunuz yani. İnsanlar sizi rolünüzle ve görünümünüzle özdeşleştiriyorlar. İşte rahmetli Önder Sömer neler çekmiş kötü adam olmakla falan. Şimdi öyle bir babanın çocuğu olarak başlayan bir hayat. Bunu siz seçmediniz. Ben şimdi tabii bizim taraftan bu sizi nasıl etkilediğiyle muhabbete başlayacağım. Nasıl bir şeydi Orhan Günşiray'ın çocuğu olmak? Ve o ilk dönemler bugünkü Mahir Günşiray'a ne getirdi acaba?
2: Şimdi tabii ben 60 doğumluyum ve Orhan Günşiray'ın o parlak dönemi dediğiniz gibi hani büyük bir Amerikan arabasının halk tarafından sevgiyle havaya kaldırıldığı öyle bir
1: evet, o
2: sevgi. İnanılmaz bir sevgi seli. Belki bugünün dizilerinin Yeşilçam'ıydı. Ben tabii çok küçüğüm. Yani 60'lı yıllar 66'dan sonra babam filmi bırakmış. Sinemayı bırakmış. Onları ben çok yaşamadım. Anlatılanları biliyorum.
1: Bugünkü ünlü birisi olarak babanız, yani ünlü birisi olarak babanızın hal, tavır, yaklaşım, hani böyle iyi ki oldu ya da hiç keşke olmasaydı dediğiniz tarafları.
2: Benim çok iyi bildiğim dönemler onun sinemaya bıraktığı, daha çok aslında daha yalnızlığa kendini çektiği.
1: Şöhret sonrası yani.
2: Evet, şöhret sonrası. Yani yine de şöhreti vardı. Hep her zaman Orhan abiydi ama 70'li yıllardan sonra tekrar sinemaya girdi. Yılmaz Güney'le birkaç film yaptı. Ama her zaman kendisini geriye çekti. Bir şekilde oradan çok koptu. Ben o yüzden hem de anne baba ayrı olduğu için ve babam da başka bir yerde hep olduğu için daha çok babaannem ve anneannemle çok yakın ilişkilerim oldu. Benim için yalnızlık ve kendimi bir oyuncu olarak o günden var etmeye başlamak, bir oyuncu insan kurmak belki de bu sayede oldu. Evet, yani yalnızlık bir anlamda bir dezavantaj gibi gözükse de birçok insana da avantaj da olabilir.
1: Münzevi bir çocukluk duydum, doğru
2: değil
1: mu?
2: Ben çok haşarıydım, çok sosyaldim, çok yaramazdım. Böyle bir şapşal bir şeydim yani o zamanlar.
1: Eyvah, şu anda
2: ta ki konservatuvara girene kadar.
1: Da bu modeller varsa iyi dinlesin anne babaları mesela.
2: Kötü bir örnek olmaktan daha çok bu kadar haylaz ve bu kadar okuyarak bilimsel olarak bir şeyler öğrenmeye uzak birinin daha sonra hayatının buraya yönlenmesi ve sonunda işte yönetmen, oyuncu, öğretmen olması bir aslında iyi bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Kimisi bunu aman söyleme kötü örnek olur diyor ama benim için iyi bir örnek.
1: Yaratıcılıkta özellikle bu tip sanatsal işlerde hep böyle bir küçüklük hikayelerinde bir yoksunluk, eksiklik, bir zorluk, belki savaş, ölüm, işte ayrılık bir şeyler oluyor. Bu besliyor mu gerçekten? Yani şimdiden geriye böyle geriye dönük olarak baktığınızda.
2: Bence besliyor. Tabii bu biliyorsunuz yani sonsuz bir şey. Sonsuz insan var, sonsuz karakter, aynen, sonsuz ortam var. Herkes için aynı şey olmayabilir. Ama bence benim açımdan sadece bunu söyleyebilirim ama bir de yani bir eğitmen olarak tavsiyem oyuncu insanı kaybetmemek değerli diye düşünüyorum. Yani Huizinga'nın bahsettiği o homo ludensi hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü aslında hepimiz oyuncuyduk. Bir kısmımız bu oyunculuğumuzu kaybetti. Bir kısmımız bunu tekrardan kazanmak ve kendini eğitmek üzere ilerledi ve oyuncu oldu. Tabii ki hani bir şekilde insan kendisini mutlaka temsil etmek istiyor. Var olmak istiyor. Bu da oyunla mümkün. Doğru. Eğer bunu oyunu gerçekten yaşayabilir ve geliştirirseniz hayat ona göre mücadelelerle gidiyor. Kötü bir şey bile başınıza gelse bir ölüm dahi gelse oradan bir ders çıkartıp onun üstünden ilerlemek mümkün. Tıpkı işte bir sanatın aslında ilerlerken kötü şeylerden ya da bir tabloya baktığınızdaki oradaki kusurdan eğer iyi bir sanat çıkıyorsa iyi bir şey çıkıyor ya, onun gibi.
1: Şimdi alkış psikolojisini hiç düşündünüz mü ya? Mesela hiç alkışlayan olmadı mı? Siz çok iyi bir performans sergilediniz. Alkışlayan olmasa ne olur falan gibi simülasyonlar yaptınız mı? Alkış ne anlama geliyor?
2: Çok karışık. Benim açımdan alkışın tek bir karşılığı var. Verdiğim emeğe ve o zamana değdiğini görebilmek.
1: O işin.
2: O işin.
1: O yaptığınız şey.
2: Sadece o işin. Ya burada iki tane şeyi birbirinden ayırmaya çok özen gösterdim ve ayırdım da hayatımda. Hani bana değil o alkış, yaptığım işe.
1: Çok güzel, bunu sormaya çalışıyordum aslında.
2: Yani çünkü bana olmaya başladığı zaman işte çok fazla beğenilme arzusuyla bir şeyler yapma bağımlılığı çıkıyor. Ki bu bir hastalık. Önemli olan orada yaptığınız iş ve o işin birileri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı ve sonrasında da, ki biz kendi tiyatromda oyun, her oyundan sonra seyirciyle söyleşi yapardık. Hmm. Otururduk buraya oyuncular, seyirciler. Soru sorarlardı ki biz ertesi gün yine prova yapardık. Yani bizim 50. oyunumuzda bile 49. oyundan sonra 50. oyun öncesinde prova yapmışlığımız vardır.
1: Tabii.
2: Final değiştirmişizdir, oyunu değiştirmişizdir. Ya bu iki tane şeyi mahir olarak beğenilmekle yaptığım iş olarak beğenilmeyi birbirinden ayırmam lazım. Evet. Bir de mesela yönetmen olarak hiçbir zaman alkışa çıkmadım. Bir kez beni zorla davet ettiler. Yani ayıp ettim onlara tabii, kızdım biraz ama çünkü çok istemişler beraber bir sahnede olmayı. Ama yönetmen olarak da mesela çıkıp alkışa gitmemeyi tercih ettim.
1: Of,
2: ki bunu kırmak için de bir oyunda Hizmetçiler ilk oyunumuzda alkışa çıkmıyorduk.
1: Şimdi siz onu felsefesi üzerine düşünmüş olduğunuz için ona dair verdiğiniz tepki etraf tarafından da ters algılanabilir, doğru, ama bir kısım çok önemli. Yani şu şeyi çok önemsiyorum. O alkış o işle ilgili, o performansla ilgili, o ürünle ilgili bir şey.
2: Evet.
1: Ve işte insan üzerine almaya başladığında da problem çıkıyor. Şimdi burada aslında merak konusu olan benim için şu. Ben mesela alkışlandığım zaman, diyelim ki bir konferanstan, bir programdan sonra insanlar çok güzel yaptın dediği zaman şunu anlayabiliyorum. Bu bilgi geçti. İnşallah akşam evde muhabbet ederler. Ertesi sabah da bununla ilgili bir şey yaparlar gibi düşünüyorum. Sanatçının peki bu alkışın ötesinde, o performansın beğenilmesinin ötesinde temel ihtiyacı nedir mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Bir insan sanat yaparken bunu da başkası için yapıyoruz ya. Orada alkış işe, ama sanatçı ne alır oradan? Yani ne bekler diğer insanlardan açık? Hiç bununla...
2: Temkinli olmak lazım. Yani ona kaptırmamak lazım. Çünkü bir kere özellikle ülkemizde alkışlamamak ayıp.
1: Tabii.
2: Ya her şeyden önce. Ya bu programda şimdi birisi bir şey beğenmese bile yine de sonuçta alkışlayacak yani. Olmayacak bir iş yani.
1: Bence beğenmişsiniz.
2: Bizim bunu. Tiyatro da böyle.
1: Evet, test yaptık, doğru çıktı.
2: Yani o yüzden benim bir yönetmenim Roberto Ciulli şöyle bir şey söylemişti. Almanya'da alkışlanmadığı oluyor. Ve benim orada yönettiğim Bochum Schauspielhaus'taki Faust'ta salonun yarısı ayakta alkışlıyordu. İçerisinde you diyen vardı. Şimdi Roberto da demişti ki eğer bir oyun iyiyse salonun yarısı alkışlar, yarısı yuhalar.
1: Enteresan.
2: Şimdi buradan bizim dersler çıkarmamız lazım. Yani çünkü hele bir oyuncu olarak çıkıyorsunuz. Yine Roberto'dan bir örnek vereceğim. Bir oyun oynuyoruz, Bernard Alba'nın evi. Oyundan sonra böyle Nihat İleri ile beraberdik. Çıktık yani, her zamanki moralimiz çok bozuk. Çok kötü bir oyun çıkardık falan. Roberto geldi, sarıldı bize. Dedi ki şu ana kadar oynadığınız en iyi oyundu.
1: İşte buyurun.
2: Şimdi bu bir oyuncu yanılan bir yaratık. Çok dikkat etmek lazım. Fazla sevilmeye muhtaç bir yaratık. O yüzden hata yapma olasılığı çok yüksek. Bir de yaşam sırasında da örneğin bir yerde gidiyorsunuz, hemen işte şey oluyor. Ah Mahir Bey merhaba falan filan. Biz mesela bu kim gerçekten bizi seviyor, kim bizi niye seviyor, bunu bir süre sonra kaybediyoruz. Evet. Çok iyi bilemiyoruz.
1: Ve şimdi netameli olabilecek bir konuya geleceğim. O da mesela aşka düştüğümüzde olan şeyleri ben kimyasal olarak anlatınca kendimi çok kötü hissediyorum. Yani çünkü mesela düdüklü tencerede pişen güzel bir zeytinyağlı fasulyeyi, işte fasulye bitkisinin biyolojisinden anlatmaya çalışmaya benziyor. O yemek lazım yani, onu oradan çok anlatamayız. Sizin taraftan mesela biz hep anlattık işte aşka düşünce, İşte böyle keyif hormonları artıyor, serotoninler düşüyor. İşte bütün beynin çalışma sistemi değişiyor falan diye ama insana olan şeyin bir oyuncu, bir sanatçı tarafından görülen hali nedir? Mesela aşk sizi nasıl etkiliyor? Sorunun özet hali bu. Bir sanatçıyı aşk nasıl etkiliyor? Bir de şunu derler, aşka düştüğünüzde performans artıyor. Özellikle yaratıcı performans. Mesela bununla alakalı paylaşabileceğiniz bir deneyim var mı?
2: Yani tiyatroya olan aşk tabii ki beni çok uzun yıllar hiç durdurmadı. Ama buradaki aşkı ben daha çok öğrenmeye olan açlık diye anladım sonra. Çünkü o kadar öğrenmeye ihtiyacım varmış ki öğrenmek için tiyatro yaptım. Öğrenmeye doyamadım. Bu sene ne öğrenirim diye bir daha bir şey yapmaya çalıştım.
1: Yani mesela bu mesleği olan aşk ölen bir şey mi? Ölüyor mu?
2: Benden mesela yola çıkarsak yani mesleğe olan aşkım ölmedi ama azaldı.
1: Evet, belki motivasyon.
2: Çünkü bir yerde biliyorsunuz yani yaz sadece bir insanın kaybı değil. Ben tiyatroyu da kapatmak zorunda kaldım, durdurmak zorunda kaldım. Aslında bu da bir yasmış, bunu daha sonra öğrendim. Yani gerçekten eşimi kaybettikten sonra anladım ki her birçok şey yas olabiliyormuş. Ama o yası ben yas olarak yaşamadım tiyatroyu bıraktıktan
1: sonra. Claude Hanım çok merkezdeydi sizin hayatınızda.
2: Çok, evet. Yani 26 yıl hem beraber çalıştık, beraber yaşadık. 24 saat yaşadığımız düşünülürse 26 çarpı 2 bile diyebilirsiniz bu hayata. Hani köşedeki bakkala bile el ele gittiğim bir kadından bahsedelim. Yani bu arada aşk diyorsunuz tabii 26 yıl ama bu her zaman bir aşk değil. İçinde bunun ayrılma şeyi bile var, isyanları bile var. Tabii. Kavgası var, gülüsü var, anlaşamazlık var. Her şeyi var bunun içinde ama o yüzden işte aşk deyince bin milyarlar çeşit durumlar var ve çok değişiyor. Bunun kimyasınıza bir açıklayamazsınız ama zaten anlatılamaz bir şey bu. Birdenbire olan bir şey oluyor ve sanki böyle hani diğer yarınızı bulmuş gibi hissettiğiniz bir an oluyor. Bir an sarılma ihtiyacı duyuyorsunuz ve bütünleşiyorsunuz ve bu bitmiyor.
1: Ve sonra yolu beraber yürümek.
2: Beraber yani gidiyorsunuz ama tabii sonuçta biraz evvel de benzer bir şey söyledim. Yani ben şimdi biraz sonra buradan çıktığım zaman buraya ilk geldiğim Mahir değilim. Değişeceğim. Hayat da böyle. Biz de değişiyoruz. Konuştuğumuz konular, yaşadığımız şeylerle. Ama bu olumsuz bir şey olarak anlaşılmasın. O gün aşk diyoruz, bugün meşk diyoruz, o gün sevgi diyoruz. Bazen arkadaşlık oluyor. Ama hiçbir zaman sadece arkadaşlık seviyesine düşürmeden aşkı sürdürmek çok değerli.
1: 2023 yılında yolcu ettiniz.
2: Evet.
1: Hayat arkadaşınızı. Aslında çok da zaman geçmemiş. Fakat yas için bayağı bir zaman. İyi geçirdiğinizi düşünüyor musunuz yas dönemini şimdiden bakınca?
2: Çok zor geçti. Çok büyük bir boşluk. Evet. Çok büyük bir düşüş. Çok yani dumur hali diyeyim.
1: Bir parçanız kopmuş gibi ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
2: Yani bir şey parçadan mi? Parçanın öte ben kopmuşum gibi. Yok, evet, yok bir şey yok yani. Gibi. Biraz da ben ağır yaşadım çünkü o güne kadar böyle bir kaybı tam yaşamamışım. Kayıplarım oldu, babaannem, babam falan ama benim için o kadar önemli değildi. Evet. Yani sanki doğal bir şeydi bunlar. Ama bu doğal bir şey değildi. Üstelik de 8,5 yıllık bir hastalığı olmasına rağmen evet, yani tıbben yaşaması zaten mucizeydi. Ben hiçbir zaman öleceğini düşünmedim. Dolayısıyla buna rağmen yine de benim için kabul edilemez bir şeydi.
1: Tabii,
2: büyük bir boşluk. Ama işte biliyorsunuz yaz konusunu destek de aldım bu konuda ilk defa hayatımda. Orada yani iyi oldu hem kötü tabii öğrendim ki bu yaz bitmezmiş. Ben zannediyordum ki belki bitebilir falan.
1: Şekil değiştiriyor zaman
2: yani,
1: içerisinde.
2: Evet, bitmiyor. O başka bir şey. Benimle beraber yaşıyor.
1: Ama sonra hayatın yolunu buldu. Enteresan da böyle alevlenmeler, yeni başlangıçlar
2: var. Evet, evet, olabiliyor.
1: 40 yıllık okul arkadaşınızla evet, WhatsApp'tan buluşup. Evet. Bu arada sevgili Hatice Aslan bizim Açık Beyin'in efendim ilk katılımcılarından. Kendisiyle aslında biz Açık Beyin'den tanışıyoruz. Ben zaten kendisini biliyordum ama çok meraklı bizim yaptığımız işlere falan. Ve tekrar buluştuğunuzda ben bu arada şahsen çok sevindim. Hani biz kız tarafı gibiyiz sizin orada şu anda. Yani öyle bakıyoruz mevzuya. Peki bu 40 sene sonra ve bu olgunluk yaşı diyebiliriz, bu kadar yaşayıp geçirip gördükten sonra her ikiniz için de tekrar buluşmanın Özellikle şu anda ikinci bahar başlangıcındaki arkadaşlara yönelik bir bölüm çekiyoruz. Mesela hayatta nasıl bir etkisi oluyor? Siz nasıl başladı bu iş? Çok yani özel bir magazin sorusu değil bu ama.
3: Değil.
1: Duygusal olarak nereden nereye geçiriyorsunuz?
3: Bence aşk üstüne konuşurken de bir örnek bu. Yani çünkü belli yaşlarda aşk başka türlü yaşanıyor. Ama bizim yaşadığımız şey şöyle bir şey. Bir anlamda biz işte 4 sene birlikte okuduk. Okulda arkadaşlık dışında yani birbirimize karşı hiçbir ilgimiz yoktu. Bambaşka dünyalarız. Ve 1983-2025'e kadar hiç görüşmedik. Sınıfımızın WhatsApp grubu vardı.
1: Çok heyecanlı değil mi ya? Tam işte film olacak hikaye bu.
3: Ya üstelik de aynı ortamdayız. Hatta aynı tiyatroda çalıştık falan. Hiçbir zaman da işlerimiz denk düşmedi.
1: Ha bizim kız yani işte bizim arkadaşımız falan diye yani hep görüşüyoruz.
3: Evet ya benim sınıf arkadaşım. Ha. Yani sınıf arkadaşı grubumuzda yazışmalar oluyor bazen. O bir şey paylaşıyor, ben bir şey paylaşıyorum. Ya yani oralarda her ikimiz aslında birbirimizin bedenen ruhen anlaşabileceğini hissetmek dışında mantık olarak ilgilendiğimiz alanlar ve ortaya koyduğumuz konular, yaklaşımlarımız olarak birbirimize orada bir yakınlık duyduk. Dolayısıyla bu bizi tekrar İstanbul'da bir kahve içer misin Hatice dememe neden oldu. Bir kahve içtik. Orada da hala herhangi bir şey yok.
1: Hocam bak.
3: Ama varmış.
1: Yüzler nasıl gülmeye başladı. Bak hikayenin bu kısımda tansiyon çok arttı şimdi. Evet. Herkesin çünkü benzer bir tanısı var buralarda yani.
3: Evet yani orası da yine böyle bir yine mantık çerçevesinde ama minik böyle bir şey var.
1: Bir de tuhaf da geliyor değil mi? Yani bu kadar sene arkadaşız bir dakika biz nasıl mod değiştireceğiz falan gibi.
3: Evet. Oradan sonra çok büyük bir sıçrama var. Bir sonraki buluşmamız ya ertesi gün birkaç gün bir yerlere gittik geldik arkadaş olarak ama sonra aradan 4 ay 5 ay sonraki buluşmamızda birbirimize bakıp ve sarıldık.
1: Özleşmişiz.
3: Ya evet yani sanki böyle...
1: Şimdi ben hocam tam bu noktada durup öykülerin çok acayip bir büyüsü var. Mesela şu anda bu olayı tek yaşayan bir taraf burada bir şey anlatıyor. Ama hepimizin zihninde bu olay tekrar yeniden üretilip sıcacık bir şeyler oluyor içeride değil mi? Biraz önce de böyle sarılmış gibi oldunuz mu siz de? Filmlerde o sahneleri görünce su basıyor mu gözlere bazen böyle neden oluyor? Bir empati kuruyoruz bu işlerle alakalı. Tam bu noktada durup hani hayatımızın en temeli konusu olduğu için topu bir size atacağım. Var mı böyle bu konuda sorusu olan bir mikrofon alalım size. Sizi bir tanıyalım önce.
4: Merhaba hocam ben Dilara.
1: Dilara hoş geldin.
4: Az önce kayıplardan bahsettik. Ben erkek arkadaşımla ayrıldığım zaman ya da herhangi bir sevdiğimi kaybettiğim zaman eşyalarını, kıyafetlerini, ondan kalan anıları, fotoğrafları hayatımdan çıkaramıyorum. Hepsi hayatımda bir yerde duruyor. Bu ailemden biri de olsa. Bunu neden yapıyoruz?
1: Konuğumuza bir soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani hayattan bir türlü çıkaramamak, onu unutamamak.
3: Ya benim öğrendiğim şey hem kendi deneyimimden hem de okuduğum kitaplardan ve Şengül Hoca'dan öğrendiğim şey. Ya bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Buna karşı durmak, bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Ya onunla yaşamaya bakmak lazım. Ya şu anda ben Hatice ile beraber yaşıyorum ama bizim bulunduğumuz mekanda bir yerde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu evet. Mesela bizim hayatımızda var ve bu yüzden de çok önemli, çok değerli Hatice'nin sevgisi. Bununla beraber beni de kabul ediyor çünkü o benim hayatımın bir parçası. Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz? Esas orada yani takılmak iyi bir şey değil.
1: Bu konudaki teknik ve terapilerde aslında çok yaygın bir odak kaydırma yöntemi kullanılır. Bu kimi zaman dolaylı, kimi zaman doğrudan yapılmaya çalışılır. O da şu, biz bir insanı kaybettiğimizde ya da ayrıldığımızda onu özlerken hep onun yokluğuna odaklanırız. Ve önümüzdeki günlerde olmayacağı fikri bizi gerer, çok korkutur ve canımızı sıkar. Halbuki başka bir şey daha vardır. O insanın hiç olmadığı bir hayatı da yaşama ihtimali vardı. Ve bu insanla biz bir şeyler yaşamış olduğumuz için bugün bunu özleriz. Yani hayatımızdaki var olmuş olma hali, o anı, o varlık odaklanacak başka bir meseledir. Biz yokluktan zihnimizi çekip bir nevi bir şükür zihni olan, iyi ki var, iyi ki oldu, iyi ki bunu yaşadım zihnine dönebiliyorsak eğer, yokluğuyla beraber yaşamanın çok kuvvetli de bir nedenini bulmuş oluyoruz aslında. Ama daha evvel açık beyni çok takip eden arkadaşlar bir şeyde çok zorlandığımızı bilir. Biz önce kötüyü görmeye programlı bir zihne sahip olduğumuz için iyiye bakmak için nezaket, letafet, incelik ve eğitim gerekir. Mesela hep derim sanat bunda çok yardımcıdır. Çünkü sanat iyiye, olana, yaratıcı olana dönmeyi antrenmanını yaptırır bize yani. Ama bizim normal hayvani beynimize bırakırsan bütün kontrolü, ah yok açtayız açıktayız, param da biterse ne olacağı varana kadar hep endişeleri düşünür ya. O yüzden biraz gene kurtulmayın onlardan. Ama bakın ne güzel günler yaşadık be, helal olsun. Deneyin bakalım o nasıl oluyor. Tabii keşke bir televizyon programında söyleyince hemen olsaydı. O kadar kolay olmuyor ama biraz antrenman yapmak gerekiyor olabilir.
2: Alkışlayalım.
1: Evet. Güzeldi bu arada. Başka? Sizde mikrofon gördüm sanki. Sizi bir tanıyalım öncelikle.
5: Merhabalar. Enes ben. Enes, ben de bir meslektaşınızım hocam.
1: Eyvallah.
5: Yolum şu anda da sinir bilim üstüne yüksek
1: bir yapıyorum. Alkış. Sayımız azalıyor. O yüzden kıymetli.
5: Aslında soruların üzerinde şöyle bir şey de gördüm. Genel olarak hep sorular biraz şuraya doğru çıkmaya başlıyor. Mantıkla mı, duyguyla mı değerlendireyim? Bunun içinde ne oluyorsa onu yaşayayım mı? Yoksa bana fayda sağlayacak ya da yarın işime yarayacak bir şeye dönüştürmek için mantıkla mı anlamlandırmayayım? Bu soruda da şunu fark ettim kendim üzerinde. Duygusal olan bazı şeyleri çok mantıkla yaşayınca aradan bir zaman geçtikten sonra ukde kalıyor mu diyeyim. Veya işte o duygu yaşanmamış gibi kalıyor. Burada da bahsettiğiniz eşya örneklemi üzerinden vereceğim. O eşyaya bu duyguyu yaşadım ve bu duyguyu yaşamak bir şanstı, bu bir anıydı olarak mı bakmak gerekiyor? Yoksa teknik olarak ben buradan zaten ilişkiyle alakalı öğreneceğim bazı şeyleri öğrendim. Kendime bir değer kattım. Artık yaptığım hataları yapmayacağım ya da iyi olduğum şeyleri bir daha yapacağım deyip mi
1: çok iyi ya.
5: Devam etmek gerekiyor?
1: Ben hemen dönerim konuğumuza. Duygumu mantık mı ikilemi var ya. Yani hayatta böyle kolay seçilebilir bir...
2: Yok yani çok seçim. Girift. Evet. Kimi zaman öyle, kimi zaman öyle. Çok girift bir konu. Ama yani en önemli bence bir tek şunu söyleyebilirim. O duyguyu kaybetmemek çok değerli bir şey.
1: Tabii.
2: Mantık her zaman zaten beynimiz istemesek de bir şekilde çalışıyor. Belli bir elin üstünde çalışıyor. Önemli olan duyguyu geliştirmek. Duygu üstünden... hayatı kurabilmek çok değerli.
1: Bana da genelde bu soru şey gibi gelir. Yani bir, mesela diyelim el işi yaparken ya da yazı yazarken bir şey yaparken sağ elimi kullanmak daha önemli, sol elimi kullanmak gibi. Özellikle marangozluk yapıyorsan biri olmazsa işler çok zor. Yani biraz bunları birlikte kullanmanın ve yerinde kullanmanın sanatı da bize öğretilmediği için mesela mantık bizim tarafta taş balta yapmak için çok iyidir. Cep telefonu yapmak için çok iyidir. Teknik sorunları çözmek için çok iyidir. Ama ya İşte Mahir Bey'e bir sonraki soruyu şunu mu sorsam bunu mu sorsam kararında mantık hiçbir işe yaramaz. Buranın duygusunu bileceksin, buranın akışını takip edeceksin. Bir nevi anla dans edeceksin ki bir sonraki muhabbete daha isabetli gelebilirsin. Mesela ne zaman sevgili yönetmen bana buradan bir şey söylüyor, benim bir anda mantık devreye giriyor, offline oluyorum ben. Çünkü erkek beyni böyle yani tek uyarıyla baş edebiliyoruz. O yüzden mesela buraya geri dönmem zaman oluyor ama duyguya girdiğim anda, girebildiğim anda siz de bunu anlıyorsunuz zaten. Daha iyi. Biraz önce birlikte nasıl duyguya girdik mesela.
2: Evet. Risk hadi almak lazım değil mi hocam? Tabii. Risk bence hayatın çok değerli bir sözcüğü.
1: Aynen öyle. Onları biraz böyle karşılık kullanmak bilmiyorum. Yanıt oldu mu konuyla ilgili?
5: Gayet güzel cevap oldu. Teşekkür ederim.
1: Ya tam da bugün burada konuştuğumuz birçok şey aslında ne ona ne bana ne bir başka üçüncü şahsa dair hepimize dair konulardı diye düşünüyorum ben. O yüzden valla istemeyerek de olsa programın sonuna doğru geliyoruz efendim. Ben şunu öncelikle söyleyeyim. Efendim Mahir Günşiray'la Ruber'u tanıştığıma çok mutlu oldum. İnşallah daha sonra da siz yokken görüşmek istiyorum.
2: Bilmukarim.
1: Belki Hatice Hanım'la bir kahveye gelirsiniz.
2: Lütfen.
1: Neden
2: siz
1: olmasın?
2: Gelirsiniz.
1: Her zaman, her zaman. Çok çok memnun olduk. En son olarak buradan izleyicilerimize, arkadaşlarımıza hani gitmeden önce şunu da söylemeyeyim kalmasın dediğiniz bir şey var mı?
2: Yok. Sağlıklı olun. En değerli şey.
1: En güzeli bu.
2: Evet.
1: Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Efendim çok şey konuştuk, çok fazla yerden geçtik. Bölüm sonlarında bana zor bir iş kalıyor format gereği. Her şeyi toparlamam lazım. Geçen sefer olduğu gibi bundan nasıl toparlayacağımı bilmiyorum ama şöyle bir şey yapmanın uygun olacağını düşündüm her bölümün sonunda. Şu anda özellikle stüdyodaki arkadaşlarım başta olmak üzere. Stüdyodaki arkadaşlar diyorum çünkü şu anda bizi ekranlarından ya da başka bir mecradan izleyen birçok kişi muhtemelen araya birçok rahatsız ediciyi katmış. Hatta arada başlatmış, yarıdan girmiş falan olabilirler. Baştan beri seyrettiyseniz sizin için de geçerli. Şu anda durup 10 saniye olsun. Her şeyi bir durdurup tabii bizden sonra. Duygunuza bir bakınız efendim. Eğer o duygu iyi bir duyguysa buradaki muhabbet hayata faydalı katkı veren bir muhabbettir. Ve sevmek, sevilmek ve özlemek deyince hayatın merkezindeki bir konu. Bir şeyi unutmadan hatırlatmak isterim. Clive Staples Lewis'in sözüymüş. Çok güzel bulmuş sevgili Mert. Sevmek incinebilir olmaktır. İncinmeyi göze almıyorsanız sevmek ve sevilmek çok zor. Öyle ben beton gibi duracağım da efendim bu işler herkes beni sevsin. Bu iş öyle olmayacak. Hepimiz kırılganız, hepimiz birbirimize muhtacız diye bağlarım diye düşünüyorum efendim. Ve bugün de Sinan Canan'la Açık Bey'in maalesef sonuna geldik ama neyse ki bir hafta sonramız var. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla tekrar karşınızda olana kadar hoşça kalın.
0: NTV Radyo.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: İç Anadolu'da gündüz 25-26 dereceye çıkan sıcaklık gece olduğunda yer yer 8 dereceye kadar iniyor. Yani 17 derece sıcaklık farkı var. Bu belirgin sıcaklık farkı soğuk algınlığı, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Her mevsimde,
6: her havada. Çatın Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Radyo tiyatrosu.
8: Durun! Durun bekleyin. Sultan sizi çağırıyor.
9: Beni mi?
8: Evet, Sultan sizi çağırıyor. Yanına gitmeli misiniz?
9: Merak etme evlat. Artık o sultanlık devri bitti. Seni sürgüne gönderecek hali yok ya. Git bakalım. Bakalım ne istiyormuş.
10: Merak içinde kırmızı tuğlalı köşke yürümeye başladım. Güzelce düzenlenmiş bahçeyi geçerek mermer merdivenlere yönelmiştim ki sabık padişahımızı gördüm. En üst basamakta duruyordu. Hiç şüphe yok ki beni bekliyordu. İster istemez hareketime, yürüyüşüme bir çeki düzen vererek tırmandım merdiveni. Bir alt basamağa gelince dudaklarında o mesafeli gülümsemeyi fark ettim yine.
9: Neyse ki son anda yakaladım sizi.
11: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
0: Burası NTV Radyo. Saat 10. NTV Radyo.
12: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 10'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha başlatıldı. Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 23 şirkete de kayyum atandı. Konuya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Açıklamada Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı bazı şahıslarla şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için faaliyetlerde bulunduğuna dönük tespitler yapıldığı belirtildi. Savcılık açıklamasında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, milli kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Gözaltı kararı çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin ev ve iş yerlerinde de arama yapılırken örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız diyen Erdoğan, süreçte son düzlükte olunduğunu belirtti.
13: Meclisimiz Türk siyasetinde daha önce hiç görülmemiş bir uzlaşı örneği sergileyerek sürece büyük bir güven aşıladı. İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan,

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna cephesine, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
1: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
1: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
2: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
1: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
2: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
1: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den. Yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
2: Ege'deki deniz parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
1: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
1: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
2: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
0: Dünya liderlerini buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlar verecek. Peki bu yılın teması ne? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır bulunacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı.
3: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmaları.

0: konuşmalarının başlayacağı hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü. Devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapılacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu yıl yapılacak genel kurulda.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevindeki koğuşunda rahatsızlandığı güne ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dönemin cezaevi müdürü dahil 3 kişi daha gözaltına alındı.
2: Kaşif Bey.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu olduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandığında neler yaşandığı en çok merak edilen sorular arasında. İşte o anlarda Kozinoğlu'nun tutulduğu koğuşa ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur görülüyor.
4: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
3: Hasan Atilla Uğur'a bu görüntüler soruldu. Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini anlattı.
5: Senin dilaltı hapın vardı, bana ondan getir dedi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum.
3: Uğur'a Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce odasına girdiği, 4 dakika sonra çıktığında sağ elinde bir cisim olduğu da hatırlatıldı.
5: Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cismin olduğunu da zannetmiyorum.
3: Savcılık Hasan Atilla Uğur'a aynı koğuşta kalan Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasına girip çıktıktan sonra kendisine gösterdiği bardağın ne olduğunu da sordu.
5: Bunun sebebini bilmiyorum. Bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum.
3: Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün ortak yaşam alanında ışıkların neden 14 dakika kapalı kaldığı, Hasan Ataman Yıldırım'ın Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde tuttuğu beyaz nesnenin ne olduğu da araştırılıyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı. İki isim de suç örgütüne üye olmakla suçlandı. Tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Ali İşgören'in Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği cezaevi savcısının da olay yeri incelemesine katıldığı öğrenildi.
1: Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
6: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere yaylasında kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
2: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
6: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
6: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı, ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı, ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüs yoldan çıkarak kaza yaptı. 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Balıkesir'de, 8'i Akhisar'da, biri Saruhanlı'da, diğerleri ise Kırkağaç ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan 19 yolcu ise başka bir firmaya ait otobüste Akhisar Otogarı'na götürüldü. Rize'de sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
6: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
7: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
8: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
6: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi. Su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
9: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı. Ev gidiyor diye.
6: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
10: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
11: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
6: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon Havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
1: Nafaka tartışmaları gündemde yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
6: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
12: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
13: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
6: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
14: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
6: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
14: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
6: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı Eşel Mobil Sistemi'nin daha etkin kullanılması çağrısında bulundu. Palandöken, zamların Eşel Mobil Sistemi ile geçici bir süre yansıtılmaması lazım dedi.
15: Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşa hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor. Bu petroldeki zamların Eşer Mobil sistemiyle en azından geçici bir süre vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım.
16: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlara değindi. Yaşanan fiyat artışlarına karşı Eşel Mobil Sistemi'nin daha etkin kullanılması gerektiğini söyledi.
15: Bunun için yapılması gereken şeylerin bir an evvel yapılması lazım. Yoksa bu enflasyonla mücadelede halkın rahatlaması, konforlu bir şekilde seyahat etmesi, yeni araçların piyasaya çıkmasına öncülük edilmesi bu zamların önüne geçmekle ancak mümkün olacak.
16: Akaryakıt fiyatlarının birçok kalemi doğrudan etkilediğini de hatırlatan Palandöken, akaryakıt zamları enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor dedi.
15: Otobüslerde, halk otobüslerinde, kamyonların avlunda artık her gelen zammın ne kadar etkilediğini vatandaş da görüyor. Sadece petrol değil, petrol ürünlerindeki fiyatlar. Yani deterjan grupları, kozmetik grupları hepsini ilgilendiriyor. Yoksa bu fiyatların düşmesi veyahut vatandaşın rahatlanması temin edilemez.
1: İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti MİT ve Interpol'ün ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı 200'den fazla zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler de aranıyor. Operasyonun ayrıntılarını NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal aktardı.
17: İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gülek yaptığı açıklamayı Gülek söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal stüdyomuzda onunla konuşacağız. Yağız, aşama aşama gitmek istiyorum. Nasıl düğmeye basıldı bu operasyon, nasıl başladı?
18: Ben sana sorayım Ahmet. Sabah burada bir polis hareketliği vardı, fark edebildin
17: evet,
18: mi?
17: Evet, evet.
18: Meğer bu işlerin hepsi, evet, meğer bu işlerin hepsi bizim burnumuzun dibinde olmuş, Maslak'ta olmuş.
17: Bir çağrı merkezi diyoruz.
18: Sahte çağrı merkezleri.
17: Yani neredeymiş bu çağrı?
18: Buradaki plazalardaymış. Yani bize çok yakın yerlerdeki
17: plazalar. Geçtiğimiz günlerde bir haberi yapmıştık aslında.
18: Evet.
17: Yurt dışındaki insanları dolandıran, yabancıları dolandıran, Bulgaristan, Romanya, orada telefonla dolandıran.
18: Hepsi benzermiş esasında. Bütün ayaklar bir araya geldiğinde aslında çok daha büyük bir operasyonun, çok daha büyük bir şebekenin varlığını öğrendik. Peki. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu tabii. Hı hı. Açıklamalar ondan geliyor. Şimdi aslında Ahmet,
17: ana hatlarıyla bir çizsene
18: ana
17: bize.
18: Ana hatlarıyla ya, şöyle nedir? Diyelim. İsrailli dolandırıcılar Türkiye'ye gelmişler. Burada sahte çağrı merkezleri kurmuşlar. Hı hı. Hedeflerinde dünya genelindeki vatandaşlar var. Yani İngiliz vatandaşları, Kanada vatandaşları, Malezyalılar. Türkler yok. Hep
17: neden
18: yurt dışı yok? Çalışmışlar. Bilmiyoruz, belki de var ama en azından bilgilerimiz doğrultusunda.
17: Birileri de yok. Başka birileri daha yok sanırım değil mi? Seninle
18: birileri
17: sohbet
18: daha
17: ettik
18: yok. Kimler
17: öncesinde.
18: Yok? İsrailliler yok. Amerikalılar yok. Yani İsrailli dolandırıcılar kendi vatandaşlarını ve Amerikalıları dolandırmamış. Hmm.
17: Geri kalanını ve Türkleri de dolandırmışlar. Çünkü belki de burada iş yaptıkları için.
18: Şimdi Ahmet, grafiğimize bakalım. Paranın büyüklüğünü görüyor musun?
17: 3 milyar dolar.
18: Devasa bir paradan bahsediyoruz. Hmm. Türkiye'de çeşitli yerlerde bu çağrı merkezlerini kurmuşlar.
17: Kaç yerde? Sadece İstanbul?
18: Şimdi iki yerde operasyon yapıldı. Ha. Bir İstanbul'da, bir Muğla'da operasyonlar tamam. var. Toplamda 200'den fazla kişi hakkında yakalama kararı var. Ama benim bildiğim şu ana kadar gözaltına alınmış 191 şüpheli var ama bir 30-40'tan fazla da şu anda aranan var. Hı hı. Gerçekten çok ilginç.
17: Nasıl şimdi, çalışıyorlar bir görelim.
18: Şimdi grafiklerimizi en baştan başlayalım.
17: İlk grafikte
18: rica
17: başlayalım.
18: Rica edelim yönetmenimiz Derya'dan. Şimdi her şeyden önce Türkiye'de şirketler kuruyorlar. Farklı farklı yerlerde. Hı hı. Kaç tane şirket? Hemen söyleyeyim size. 44 ayrı çağrı merkezi kurmuşlar.
17: Peki.
18: Kim çalışacak burada? Başta İsrailliler var ama çalışacak birileri var. Şimdi çağrı merkezlerini açıyorlar. Sonra da diyorlar ki biz burada çalışacak kişilere ihtiyacımız var. Hı hı. İnsan kaynakları alıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Sonra çok ilginç bir şey, yalan makine sitesine sokuyorlar
17: neden?
18: İnsanları. Niye? Çünkü acaba bir istihbarat örgütü bağlantısı var mı? Acaba polis mi sızmak istiyor aramıza diye. Önce yalan makinesinden geçiriyorlar. Sonra emin olduktan sonra Ahmet bir de sahte hayat hikayesi planlıyorlar.
17: Bu enteresan bunları. Yani seninle yayın öncesi de konuştuk. Ne alakası var? Yani burada çalışan insanlar için neden bir sahte hayat hikayesi?
18: Çünkü niye? Ben size telefonla diyelim ben dolandırıcıyım, sen mağdursun. Hı hı. Arıyorum, ikna etmem lazım değil mi? Sahte hayat hikayem olursa daha kolay ikna ederim. Diyorum ki Oxford Üniversitesi mezunuyum. Oxford dünyadaki en iyi üniversitelerden biri. Öyle ikna ediyorum. Zaten hedefinde kimler var demiştik? Yabancılar var genelde. Böyle giriyorlar konuşmalara. Hmm. Zaten hem yabancılar da var muhtemelen anladığımız kadarıyla. Savcının açıklamasında kimler olduğuna dair net bir açıklama yok ama çok dil bilen çalışanlar oldukları söyleniyor. Yani sadece İngilizce değil, birçok dili çok iyi şekilde konuşan ve hatta şimdi farklı farklı ülkeleri dolandırdıkları için
17: o farklı ülkelerin dillerini
18: onların,
17: belki.
18: Hem onların dilleri hem de onların saat diliminde. Yani bu gördüğümüz çevremizdeki plazalarda 24 saat devam doğru. eden bir dolandırıcılık şebekesi
17: enteresan.
18: Faalmiş.
17: Peki.
18: Şimdi arıyor. Şimdi nasıl ulaşıyorlar her şeyden önce? Şimdi sosyal medyada reklamlar yapıyorlar. Yüksek kazanç vaadi. Bu oltaya gelenler eğer kayıt olurlarsa o açılan linklere onlara bir şekilde ulaşıyorlar ve yüksek kazanç vaadiyle para toplamaya başlıyorlar. Devam edelim grafiklerimize.
17: Peki.
18: Şimdi çok sayıda dil bilen kişiler çalıştırdılar. Şimdi burada ilginç bir detay daha var Ahmet, bak oraya yazdık. ofislerde İbranice konuşmak yasaklanmıştı. Yani İsrail'den
17: bağlantıyı tamamen uzak tutmaya çalışıyorlar.
18: Bu çok ilginç bir detay gerçekten.
17: Yani ama plazaya giriş çıkışlarda oradaki görevlilerle konuşulmasın ya da iki çalışan birbiriyle İbranice konuşmasın. Sonuçta İsrail vatandaşları da var burada. Kimsenin dikkatini çekmeyelim demişler.
18: İbranice konuşmak yasak. Bu ilginç. Yasaklar enteresan gerçekten. Sonra bunlardan, müşterilerden ya da mağdurlardan kayıt ücreti adı altında para toplamaya başlıyorlar. Hı-hı. Zaten parayı yatırdınız mı oltaya düştünüz. Hı-hı. Ondan sonra şebeke çalışmaya başlıyor. Sonra bir tane ekran yapıyorlar. Tamam. Siz giriyorsunuz Ahmet Arpat, girdiniz ekrana, bir bakıyorsunuz dolarlar yağıyor oraya.
17: Yani şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Sen bana ulaştın, beni ikna ettin. Ben senin sistemine kayıt oldum.
18: Kayıt oldum.
17: O sistem içerisinde bir para yatırdım. O parayı ben sisteme girdiğimde işte kendi hesabımda görüyorum.
18: Görüyorsun.
17: Sonra bir süre sonra o sistem içerisinde yatırımının değerlendiği söyleniyor. Ve açıyorum tekrar bakıyorum
18: sisteme. Bir anda para akmaya başlıyor hesabına. İşte diyelim ki yurt dışında bir hisse alıyorlar sizin adınıza. Hı hı, sonra o hisse çok değerleniyor. Siz de zannediyorsunuz ki bakıyorsunuz 1 lira, 1 dolarım oldu 10 dolar. 10 dolarım oldu 1000 dolar. Ama bir şey var burada Ahmet.
17: Ben çekeyim 1000 doları dediğimde.
18: Parayı çekemiyorsunuz.
17: Ne diyorlar?
18: Ya sistemde bir arıza var, şu var, bu var diye bir şekilde oyalıyorlar. Hı hı. Ve diyorlar ki eğer 1000 doları çekmek istiyorsan 100 dolar daha yatırman lazım. Hı. 200 dolar daha yatırman lazım. İşte ne oluyor? Fiyatlar böyle 100 dolar, 200 dolar diyorum ama rakama bakar mısınız?
17: Dolarlık.
18: 3 milyar dolar. Tam kaç
17: küçük
18: mağdur var?
17: Küçük düşünüyorsun. 100 dolar, 200 dolar diye biraz ufak düşünüyorsun. Bizim
18: hacmimiz o kadar. İşte 3 milyar dolar. Böyle vurmuşlar. Kimler var? Hı hı. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri,
17: Rusya,
18: İngiltere, Güney Kore. Yani bunlar sadece benim hani grafiğimize sığsın diye
17: buralardan
18: aldım.
17: Da şikayetler geliyor değil mi?
18: Tabii bak sayıyorum. Rusya, Singapur, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç, Güney Kore vatandaşları yoğunlukta mağdurlar arasında. İşte şikayetler geliyor, o geliyor, bu geliyor derken zaten bir şekilde radara girmişlerdi. MİT devreye giriyor. MİT bu işin ne kadar büyük olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.
17: Bir araya gireceğim. Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore vatandaşları dedik. Bunlar Türkiye'de yaşayan Güney Kore vatandaşı değil. Mesela Güney Kore'de yaşayan Güney Kore vatandaşını dolandırıyorlar. Peki şikayet nasıl Türkiye'ye geliyor? Yani bu işi Türkiye'den yaptıklarını nasıl anlıyorlar?
18: Çünkü MİT devreye giriyor. Nerede? Zaten daha önceden de biliyorsun çağrı merkezi operasyonları var.
17: Doğru.
18: Yani bizim bu konuda bir sicilimiz varmış. Sonra bu arada
17: belki arama kayıtları,
18: arada eksik kalan noktalar birleştirilince ortaya aslında küçük küçük şebekelerin aslında ne kadar büyük devasa bir ağ olduğu ortaya çıkıyor. Ve sonra MİT devreye giriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyeti, Siber Şube devreye giriyor. Ve bugün bu sabah düğmeye basıyor. Bak
17: araya gireyim. Mesela şu da enteresan. Şimdi sen de söyledin. Birçok çağrı merkezi var. Yani sanki hani hep bir terör yapılanması deriz, hücre hücre yapılanma deriz. Burada da sanki bir evet büyük bir çağrı merkezi yapılanması var ama bunlar küçük küçük hücreler olarak farklı farklı yani şirketlerle farklı farklı. Burada da var 44 tane çağrı merkezi ayrı çalışıyor. Belki birbirlerini tanımıyorlar, bilmiyorlar çalışanlar bir başka şubesini ama en tepe hepsini birlikte yönetiyor bir anlamda. Yanlış mı yorumladım?
18: Aynen öyle. İsrailli bir şebeke Türkiye'de 29 farklı şirket kurup 44 farklı çağrı merkezinde işte bu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmiş ta ki bu sabaha kadar. Bu sabah düğmeye basıldı ve toplamda 328 adrese baskın yapıldı. 239 şüpheli hakkında yakalama kararı var ve şu ana kadar da 191 zanlı gözaltına alınmış durumda Ahmet.
17: Tabii 3 milyar dolarlık dolandırıcılık diyoruz. Bu devasa meblağ nereye gitti? Onunla ilgili henüz bir açıklama yok değil mi?
18: O paralar Türkiye'de değil. Onu biliyoruz. Hep yurt dışındaki hesaplarda ve yurt dışındaki kripto hesaplarda olduğu tespit edilmiş şu ana kadar. Bakalım bu para mağdurlara dağıtılacak mı? Ya da Türkiye'de mağdur ettikleri kişiler var mı? Bunu henüz tam net bilmiyoruz.
19: Sevgili seyirciler, okullarda öğretmenler için beyaz önlük uygulaması zorunlu hale getirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı CNN Türk yayınında kararın gerekçesini anlattı.
20: Kıyafetlerdeki marka tercihlerinden bu tişörtler üzerinden verilen mesajlara kadar çok tartışmalı şeylerle karşılaştım. Ya mesela LGBT tezlerini açıklayan şeyler veya onu çağrıştıran. Şimdi bunlar çok doğru şeyler değil. Bir sürü tartışmayı beraberinde getiriyor ve bize velilerden bu türden CİMER üzerinden bize ulaşan çokça şikayet var. Şimdi elimizde iki tane seçenek var. Ya 657'ye tabi olduklarını hatırlatıp oradaki kıl kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmelerini talep edecektik. Yani erkekler için takım elbise kravat örneğinde olduğu gibi. Ya da daha rahat olabileceklerini düşündüğümüz önlük tercih edecektik. Biz önlüğü tercih ettik.
1: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişinin hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sığır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün ışığına çıktı.
21: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
16: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
21: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
16: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
1: Akıllı şehirler stratejisi ve eylem planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor.
6: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum, 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
23: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
24: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
23: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
24: Değil midir?
23: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
24: Girdim.
23: Bak bakalım ne diyor.
24: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
23: O zaman durma, hızını yükselt.
24: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
25: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
26: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
27: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
28: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
29: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: NTV Radyo.

reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Ben Ayşegül Akın. Bugün konumuz böcekler. İngiliz Guardian gazetesi yılın omurgasız hayvanı yarışması düzenlemişti. Bu geleneksel bir yarışma. Gazete bilim insanlarının seçtiği 10 omurgasız hayvanı özellikleriyle yakın çekim fotoğraflarıyla okurlarına tanıtmıştı. Oylama bitti. İngilizler birinciliği yaprak koyunu adlı bir hayvana verdi. Ben ilk kez duydum bu hayvanı. Fotoğraflarına baktım. Denizde yaşayan pirinç tanesi büyüklüğünde bir koyun. Çok da güzel. Çoğunun böcek diye küçümsediği pek dikkat edilmeyen hayvancıklar var listede. Ama aslında dünyadaki yaşam döngüsü için çok önemli rol oynuyorlar. Bu hafta böcekleri konuşacağız. Konuğumuz sosyal medyada böcek doktoru olarak bilinen akademisyen Fatih Dikmen. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Küçük hayvanlar, omurgasızlar, böcekler üzerine çalışıyor. Fatih Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Önce şuna açıklık getirelim. Omurgasızlar hangi hayvanlar? Onlara böcek dedim doğru mu? Yani hepsini kapsayan bir söz mü böcek?
1: İyi bir açıklık getirdiniz. Çünkü tam olarak ben de onu söyleyecektim. Hepsine biz böcek demiyoruz. Omurgasızlar adı üstünde iskelet yapısına sahip olmayan canlılar grubu olarak biliniyorlar ve doğada genelde de iskelet yapıları pek oluşmadığı için vücutları çok büyümüyor. O yüzden de genelde küçük canlılar olarak görüyoruz onları. Böcekler de bu grupta, aslında örümcekler de bu grupta, solucanlar da bu grupta ya da denizlerde çok gördüğümüz süngerler, deniz anaları vesaire pek çok sayabiliriz. Oldukça geniş ve çeşitli bir canlı grubu. Hatta daha da spesifik söyleyecek olursak yaklaşık dünyadaki canlılığın %90'ını oluşturuyorlar. Neredeyse 1,5 milyon canlı türünü barındırıyor gibi bir rakam söyleyebiliriz. Ama biz daha çok işte dilimize pelesenk olmuş böcek, yani her gördüğümüz küçük şey böcek olarak adlandırıldığı için ülkemizde denizden çıkan karidese de deniz böceği diyoruz. Ya da toprakta yürüyen bir şeye börtü böcek diyoruz. Ama aslında bunların genel olarak farklı canlı gruplarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Guardian'ın yaptığı bu çalışma da biraz daha geniş çerçeveden bakmamızı sağlayan omurgasızları içermiş. Ama biz bunu Türkiye'de anlatmaya çalıştığımızda omurgasız kelimesi hem argoda bir ayrı anlam ifade etti, hem de çok böyle o canlı gruplarını Türkiye'de bahsi geçerken omurgasız diye tanımlamadığımız için, buna alışık olmadığımız için en kolayı işte bunlara hani belki eklem bacaklı demek ya da böcek demek daha rahat kafalarda bir şey canlandırıyor. Ama normalde daha spesifik söyleyecek olursak salyangoz ya da bir solucan böcek değildir ya da bir örümcek böcek değildir aslında, ama
0: Evet.
1: dediğim gibi kabaca bunlara minik canlılar, minik omurgasızlar da diyebiliriz.
0: Belki bilmeyenler ya da unutanlar için tekrarlamakta yarar var. Böcekler ya da omurgasızlar neden önemli?
1: Birinci olarak ilk söylediğimiz gibi müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkı da bulunuyor. Bakteriler. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altın, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz. O yüzden bu tarz etkinlikler ya da çalışmalar birazcık doğadaki o çeşitliliği bize fark ettirecek bir hadi ya falan diye bir duraksama noktası oluşturuyor. Bir farkındalık başlatıyor.
0: Şimdi Guardian'ın web sayfasında bu yarışma ile ilgili sayfalara baktığınızda böcekleri yaptıklarıyla, bedenleriyle, özellikleriyle anlatıyorlar. Çok müthiş canlılar. Bir de hem de güzeller. Yani yakın plan fotoğrafları var. Çok hani beklenmeyecek kadar güzeller üstelik. Şimdi bu güzellik ve böcek kavramı bizde çok yan yana gelebilen şeyler değiller. Yani hangi böceği seversin, en beğendiğin böcek hangisi gibi sorularımız yok bizim. Böyle sorulara da ilk tepkimiz ya korkmak ya da iğrenmek olur. Belki dünyanın birçok yerinde de böyle olabilir, İngilizler hariç herhalde. Bu kültürel bir
1: yok,
0: şey
1: her
0: mi?
1: Yerde kültürel bir şey aslında. Her yerde böcekler ya da hani İngilizce baktığınızda bugs, yani hani İstenmeyen her şeye tanımlanan bir haşere tanımlaması vardır böcekler içinde. Ama mesela İngilizler için bombus arıları çok değerli arılar. Hatta bu yarışmadan önce bir başka yarışma daha vardı. Benim bu yaz takip ettiğim, bu yıl yeni basılacak İngiliz banknotlara bir tane arının resmi, yani İngiltere'de çok yaygın olan bir bombus arısının resminin konulması ile ilgili bir kampanya başlatılmıştı. Bombus arıları İngilizler için biraz daha böyle ikonik, yani hem şehirlerinde hem de ülkelerinde bol bol gördükleri bir arı türü. Ve zaten arının kendisine baktığınızda böyle maskot gibi tüylü, böyle hani bir çizgi film karakteri gibi. Biz bunları Türkiye'de daha çok Karadeniz'de ve pek çok doğal alanda görüyoruz. Şehirlerde çok göremiyoruz. O yüzden birazcık aşina değiliz onlara, ama genel olarak baktığımızda bütün dünyada böcekler aslında istenmeyen varlıklar ya da sevilmeyen varlıklar. Ne zamana kadar? Bence onları az önce söylediğiniz gibi yakından görene kadar. Ben de kendi laboratuvarımda öğrencilerim bazen ilk geldiklerinde böcek çalışmasak hocam diye bir serzenişte bulunuyor. Veyahut da ben dokunamam deyip uzaktan incelemeye, sevmeye kalkıyorlar. Her seferinde onlara mikroskoptan bakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü mikroskopta, o yakın planda onları gördüğünüz zaman, mesela en iğrenç kara sinek mi ya da sizin için hamam böceği mi? Onu mikroskoptan incelediğinizde karşınıza bambaşka müthiş bir canlı çıkıyor. Yani o detaylar, o vücut özellikleri gerçekten o canlıya hayran bırakabiliyor. Tabii bazen tam tersi çok uzaylı gibi de size gözükebiliyor, ama neticede o yakın plan çekim sizde böceklerle ilgili bir hayranlık ya da böyle bir ihtişam hissi uyandırıyor. Bu yüzden bence bu yakın çekim, güzel fotoğraflamalar bizim doğayla olan ilişkimizi birazcık daha sempatik hale getirebiliyor.
0: Sahiden sevmek için tanışmak, tanımak gerekiyor. Fotoğraflar da bu nedenle çok önemli. Yarışmada şöyle tarif edilen bir hayvancık var. Açılışta da söyledim. Bir pirinç tanesi büyüklüğünde, su altında yaşayan, neon yeşili renkte ve güneş enerjisiyle çalışan bir salyangoz. Çok çok güzel. Fotoğrafına baktım, sahiden çok güzel. İngilizler birinciliği yaprak koyunu adlı bu hayvana vermişler. Siz nasıl buldunuz İngilizlerin seçimlerini?
1: Ona benzer türler Türkiye'de de var. Yaprak koyunu değil de deniz koyunu diye biliyoruz Türkçe'de. Deniz koyunları böyle salyangozların akrabası diyebileceğimiz denizlerde yaşayan molluslar ya da yumuşakçalar. Çok güzel ve özel yaratıklar, ama özellikle bu deniz koyunlarının vücutlarında taşıdığı bu yaprak yaprak gibi böyle çıkıntılar ekstradan güzel ve çok fotojenik. Haliyle bunun fotoğraflarını görünce bunu seçmişler, ama normalde böyle bir hayvanla çok karşılaşmanız, çünkü çok da küçükler, milimetrikler neredeyse, çok mümkün değil. Yani onu doğada gözlemlemeniz çok zor. Ama mesela ikinci seçilen bombus arısı vardı galiba.
0: Evet.
1: İkinci seçilen bombus arısı dünyadaki en büyük, en ihtişamlı bombus arılarından bir tanesi ve turuncu renklerde tüyleri çok da sevimli duruyor. Yani hani özellikle kuzey ülkelerin hani böyle kızıl insan tiplemesine çok daha şeydir. O anlamda belki kendilerinden birisini buldukları, bir rengi buldukları için daha da sevmişler gibi düşünüyorum ve sadece fotojenik olma durumuna değil, aynı zamanda belki de bu karşılaşma ve onların bu doğadaki görevlerini bir açıdan takdir etme gibi bir şey de düşünülebilir.
0: Siz listeye baktınız, nasıl buldunuz 10 aday böceği? Belki bize anlatmak isteyeceğiniz başka böcekler olabilir.
1: Ve aslında listede kabaca incelediğimizde, tabii ki dediğim gibi böcekler değil, sadece omurgasılar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar, ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence ilk başta söylediğimiz gibi bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
0: Solucanlar bu yarışmada hep çok yüksek oy alıyormuş. Bu yılda listede ayakkabı bağı solucanı adlı bir hayvan var. Ayrıca ölümsüz deniz anası mesela benim dikkatimi çekti. Yaşlandığında veya yaralandığında ölmüyor, tekrar bir yavruya dönüşüyor ve yeniden büyüyor. Bunu istediği kadar da tekrarlayabiliyor. Müthiş canlılar. Ben sizin en sevdiğiniz böcekleri de merak ediyorum. Sizin listenizde hangi omurgasızlar, hangi böcekler var?
1: Aslında ben daha çok böcek eksenli bakıyordum. Hatta son dönemlerde birazcık araştırmalarımız arılar ve ateş böcekleri üzerineydi. Ama ben Türkiye'de bir böcek listesi yapsaydım ilk beşe birinci sıraya yine bir bombus arısını koyardım. Türkiye'de bombuslar çok önemli. O açıdan kendi çalıştığım konu olması açısından da bunu önemsiyorum. İkinci olarak bir yusufçuk koyardım. Yusufçuklarımız da yine çok çeşitli. Üçüncü sıraya bir kelebek türü var. Benim en çok sevdiğim sultan kelebeği diye. İsmi de çok naif, kendisi de çok naif. Ve yine özellikle Afrika'dan Türkiye'ye göç ederek gelen bir kelebek türü. Sultan kelebeklerini koyardım. Dördüncü sıraya da ateş böceklerini koyardım. Şu sıralar unutulan bir değer. İstanbul'da özellikle çoğu yerde artık onları göremiyoruz ama biraz daha kırsala ya da ormanlara gittiğinizde yaz mevsiminde görme şansınız oluyor. Ve son sıraya da muhtemelen böcekler içerisinde Peygamber devesini koyardım. Çok ikonik, çok güzel böcekler olduğu için. Ama omurgasızları listelediğimde de deniz anaları bence çok muhteşem canlılar. Az önce söylediğimiz tardigratlar bence müthiş canlılar. Yani ben ilk mikroskopta incelediğim bir tardigratı gördüğümde çığlık atmıştım. O derece insanı büyüleyen bir şeyleri var. Bunun gibi sayabileceğimiz daha, yani hani işin sevimsiz gibi görülen kahramanları bile var. Mesela insanlar bağırsak parazitlerini sevmez çünkü hastalık yapar ama bağırsak parazitlerinin bir yaşam döngüsünü okuduğunuzda ya da vücut yapısını anlamaya başladığınızda onlara hayranlık duymaya başlarsınız. O yüzden hani belki sevimsiz gibi olsa da bir kahramanımız da belki öyle bir bağırsak paraziti olurdu. Bunun gibi daha liste bence çok uzar. Yani ben çok yanlı olduğum için bu konuda çok fazla konuşabilirim ama birazcık da bunun aslında ayrımını ya da listenin daha iyi yapılmasını dinleyiciler daha iyi yapacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Siz listenizde birinciliği bombus arısına verdiniz. Onu biraz daha anlatır mısınız?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. Türkiye'de arılar deyince aklımıza genelde ya bal arısı ya da eşek arısı geliyor. Bal arısı bildiğiniz malum işte balını tükettiğimiz arılar ve aslında dünyada sadece bir tür bal arısı var. Apis mellifera dediğimiz. Bütün dünyada balını aldığımız, afiyetle yediğimiz arı türü bu. Fakat bunun dışında dünyada yaklaşık 20 bin arı türü var. Ve bu 20 bin arı türünün de 2000 türü Türkiye'de yaşıyor. Bunlara biz doğal arılar ya da yaban arıları diyoruz. Bu yaban arıları kavramı birazcık karmaşık olduğu için yani insanlar yaban arısını eşek arısıyla karıştırıyor. Yaban arıları aslında doğada ve bu 2000 tür polenleri toplayarak besleniyorlar. Eşek arıları ise daha çok başka omurgasızları avlayarak yani etçil bir şekilde besleniyor. O yüzden zaten pikniklerimizde ya da balkonlarımızda hani bir şeyler yerken yediğiniz ürünlere musallat olanlar bu eşek arıları. Bahsettiğimiz yaban arıları ise daha çok size bulaşmazlar. Dağda bayırda çiçeklerle ilgilenirler. Onların polenlerini toplarlar ve bu sayede tozlaşmaya yardımcı olurlar. Dünyadaki pek çok tarım ürünü tozlaşmaya ihtiyaç duyduğu için de bu yaban arılarının varlığı çok önemli. Onların varlığı sayesinde ve onların bu yaptıkları hizmet sayesinde hem tarımsal üretim devam ediyor hem de aslında bizim bahsettiğimiz ekosistemdeki bitkilerin, yaşamların devamlılığı sağlanıyor. Türkiye'deki bu 2000 tür içerisinde 50 tane tür bombus arısı var yaklaşık. Dünyada zaten sayıları 250 tane aslında bunların. Yani çok az sayıdalar ama çok sembolik, tatlı görünümleri oldukları için de akılda kalıcı ve görsel olarak da göze hitap edici canlılar. Bu 250 tanenin 50 tanesinin neredeyse yani 5'te 1'inin Türkiye'de bulunması çok önemli bir rakam. Daha da enteresanı dünyadaki bu nüfusun dışında biz Avrupa, Batı Asya diyebileceğimiz coğrafyada neredeyse 100 tür varken bunun 50'si yani yarısı Türkiye'de. Yani Türkiye bombus arıları için müthiş bir gen merkezi. Ve bu çeşitliliklerinin yanında bombusların bir de soframıza hizmet eden bir yönü var. Bu çok önemli aslında. Bugün Antalya'da seralarda yapılan bütün seraltı ya da seracılık faaliyetiyle yürütülenler daha doğrusu tarımsal üretimde tozlaştırıcı ihtiyacını %90 oranda bu bombus arısı kolonileri karşılıyor. Çünkü bu bombus arıları bal arısından farklı olarak normalde toprak içinde kuytu alanlarda ya da karanlık odacıklarda bir aile kuruyorlar ve 100-150 kadar yavru üretip orada kendi içlerinde işte günlük polen depolarını tazeliyorlar. Pek bal üretmiyorlar, sadece polen topluyorlar. İşte bu onların karanlık oda ihtiyacını sağlayan bir yapay sistem geliştirilmiş kutularda ve bu kutular içerisine yerleştirilen kraliçeler başka bir işte doğal alan istemeden o kutunun içerisine tıpkı bal arısının kovana yerleştirilmesi gibi kendine bir yuva ya da bir aile kuruyor. Ardından o yuvadan girip çıkarken de bitkilerle etkileşim haline giriyor. İşte böyle bir yapay yuvalama sistemini ticari olarak üretebildikten sonra bunları biz tarımda kullanalım demişler ve bugün en iyi kullanımı bunların seralardı. Çünkü seraların şöyle de bir özelliği var. Bal arısı seranın içerisindeki kapalı alanda strese giriyor. Çok çalışamıyor. Bal arısı daha geniş bir alan istiyor. O yüzden bal arısını biz seralarda tozlaştırıcı canlı olarak kullanamıyoruz. Ama bombuslar çok daha naif ve uysallar. Sera gibi biraz daha basık ortamlara hiç aldırış etmiyorlar. O koyduğumuz kutudan çıkıyor, çiçeğin üzerine konuyor, poleni topluyor, bir başka çiçeğe konuyor, polenin transferini gerçekleştiriyor ve sonra yuvasına geri dönüyor. İşte bu esnada domates bitkisi tozlaşmanın getirdiği bir etkiyle meyveye dönme sinyalini alıyor kendi bünyesinde ve meyve oluşmaya başlıyor. Bu dediğimiz işlem gerçekte ya da geçmişte ancak hormonlar ya da insan etkisiyle tetiklendiği için çok fazla seradaki yetiştirilen domateslerin lezzetsiz ya da tırnak içinde turfan da meyve olarak yetiştirilen domates lezzetsiz sadece görsel olarak kırmızı renkte bir şey gibi algılandığı bir dönem vardı. Ama günümüzde artık bu bombus arıları sayesinde doğal bir sürecin devamı şeklinde üretildiği için yaz kış bu meyveler de çok lezzetli ve meyve kalitesi, meyve vitamin değeri düşmeden insanlığa hizmet edebiliyor. Bu yüzden biz bugün halen yaz kış güzel domatesler yiyebiliyorsak işte bu bombuslara borçluyuz. Bunu o yüzden de ben hem doğada onları çok sevdiğim için hem de bu onların insanlığa katkısı olan bu hizmeti için bombusları tercih ederim demiştim.
0: Sayın Dikmen, teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim.
0: Sosyal medyada böcek doktoru olarak tanıdığımız İstanbul Üniversitesi'nden Doktor Fatih Dikmen bizimleydi. İngiltere'deki yılın omurgasız hayvanı yarışmasından yola çıktı. Bizi böceklerin, omurgasızların büyülü dünyasına götürdü. Doğayı konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Hoşçakalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Başka bilgiler de var. Ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu karşımızda NTV ekibinden. Ahmet, nedir detaylar?
1: Erhan, Alihan Kuriş soruşturması genişletiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısa süre önce yazılı bir açıklama yapıldı. Bu sabah 6'da yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Sen de ifade ettin. Bu operasyonla birlikte 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Bununla beraber önemli bazı tespitler ve iddialar var. Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıs ve şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal hareket transferleri kolaylaştırdığı ve bununla birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu da saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyeti yürüttüğü de dikkat çekici başlıklardan bir tanesi. Bununla beraber örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de önemli iddialar arasında. Yine bir diğer önemli başlık seçimler. Alihan Kuriş suç örgütünün seçimlere müdahale ettiğine yönelik önemli bazı iddialar var. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye dönük faaliyetlerde bulunduğu saptandı ama bununla beraber bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde büyüğümüzün talimatıdır CHP'ye oy verin diyerek yönlendirmede bulunduğu iddiaları söz konusu. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi Erhan. Bununla beraber tüm bu soruşturma faaliyeti 13 Ağustos tarihinde başlatılmıştı. Bu tarihten bu yana 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı, 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi Erhan.
0: Evet, Ahmet Örsoğlu detayları aktardı. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki programına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul'da Salı günü hitabını gerçekleştirecek. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan İş Çevreleri ve Düşünce Kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor. Almanya bugünkü seçimlere kilitlendi. Berlin'le birlikte iki eyaletteki seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülüyor.
1: Almanya, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'da eyalet seçimlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Siyasi partiler son mitinglerini yaptı. Sosyal Demokrat Parti adayı Manuela Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Warnemünde kentinde halka seslendi. Aşırı sağcı AfD'yi tehlikeli olarak nitelendiren Schwesig, partinin ekonomik kalkınma ya da sosyal güvenliği desteklemediğini söyledi. AfD'nin adayı Leif Erik Holmes ise seçimin yalnızca eyalet açısından değil, Almanya'nın tamamı açısından önemli olduğunu vurguladı. Seçimi kazanması halinde 2 hafta önce Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde elde edilen zaferin ardından AfD'nin seçim kazandığı ikinci Alman eyaleti Mecklenburg-Vorpommern olacak. Mecklenburg-Vorpommern'da yarış Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağcı AfD arasında başa baş geçiyor. Berlin'de ise Başbakan Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile muhalefetteki sol parti arasında birincilik yarışı var. Berlin'de 2023'ten bu yana Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Koalisyonu görev yapıyor. Ancak mevcut koalisyonun yeniden çoğunluk oluşturması son anketlere göre mümkün görünmüyor. Sol partinin 45 yaşındaki başbakan adayı Elif Eralp anketlerde önde çıkıyor. Eralp özellikle konut kiraları, ulaşım ve sosyal politikaları kampanyasının merkezine yerleştiriyor. Mecklenburg-Vorpommern'da Hristiyan Birlik Partisi açısından dikkati çeken konuysa partinin %5 seçim barajına çok yakın olması. Ancak eyalette AfD birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına çoğunluğu sağlayamadığı sürece hükümet olması muhtemel görünmüyor. Eyalet seçimlerinin sonucu Almanya Başbakanı Friedrich Merz üzerindeki baskının artmasına yol açabilir. Seçimler Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor.
0: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Tahran'dan masaya şartlı dönüş sinyali geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Zayi Tahran'ın şartlarını açıkladı. Trump'tan yanıt bekliyoruz diye konuştu. Katar merkezli El Cezire'de açıklamalarda bulunan Zayi, Washington'a iletilmek üzere arabuluculara şartlarını bildirdiklerini aktardı. Tahran'ın talepleri arasında savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Muhsin Zayi, Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmaların sona ermesinden yana olduklarını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın tehditleri sonuç vermeyecek diyen Rıza'yı, Amerikan ordusunun zayıf noktalarını biliyoruz ve hava saldırılarına karşı koymaya her zamankinden daha hazırlıklıyız diye konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna cephesine, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
2: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de.

0: bir sıkıntımız olmaz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
0: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
1: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
0: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
1: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
0: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
1: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
0: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
1: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
0: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
1: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
0: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
2: Uluslararası Hrant Dink ödülünün 18.sinin sahibi Gazze'li hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Sourani oldu. Sourani tüm imkansızlıklara rağmen ömrünü bölgedeki insan hakları ihlallerini belgelemeye adamış bir isim. İsrail aleyhine açılan uluslararası davalarda da hukuk ekibinde yer alıyor. Raji Sourani NTV'nin sorularını yanıtladı.

0: Zor zamanlar insanı pes etmeye ya da meydan okumaya iter. Biz haklı bir davayı savunuyoruz ve tarihin doğru tarafındayız. Bizim misyonumuz güce karşı hakikati haykırmaktır. Soykırımcılara, işgalci güce karşı boyun eğen kurbanlar olmaya hakkımız yok.
1: Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerini yıllar boyunca belgeledi. Hak ihlaline uğrayanlara hukuki destek verdi. Gazze'li Raci Sorani, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında da hukuk ekibinde. Bu yıl 18. kez verilen Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan Sorani, NTV'ye konuştu. Boyun eğen iyi kurbanlar değiliz dedi.
0: Eğer boyun eğen iyi kurbanlar olursak, İsrail'in suçlarına devam edip hedeflerine ulaşmasına müsaade etmiş oluruz. Gazze ve Filistin'in uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmemesi için payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Soykırımcılara karşı boyun eğen iyi kurbanlar olma hakkımız yok. Filistinliler için adalet ve onur sağlanana ve bu işgal sona erene dek mücadelemizi sürdürmeliyiz. Zira tarihin doğru tarafında yer aldığımızı biliyoruz. İşte bu yüzden bir gün mutlaka başaracağımızı biliyoruz. Biz bu vadinin taşlarıyız. Ezelden beri buradaydık. Sonsuza dek de burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Sorani, tüm engellemelere rağmen İsrail aleyhine hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Trump yönetiminin yaptırımlarına değinen Filistinli hukukçu, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının önemli bir kırılma noktası olduğuna inanıyor.
2: I think this is...
0: Bunun hukuki ve siyasi bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika'ya ve yaptıkları şeye şapka çıkarıyorum. Bir mahkeme kararıyla özgürleşmeyeceğiz. Fakat bu insanlığın üzerinde uzlaştığı araçlardan biridir. Davanın mahkemeye taşınması, İsrail'in soykırımla suçlanması, mahkemenin bunu kabul etmesi ve ardından mahkemenin İsrail'e rağmen İsrail aleyhine 3 geçici tedbir kararı alması büyük bir başarıdır. Devletlerin bu kararları alıp uygulaması gerekiyordu. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine güçlü bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki savcıya ve iki yardımcısına ayrıca 9 yargıca yaptırım uyguladı. Ya hukukun üstünlüğünü ya da orman kanunlarını seçeceğiz. Gazze ve Filistin, dünya devletleri için bir sınav niteliğindedir.
1: Sorani, batılı ülkeleri iki yüzlü davranmakla suçlarken Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti. Arap ülkelerine ise Türkiye'yi örnek alma çağrısı yaptı.
2: We are going to support Ukraine.
0: Ukrayna'yı her türlü yol ve yöntemle, silahla, parayla, hukuki ve siyasi olarak işgalden kurtulması için destekleyeceğiz dediler. Rusya'ya onlarca yaptırım uyguladılar. Peki İsrail'e ne yapıyorlar? Tam bir hukuki ve siyasi dokunulmazlık sağlıyorlar. İsrail hala Eurovision'a, spor liglerine, gençlik değişim projelerine, uzay programına katılıyor. İsrail ticaretinin %65'i Avrupa'ya vergisiz gidiyor. Bunca yıldan sonra hala yasa dışı yerleşim yeri ürünleriyle ilgileneceğiz diyorlar. Büyük saygı duyduğumuz Türkiye ve Türk halkı, Filistinlilere her türlü yolla ve imkanla destek olma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Ayrıca Filistinlileri güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaların bir parçası olduklarını düşünüyorum. Umarım diğer Arap ülkeleri de Türkiye'nin bu tutumunu örnek alır.
1: Sorani, Nisan 1995'te Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu. Merkez, tüm imkansızlıklara rağmen bölgedeki hak ihlallerini yerinde belgeliyor. Bu mücadelesi Sorani'yi hedef haline de getirdi. Defalarca tutuklandı, 7 Ekim sonrası evi bile bombalandı.
2: You wish to die, not dying.
0: Her dakikasında ölmek istiyorsunuz, ölmekten korkmuyorsunuz, artık dayanamadığınız için ölmeyi diliyorsunuz. Eşimin ve oğlumun gözlerine bakamıyordum. Son atılan bombalardan biri evime düştü. Gece saat 22.15 sularıydı ve bunun şahsımı hedef alıp almadığına dair hemen bir yargıya varmak istemedim. Ertesi gün bakmak için döndüm. Ne yazık ki biz bu tür şeyleri inceleme konusunda uzmanız. Eşimden ve oğlumdan ayrı bir yere gitmelerini istedim, reddettiler. Baskılar arttı ve ayrıldım. Gerçekten kırık bir kalple Gazze'den ayrıldım.
1: Raci Sorani bugün 73 yaşında. Doğduğu yer Gazze ise büyük bir enkaza dönmüş halde.
0: Bugün Gazze'nin %85'i silinmiş durumda. 2 milyondan fazla insan hala orada, son derece ağır koşullarda. Kanalizasyon, temiz su gibi temel ihtiyaçlar yok, tarım yok. Kıtlık her yere yayılmış durumda. İnsanlar yiyecek bir şey bulmakta çok zorlanıyor. Şanslılarsa günde 1-2 öğün. İlaç yok, kanalizasyon veya elektrik yok ve koşullar çok ağır.
1: Sorani, her türlü baskı ve zorluğa rağmen soykırıma sessiz kalmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerinin altını çiziyor.
3: Fon soruşturmasında Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları uygulanmıştı. Rize'de sağanak yağış sonrası Karadeniz sahil yolunda su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Trabzon'da da şiddetli yağış etkili oldu.
4: Taşkın, su baskını, kaya düşmesi, heyelanlar. Karadeniz'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ve balçıkla kaplandı, araçlar suya gömüldü. Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
5: Şu ana kadar en yüksek tespit ettiğimiz 186 kilo yağışın yağdığı bölgelerimiz var. Heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı rusubi malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şuna evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
6: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Plakasını falan daha dün taktık. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
4: Rize'de etkili olan şiddetli yağış Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede su baskınlarına neden oldu. Tedbir amaçlı bazı ev ve iş yerleri tahliye edildi, su dolan yerlerde temizlik yapıldı. İyidere ve Pazar ilçelerinde toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi.
7: Eşim de çayı içmek için kalkmış, direkt geldi beni kaldırdı, ev gidiyor diye.
4: İl genelinde irili ufaklı 40 heyelan meydana geldi. İki derenin taşması sonucu menfezler tıkandı. Bazı araçlar su içinde kaldı.
8: 9 mahalle 7 köyümüzde büyük hasarlar var. İşte heyelana giden kopan yollarımız var. 7 tane evimizi boşalttık.
9: Rize'mizde şu an itibariyle 80 civarında ihbar geldi. Bir o kadar Trabzon ilinde var. Bunların hepsine müdahale edildi. Menfez açma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılıyor.
4: Trabzon'da da 5 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Orta Hisar ilçesine bağlı Yalıncak mahallesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Trabzon havalimanı mevkii ve Karadeniz sahil yolunda araçlar güçlükle ilerledi. Park halindeki birçok aracın su altında kaldığı bölgede ev ve iş yerlerinde de hasar var. Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.
3: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının gerçekleştiği Aysar Çalık Ortaokulu 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla saldırı düzenlemiş. Matematik öğretmeni Aile Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından okul kapatıldı, öğrenciler başka bir ortaokula nakledildi. Birçok velinin çocuğunu göndermek istemediği okul için valilik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Ayser Çalık Ortaokulu artık 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. ...19 Eylül Gaziler Günü'nde siyasetten mesajlar vardı. Gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla her zaman özel bir yere sahip oldukları vurgulandı.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği 19 Eylül Gaziler Günü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin cesareti ve fedakarlığı milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır mesajıyla Gaziler Günü'nü kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı.
11: Sayın Komutanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
10: Yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de gazilerimizin yanında olmak öncelikli görevimiz dedi.
12: Gazilerimizin ve ailelerimizin karşılaştığı meselelerin hızlıca çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla, gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin daima yanındadır.
10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır, açıklamasını yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, gaziliğin vatan uğruna verilen mücadelenin ve gösterilen fedakarlığın onurlu bir hatırası olduğunu vurguladı.
3: Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından şehit edilen 126 Kıbrıs Türk'ünün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı. Yapımı TİKA tarafından üstlenilen müzenin ilk ziyaretçileri ise şehit yakınları oldu.
13: Çocuklar okulda okuyordu.
14: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murat Ağa köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün üç köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı TİKA tarafından. Ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
15: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl bu anı bekledik.
14: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
13: Annem, babam 18 kişi kaybetti. Ben o zaman Yumurson'daydım. 3 ay sonra köye geldiğimizde öğrendik.
14: Ne gördünüz? Öldürler. Ne gördünüz? Bu boş muydu köy?
13: Köy bomboş, hiçbir şey yoktu.
16: Çoluk çocuk Rum ve Eva Kayunanlar tarafından barbarca katledildi. Bugün burada onların anılarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılmış müze için burada toplandık. Nenem, dedem, amcam, amcamın 7 çocuğu, yaklaşık 28 kişi de bizim ailede şehit var.
14: Katliamda toplamda 13 çocuk, 13 öğrenci hayatını kaybetti. Rumlar tarafından katledildi. Ve o öğrenciler işte bu okulda öğrencilik yapıyordu. Sandallar Köyü İlkokulu'nda. Tabii yaz sezonu başlamıştı. Karnelerini aldılar, evlerine gittiler ama bir daha bu sıralara dönemediler. Katledildiler, şehit oldular ve bugün o bir dönem ders gördükleri sınıfta onlardan izler, onlardan hatıralar var. Hatta bir tanesi onların çekildiği son fotoğraf.
17: Ben buranın son öğretmeniydim. 73-74 yılı öğretim yılında burada 16 öğrencimle birlikte güzel bir yıl geçirdik. Haziran geldi, okulu tatil ettik. Karnelerini verdim, helalleştik. Dedim ki gitmeden evvel size bir fotoğraf çekeyim. Hatıra kalır. Çektiğimiz bir fotoğraf elimizde kaldı. 14 Ağustos'ta hemen hemen tümü katledildi.
4: Şehitler Müzesi'nin yapımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı üstlendi.
18: Bu sadece basit bir öldürme değil, bir katliam ama bir insanlık suçu. En acısı da bu katliamı gerçekleştirenlerin bugüne kadar tespit edilmemiş olması, yakalanmamış olması ve maalesef cezalandırılmamış olması. Bu insanlık suçunu biz son nefesimize kadar duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de maalesef bu katliam çok az biliniyor. 52 sene geçti. Bu zaman zarfı içerisinde kimlikleri yeni tespit edilen şehitlerimiz var. Dolayısıyla bu konuyu çok daha fazla duyurmamız lazım.
4: TİKA Başkanı Abdullah Eren müzede şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Washington'da Amerikan Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'la ve heyetiyle görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, görüşmemizde üreten sağlık yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkemiz arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldık dedi. Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaştığını da belirten Memişoğlu, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum dedi. Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen uluslararası değerlendirme programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor? Ayrıntılarına bakalım.
19: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli. Sonra başka şeyler olabilir. Toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki küresel ısınma olmayabilir.
20: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçildi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
21: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
22: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
20: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
23: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha
22: iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
0: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
20: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın başkenti Roma'daydı. Dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve İtalyan firmaların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
1: Türkiye'nin büyüklüğünü, önemini ve Türkiye-AB ilişkilerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de çok büyük bir kazanım olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.
4: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'da. Bolat, Roma'da dış ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve önde gelen İtalyan firmalarının üst düzey yöneticileriyle görüştü, yatırım çağrısı yaptı.
1: Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik ettik. Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması için hükümetimizin getirdiği yeni teşvik düzenlemelerini anlattık.
4: Bolat, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde ikinci, dünyadaki beşinci en büyük dış ticaret ortağı olduğunu belirtti. 30 milyar dolara aşan toplam ticaret hacmini 40 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Bolat, İtalya'dan destek istediklerini söyledi.
1: Made in EU, Avrupa'da üretilmiştir konseptinin Türkiye açısından kritik önemini vurguladık. Bağlılık, bağımlılık faktörlerinden dolayı Made in EU'nun aynı AB 27 üye ülke gibi Türkiye'nin de otomotiv sektöründe içeride yer alması gerektiğini vurguladık. İtalya'nın desteğini istedik.
3: Yapay zeka, güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı ortaya çıktı.
10: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
3: Polisi edebiyatın usta kalemi Ahmet Ümit, 1996 yılında kaleme aldığı Sis ve Gece romanının kendisinden izin alınmadan İran'da diziye uyarlandığını duyurdu. İranlı yönetmen Muhammed Hüseyin Mahdeviyan tarafından Karga ismiyle ekrana uyarlanan ve yayınlanmaya başlayan dizi için kendisinden hiçbir telif izni alınmadığını belirten Ümit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Başıma bu da geldi, ne demeliyim şimdi ben bu durumda?" diye açıklama yaptı. İrlanda, geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Neden ise aynı: İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'de devam eden ölümler.
2: İrlanda Ulusal Yayın Kuruluşu, Gazze'de devam eden dehşet verici katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Eurovision'u boykot edeceğini açıkladı. Geçtiğimiz ay yarışmaya katılmayacağını açıklayan Hollanda ile birlikte 2027'de Eurovision'u boykot kararı alan ülke sayısı 2'ye çıktı. Bir önceki Eurovision'da İrlanda ve Hollanda, İzlanda, İspanya ve Slovenya ile birlikte İsrail'in katılımını protesto amacıyla yarışmaya katılmayı reddeden 5 ülkeden biriydi. Eurovision direktörü Martin Green, İrlanda'nın kararına saygı duyduğunu söyledi.
5: Onlar ailemizin değerli bir parçası olmaya devam ediyorlar ve özlenecekler. İnsanları bir araya getirme gücü, yarışmayı bu kadar özel kılan şeyin özünde yatıyor. Ve giderek zorlaşan ve bölünmüş bir dünyada bu durum daha da önem kazanıyor.
2: Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgedeki silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik, savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
3: Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filmi olan İnfaz, üretilen binlerce görüntü ve video ile tamamlandı. Filmde 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı anlatılıyor.
6: Hadi kahvaltı hazır.
23: Yok mu bir hayaliniz?
24: Polis olmak istiyorum.
23: Zorlu bir iş olacak. Var mısınız, yok musunuz?
4: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isimlerinden Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatı, Türkiye'nin ilk uzun metrajlı yapay zeka filminin konusu oldu. İnfaz isimli film 65 dakika.
23: Tek bir şey bilmek istiyorum. FETÖ'cüler kendilerini nasıl bu kadar iyi gizliyorlar?
4: 4,5 aylık yapım sürecinde 14.763 görüntü ve 2.827 video üretildi. Şey, 15 Temmuz gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, FETÖ'cüler tarafından rehin alınmıştı. Kelepçelenip gözleri kapatılan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Ardından 13 ay boyunca tedavi gören Aslan, yaşama tutundu. Filmde tüm bunlar yapay zeka tabanlı görüntü ve video üretim araçlarıyla canlandırıldı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapımcılığını Muzaffer Topaklı ve koordinasyonu ise Hakan Sünger üstlendi. Filmin yapay zeka koordinatörlüğünü de Miray Sena Öztürk yaptı. İnfaz isimli film gazi ve şehitlere ithaf edildi. Filmden elde edilecek gelirin tamamı da gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.
25: Yere yat, yere yat! Şurada mı?
3: Türk Havacılığı'nın ilk uçaklarından 2. Dünya Savaşı'nın efsanevi avcılarına kadar birçok hava aracı Sivrihisar Hava Gösterileri'nde bir araya geldi. Tarihi uçakların kol uçuşu ilgiyle izlendi. Vecihi Hürkuş'un torunu da kokpitteydi.
4: Kimi pilot yetiştirdi, kimi savaşlarda görev yaptı, kimi ise havacılık tarihinin seyrini değiştirdi. Onlarca yıllık uçaklar restorasyon çalışmalarının ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.
26: Kırmızı uçak benim en beğendiğim uçaktı. Hem sürücüsü hem de rengi.
27: Çok güzeldi. Aynısı arkamızdaki uçağı çok beğendim. Uçtuğu çok iyiydi.
4: Sivrihisar Hava Gösterileri bu yıl 11. kez Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde düzenlendi.
28: Arkamdaki uçak 1940 model DC-3 Douglas uçağı. Bu uçak modern hava taşımacılığının temellerini attı ve bugünse Sivrihisar'da önemli bir gösteriye imza atacak.
4: Gösterinin en anlamlı uçuşlarından biri Türk havacılık tarihinin iki önemli uçağına aitti. Vecihi Hürkuş tarafından 1930 yılında üretilen ve Türkiye'nin ilk sertifikalı uçağı kabul edilen Vecihi 14'ün uçabilir replikası Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxon tarafından uçuruldu.
6: Like a dream. Yeah. İnanılmaz hissediyorum. Uçak çok güzeldi. Hava çok güzel, gün çok güzel. Bir rüya gibi.
4: Vecihi 14'e Nuri Demirhan kurduğu uçak fabrikasında geliştirilen NU-D36 eşlik etti. Nuri Demirhan ailesi de uçuşu takip etti.
7: O kadar gurur duyuyorum ki, o kadar mutluyum ki büyük babamın gerçekleşmediği bir anısını burada yaşıyorum. Çok güzel bir replika yapılmış. Çok mutluyuz.
4: Geçmişin pervaneli uçaklarıyla başlayan gösterinin finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin Akro timi Türk Yıldızları yaptı.
3: Bu yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali Merinos Parkı'nda devam ediyor. Bursa'nın fethinin 700. yılına ithafen fetheden lezzetler temasıyla düzenlenen festival renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
4: 3 metrelik tepside 50 kilo etle yapılan İskender'i yediler. Standları gezip Bursa ve Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinin tadına baktılar.
8: Bursa'mızın fethinin 700. yılını idrak ettiğimiz böylesine anlamlı bir yılda şehrimizin asırlardır yaşayan lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye ile ve dünya ile buluşturuyoruz.
4: Fetheden lezzetler temasıyla bu yıl 5.si düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali Merinos Parkı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival, saray mutfağının köklü lezzeti Fethi Helvası yapımı ve festival korteji ile başladı. 145 standın yer aldığı festival alanı renkli görüntülere sahne oldu. Gastro sahne buluşmaları, uluslararası lezzet atölyeleri, yarışmalar, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Bursa kebabı, muntancana, kirde kebabı, kuzu ette enginar dolması, mürdümerikli kuzu yahnisi gibi yemekler büyük beğeni topladı.
9: 5. senesinde çok iyi bir yere geldi artık. Bursa'nın bir simgesi, bir değeri, bir markası oldu uluslararası çapta.
11: Çok güzel, çok eğlenceli ve kültür biraz farklı. Ben öğreniyorum Türk kültürü.
4: Festivale akşam da ilgi yoğundu. Saray mutfağının tadını çıkaran ziyaretçiler konserlerle eğlendi.
3: Bosporus Cup'ta Şampiyonluk Kupası 25 yıl sonra ilk sahibine döndü. Çeyrek asırlık mücadelenin ilk yarışını kazanan Orient Express 25. yılda yeniden şampiyon oldu.
12: Kıtaları ayıran İstanbul Boğazı yelken sporuna gönül verenleri buluşturdu. Bu yıl 25.si düzenlenen Bosporus Cup İstanbul'un incisinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. 2002'den beri kesintisiz düzenlenen organizasyonda şampiyonluk unvanı çeyrek asır geride kalırken ilk kazananına döndü. 3 gün süren mücadelenin sonunda Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express 17 net puanla şampiyon oldu. Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'na taşınan mücadelede ikincilik Levent Peynirci'nin yönetimindeki Miles & Smiles'a giderken Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time üçüncü oldu. Audi sponsorluğunda yarışan Fenerbahçe Doğuş Yelken takımını temsilen etkinliği takip eden Audi pazarlama müdürü Levent Can Özokutucu NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.
13: Bosporus Cup'ın 25. yılı buradaki Boğaz'da yapılan bu güzel yarışı sponsor olmaktan, sponsorlardan biri olmaktan çok mutluyuz. Bizim için bunun birkaç tane anlamı var, önemi var. Özellikle Doğuş grubu olarak zaten Fenerbahçe Yelken sporunun çok uzun zamandır destekçisi olarak bu sporda yer alıyoruz. Biz de Doğuş Otomotiv Audi markası olarak yine bu güzel İstanbul'daki çok güzel lokasyonda Bosporus'ta yapılan bu yarışa tekrar organizasyon tarafında destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.
12: 3 gün süren kıyasıya mücadelenin ardından geriye İstanbul manzarası eşliğinde dans eden yelkenlerin unutulmaz görüntüleri kaldı.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi 15 yıl sonra aralanmaya çalışılıyor. Tüm deliller titizlikle inceleniyor. Tüm incelemelere ve adli sürece daha yakından bakarak bu saati noktalıyoruz efendim.
14: Cesur, dayanıklı ve lider ruhlu bir asker olarak tanınıyordu. Özel kuvvetlerdeki başarılı kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı çatısı altında da Balkanlardan Kafkaslara üstlendiği kritik görevleri başarıyla tamamladı. Gizli operasyonların önemli ismi 2011'de Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. İddia, Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasında rol oynadığı için doğrudan örgütün hedefi haline geldiği yönündeydi. Ve mahkemede FETÖ'ye ilişkin karanlık ağları deşifre etmeye hazırlanırken tutuklu olduğu Silivri cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 15 yıl sonra şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Üstelik soruşturma ölümüyle benzerlik gösteren senaryo nedeniyle Kurtlar Vadisi dizisine de uzandı. Kaşif Kozinoğlu dosyası sil baştan görülüyor. Dosyanın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından incelenmesiyle yeni bir soruşturma süreci başladı. Kozinoğlu eceliyle mi öldü yoksa öldürüldü mü? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk operasyon o dönem Silivri cezaevinde görevli infaz koruma memurlarına yönelik düzenlendi. Bir gardiyan tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan bir gardiyansa firari. 15 Temmuz süreci sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Ferhat Veysi Gül'le ilgili iddia, Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşta fenalaştığı sırada acil yardım butonuna basıldığı halde yardım isteğini görmezden geldi ve radyonun sesini sonuna kadar açıp diğer gardiyanların da yardım çığlıklarını duymasını engelledi. Sağlık ekiplerinin geç müdahale etmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan Kozinoğlu hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Spor yaptığı sırada fenalaştığı söylenen Kozinoğlu'nun ailesine göre ölümü şüpheliydi. Sporcuydu. Ölümü normal değil, araştırılsın denildi. Zehirlenmiş ve bir suikaste kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Kozinoğlu'na düzenli olarak kullandığı ilaçlardan farklı ilaçlar mı verildi sorusu akıllara gelmişti. Bu sorunun yanıtı otopsiyle ortaya çıkacaktı. Ancak o dönem yapılan otopsi işleminin yüzeysel olduğu yönünde de iddialar gündeme geldi. 15 yıl sonra bu iddianın araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Kozinoğlu'nun İstanbul Kocatepe Mezarlığı'ndaki mezarında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından savcı gözetiminde fethi kabir işlemi yapıldı. Yapılacak toksikolojik ve kimyasal inceleme için mezardan doku ve kemik örnekleriyle farklı katmanlardan toprak alındı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki işlemler başladı. Bu işlemler 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından yapılıyor. Şu an için mezardan doku, kemik örnekleri alınacak. Aynı zamanda farklı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve bu örneklerin analizi yapılacak. Toksikolojik ve kimyasal inceleme sonunda çıkan sonuçlar da o dönemki otopsi sonuçlarıyla kıyaslanacak ki Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı ortaya çıkacak. Mezardan alınan örneklerle birlikte cezaevindeki kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de soruşturma dosyasına girdi. O dönem cezaevinde görev yapan bir doktor ve iki sağlık personelinin tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan isimler arasında bir de gazeteci var, Selahattin Günday. Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Hakkındaki bir diğer suçlama ise örgüt kurma.
15: Selahattin Günday, MİT kanununun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
14: İsmi Ergenekon soruşturmasına dahil edilmesinin ardından Kaşif Kozinoğlu görev yaptığı Afganistan'dan dönerek Beşiktaş'taki devlet güvenlik mahkemelerinde savcıya ifade verdi. Hayalet isim olarak bilinen Kaşif Kozinoğlu'nun görüntüsü ilk kez o gün kamuoyuna yansıdı. Özel Harp Dairesi bünyesinde görev yapan ve terörle mücadelede ön saflarda yer alan Kozinoğlu'nun saha operasyonlarındaki yeteneği komutanlarının dikkatinden kaçmadı. Dönemin üst düzey askeri yetkilileri onun stratejik zekasını fark etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapılan özel geçiş sürecinde Kozinoğlu öncelikli isimler arasına girdi. MİT çatısı altında Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar'da kritik görevler üstlendi. Asya Bölgesi Başmüşavirliği görevindeyken Türk devletlerindeki okullar üzerinden yürütülen yabancı istihbarat faaliyetlerini deşifre etti. Özbekistan gibi ülkelerin FETÖ kurumlarını kapatmasında Kozinoğlu'nun hazırladığı saha raporları belirleyici rol oynadı. Bölgedeki illegal yapılanmaları engelleme çabaları onun örgütün doğrudan hedefi haline getirdi. Kozinoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminde Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir tarafından etkisiz hale getirilen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi hakkında henüz 1991 yılında Teğmenken rapor hazırladığı ve bağlantıları nedeniyle TSK'da barındırılmayıp derhal ihraç edilmeli uyarısında bulunduğu belirlendi. Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümünün perde arkasını soruşturan adli makamların bu önemli bilgilerin yer aldığı rapor ve o döneme ait diğer askeri yazışmaları da soruşturma dosyasına eklediği öğrenildi.
0: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
14: 2000'li yılların başında milyonları ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi de Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü sonrası başlatılan soruşturmaya dahil edildi. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor. Ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi.
16: Konuşmak ister misiniz efendim?
17: Neler söyleyeceksiniz?
14: Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla soruşturma savcısına ifade verdi. Dizideki Kaşifoğlu karakterinin istihbarat içi çatışmaları anlatmak için kurgulandığını dile getiren Şaşmaz, karakterin ölümüyle hikayesinin tamamlandığını ve bunun gerçek hayatla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Savcılık Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında da inceleme başlattı. Dizi FETÖ propagandası iddiasıyla gündeme gelmişti. Dizi hakkındaki incelemenin başsavcılığa ulaşan ihbarlar ve soruşturma dosyası kapsamında yapılan tespitler üzerine başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesi ve ardından öldürülmesiyle bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın örgütsel bir mesaj olup olmadığının inceleneceği belirtildi. Dizinin bir bölümünde Fethullahçı terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in baş harflerini simgelediği öne sürülen FG plakalı bir araca yer verilmişti. Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin başlatılan iki dalga operasyon sonrası Fethi kabir işlemiyle devam eden ve Kurtlar Vadisi dizisine uzanan soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: NTV Radyo.

0: Radio. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12. NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı bazı şahıslarla şirketlerin para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması için faaliyetlerde bulunduğuna dönük tespitlere değinildi. Açıklamada şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna cephesine, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
3: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
3: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
4: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
3: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
4: Bakan Fidan, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
3: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den, yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
4: Ege'deki Deniz Parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
3: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
4: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
3: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun

0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısının yakalandığını duyurdu. Gürlek, HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını duyurdu. Gürlek, Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyasının da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındığını açıkladı. Elde edilen biyolojik bulgular sonucunda gözaltına alınan şüphelinin yer göstermesi sonucunda Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine de ulaşıldığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat artışı soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı.
1: Soruşturma yaş sebze ve meyvelerin tarladan markete ulaştığı rotanın incelenmesiyle başladı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan 40 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yaş sebze ve meyve sektöründeki fiyat hareketleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ev adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama yapılmasına karar verildi. 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği ticaret zinciri ayrıntılı şekilde incelendi. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı'yla İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin hal müdürlüklerinden temin edilen raporlar dosyaya eklendi. Çalışmalarda çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatta makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Aracıların bu şekilde kayıtlı alış maliyetini yükseltip kar marjını kağıt üzerinde küçülttükleri anlaşıldı. Vergi müfettişleri 41 tedarikçiye yönelik yaptıkları çalışmalarda çiftçi beyanlarını, makbuzları, e-faturaları, hal kayıt sistemi verilerini ve şirket kayıtlarını karşılaştırdı. Gerçek satış bedeliyle belgelerde gösterilen alış maliyeti arasında ciddi farklar oluştuğu görüldü. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanırken hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı. 13 kişi ise hala kayıp. Açıklama KKTC Başbakanlığı'ndan geldi. 30 Ağustos'ta batan feribotta kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine geminin enkazında ulaşıldı. Denizin 550 metre derinliğinden çıkarılan naaş DNA yöntemiyle kimlik tespiti için Lefkoşa'daki devlet hastanesine götürüldü. Arama çalışmaları kapsamında geminin hasarlı üst katı sualtı robotlarla kesilerek açıldı. Çalışmaların geminin giriş katındaki yolcu salonunda yoğunlaşacağı belirtiliyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu otobüste aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşya üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
1: Bir tişört, zıbın ve bebek bezi. 10 Eylül'den bu yana Büşra bebeğe dair bulunan tek iz, ona ait olduğu değerlendirilen bu eşyalar. Eşyalar üzerinde herhangi bir kan izi ya da DNA örneği olup olmadığının tespiti için adli tıp incelemesi sürüyor. Diyarbakır'da yaşayan balıkçı ailesi çalışmak için

0: geçici olarak Sivas'a gitmişti. İncedere Yaylası'nda kalıyorlardı. 10 Eylül günü anne Elif Balıkçı, 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Devlet korumasına alınan diğer 4 kardeşin ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklar babalarının Mehmet K. isimli bir kişiye borcu olduğunu, o borca karşılık kardeşleri Büşra'yı verdiğini iddia etti.
1: Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
0: Mehmet K. gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları reddetti. HTS kayıtlarında da şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor. 11 aylık Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalarla ilgili yapılacak adli tıp incelemesinin soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.
2: Nafaka tartışmaları gündemde yerini korurken Yargıtay'dan önemli bir emsal karar geldi. Yargıtay boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
0: Benzer gelirli eşe yoksulluk nafakası ödenmesine ilişkin karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay, yoksulluk nafakası koşulları oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
3: Bence mantıklı olmuş. Çünkü gelirler denkse boşanma her iki taraf için de aynı süreç.
4: Eşit gelirleri varsa nafaka verilmemesi taraftarıyım. Ama çocuk var ise çocuk için nafaka verilebilir.
0: İstanbul'da bir çift karşılıklı boşanma davası açtı. Bakırköy 13. Aile Mahkemesi çifti boşadı, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünde karar aldı. İtiraz gelince dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
5: Yoksulluk nafakası ödemek istemeyen erkek bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma kararını onadı. Ancak yoksulluk nafakası bağlanması yönündeki hükmün bozulmasına karar verdi.
0: Dairenin kararında kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu belirtildi. Boşanan tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu vurgulandı.
6: Boşanma neticesinde kadının yoksulluğa düşmeyeceği hukuk nezdinde değerlendirildiğinde aşikardır. Ben kararın hukuka uygun olduğunu, hukuki yarar açısından, sosyal açıdan da çok makul bulduğumu bireysel olarak ifade etmek isterim.
0: Nafaka ve süresine ilişkin tartışmalar devam ederken alınan karar emsal niteliğinde.
2: Amerika Birleşik Devletleri güçleri Karayipler'de uyuşturucu ticareti için taşımacılık yaptığı iddia edilen bir gemiyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Saldırıya dair ayrıntılar Amerika'nın Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün sosyal medya hesabında yer aldı. Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösteren bir yüksek hızlı gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendi ifadeleri kullanıldı. Hava saldırısında gemideki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Amerikan Başkanı Donald Trump yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini belirtti. Gaziantep'in geleneksel nakışları Londra'da podyuma taşındı. Modacı Bora Aksu'nun Londra Moda Haftası'nda tanıttığı koleksiyona Antep işi nakışı damga vurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de defileyi yerinde izledi.
0: Gelenek podyuma taşındı. Antep işi nakışı Londra'da tanıtıldı. Modacı Bora Aksu, Londra Moda Haftası kapsamında İlkbahar Yaz 2027 kreasyonunu tanıttı. Türk modacının koleksiyonuna bu yıl Antep işi nakış damga vurdu. Antep işi nakışı UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine geçen yıl girmişti. Defilede Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş'la Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de hazır bulundu.
7: Gelenekten geleceğin yerelde de elimizde muhteşem bir kültürel miras var. Atadan, ecdattan gelen büyük bir emek var, büyük bir gayret var, büyük bir aşk var ve büyük bir eser var. Bunu ya geleneksel halde bırakıp kendi içinde yaşatmayacaktık ya da dünya 21. yüzyıl tasarım yüzyılı bunu kullanılabilir hale dönüştürüp bugün bu cekette olduğu gibi bu emeği geleceğe taşımak durumundaydık. Biz bunlar bize emanet.
0: Modacı Bora Aksu tasarımlarını hazırlarken Türkiye'de nesiller boyu el sanatlarıyla uğraşan kadınlardan ilham aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle kente giden modacı nakışları yerinde inceledi. Yerel zanaatkarlarla birlikte çalıştı.
8: Ben bu artist nakışıyla tanıştığımda da yanımdan kesinlikle defileler olması gerektiğini düşünüyorum. Çok emek harcanılmış. İnanılmaz bir geleneksel damga bence Türkiye'den. Kadınların elinden çıkan inanılmaz bir değer.
0: Antep işi nakışın detaylarıyla işlenen tasarımlar moda otoritelerinden tam not aldı.
2: Başrollerini Çağlar Ertuğrul'la Derya Pınar Akın paylaştığı Star dizisi Çirkin bu akşam 9. bölümüyle 2. sezonuna başlıyor.
9: Kaç yıllık sevgilisiyim ya ben onun? Kaç yıllık sevgilisiyim?
10: Yeni sezon için geri sayım sürerken Çirkin'in 9. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
11: Bundan sonra saçının teline bile...
10: Meryem'in cezaevinde yaşadığı zor anların damga vurduğu tanıtımda Kadir'in onu yalnız bırakmamak için verdiği mücadele ve ikilinin duygusal buluşması dikkat çekti.
11: Meryem'i çıkaracağım.
12: Nasıl çıkaracaksın onu?
11: Bir yol var anne.
10: İkinci sezonda bazı sorular cevap bulacak. Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem'i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem'in en zor günlerinde yanında olan Kadir'in desteği ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın paylaştığı, senaryosunu Özlem İnce Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Star'ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı yayınlanacak.

0: Sevgili seyirciler, bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Eylül Dünya Alzheimer Ayı, NTV olarak Alzheimer'ın da içinde yer aldığı demans hastalığına karşı farkındalık yaratmak için konuyu mercek altına aldık. NTV ekibinden Defne Çekirge, demans riskini arttıran etkenleri ve hastalıktan korunmak için bugünden neler yapılabileceğini araştırdı. Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında NTV ekranında Ata Arslan olacak. Mutlu günler efendim, hoşça kalın.
1: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
2: Çevrenizde var mı demans hastası?
3: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
4: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
5: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
1: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
6: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
1: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
7: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
8: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Evet. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
1: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
9: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
1: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
7: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
1: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
7: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
1: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
4: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
1: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
2: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
4: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
3: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
10: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
1: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
4: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: NTV Radyo.
15: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
16: Vakıfbank daima seninle.
17: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
18: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
17: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
16: Sensat.com.
19: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
2: Sıkça duyduğumuz insan hissettiği yaştadır diye popüler bir söz var. Söz konusu organlarımız ve dolaşım sistemimiz olduğundaysa doktorlar bunu biraz değiştirerek söylüyor. İnsan damarları kadar yaşlıdır diyorlar. Peki takvim yaşımızda damarlarımızın biyolojik yaşı her zaman birbirini tutuyor mu? Neden bazılarımızın damarları kronik yaşından daha hızlı yaşlanıyor? Bu süreci yavaşlatmak ya da geri döndürmek mümkün mü? Bugün damar sağlığını korumanın yollarını konuşacağız. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi başlayalım hemen. Biyolojik yaşımızla kalp damar yaşımız farklı olabilir mi? Bunun nedenleri neler? Damar yaşlanmasını en çok hızlandıran faktörler neler? Bize anlatır mısınız?
3: Evet, farklı olabiliyor. Bu özellikle tıp literatüründe artık böyle tamamen ayrı bir kavram olarak ele alınıyor. Yani gerçekten damar yaşı diye bir kavram var. Bu bizim kronolojik yaşımızdan bağımsız ve ölçülebilir bir biyolojik gösterge olarak önümüze çıkıyor. Burada damar sertliği dediğimiz bir kavram var. Bu yaşla birlikte herkeste artıyor ama artış hızı kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi 50 yaşındaki bir insan damar açısından baktığınızda 40 yaşındaki gibi böyle genç olabiliyor veya 65 yaşındaki bir insanın damarlarına sahip olabiliyor. Damarları yaşlı olabiliyor. Literatürde bu konuda böyle iki tane uç yeni terim de benimsenmiş durumda. Birisi erken damar yaşlanması dediğimiz, işte İngilizce'de early vascular aging diye geçiyor, EVA diye kısaltılıyor. Ve tam tersine de bazı kişilerde yaşına göre olması gerekenden çok daha sağlıklı damarlara sahip olunan durumlarda da süper normal damar yaşlanması. Bunlara da süpernova grubu deniliyor. Yani EVA ve süpernova diye iki ayrı grup olarak tariflenebiliyor. Şimdi damar yaşlanmasını hızlandıran faktörler ne diye sormuşsunuz. Bunlar da özellikle aslında çoğumuzun bildiği ama çok da önemsemediği şeyler. Bunlara özellikle daha çok dikkat edeceğiz bundan sonra. Birincisi yüksek tansiyon. Kronik olarak damarların içerisinde basınç yüksek olduğu zaman damar duvarını mekanik olarak yoruyor ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Sigara yine bildiğiniz en önemli şeylerden birisi. O iç yüzeydeki endotel tabakasını bozuyor. Şeker hastalığı, diyabet ve insülin direnci yine benzer şekilde damar sağlığının en önemli düşmanlarından birisi. Yine çok kişi tarafından bilinir, birçok hastalığın temel sebebidir. Yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterolün yüksek, HDL dediğimiz iyi kolesterolün de düşük olması damar sağlığını yine olumsuz etkileyen dengesizliğe sebep oluyor. Obezite dediğimiz şişmanlık ve özellikle de karın çevresindeki yağlanma, hareketsizlik, onun dışında bazı enflamasyon yaratan durumlar ki son yıllarda bu enflamasyonu biraz daha genel olarak alabiliyoruz. Mesela süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanımı veya glutene dikkat etmememiz, gluten intoleransı gibi durumlar vücutta kronik enflamasyona sebep olabiliyor. Uyku bozuklukları ve kronik stres, bunlar hani çok üzerinde durmadığımız ama evet, gerçekten stres ve özellikle zaten uykusuz kalma da ayrı bir stres sebebidir. Bunlar yine damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ve yine çok önemli genetik yatkınlık. Ailede damar hastalığı varsa sizde de olma ihtimali çok daha yüksek.
2: Peki hocam, şimdi diyelim ki ben geldim ve hocam damar yaşımı ölçer misiniz dedim diye bir soru sorabiliyor muyum size? Yani bir belirti veriyor mu ya da sizi düşündüren hangi noktalar oluyor?
3: Tabii ki bu durumda bazı ölçüm tekniklerimiz var. Bunlarda neler olabiliyor? Öncelikle biz tetkik olarak ne yapabiliyoruz diye bakarsanız bu damar sağlığını en net gösterdiği söylenen nabız dalga hızı diye bir şey var ama çok sık kullanılan bir şey değil. Boyun damarlarını ve kasıktaki femoral arter dediğimiz damarların akımları karşılaştırılıyor ama bizim ondan daha çok kullandığımız son yıllarda özellikle böyle kolesterol yüksekliği falan olan hastalarda da işte statin dediğimiz kolesterol düşürücü ilaçları kullanalım mı? Bunların damar üzerinde olumsuz etkileri artık belirginleşmiş mi? İlaç kullanımını gerektirir mi diye değerlendirdiğimiz bir tanesi yine şah damarlarımız yani karotis dediğimiz damarlarda intima medya kalınlığına, yani onun en iç duvarıyla orta duvarının kalınlığı ölçülüyor. Eğer kalınlık artmaya başlamışsa bu çok önemli bir damar sertliği belirtecidir. Onun haricinde tabi bu damarların olduğu, yani arter diyoruz bunlar, özellikle atar damarlardaki kireçlenmeden bahsediyoruz çünkü. Damarların yoğun olduğu nereler var? Şah damarlarını söyledik. En çok kalp damarları. Kalp damarlarında mesela koroner arter kalsiyum skoruna bakabiliyoruz. Bu normal bir tomografiye sokuyoruz hastaları. Burada damarlarda bir kireçlenme varsa o kireç lekelerini biz orada görsel olarak görebiliyoruz. Her zaman onu görmek zorunda değiliz. Bazen o kalsiyum skoru sıfır, yani normal görünse bile aslında damarların içerisinde yağlı plaklar, yani henüz kireçlenmemiş plaklar olduğu için yine de bir darlık yaratan veya damar hastalığı olabilir. Bu durumda da koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi yapıyoruz. Yani aynı görüntüleme içerisinde bir kontrast madde de vererek, yani bir boya maddesi de vererek damarlarda bir darlık var mı yok mu onu da kontrol edebiliyoruz. Muayene bulguları yine çok önemli. Özellikle bacak damarları etkilenmişse bu durumda ankle brachial index dediğimiz, yani el bileği ve bacaktaki bileğimizin arasındaki tansiyon farklılığı var mı diye bakıyoruz. Bunların arasında belirgin farklılık varsa o zaman bacak damarlarında bir hastalık olabildiğini biliyoruz. Tabii bir de kanda bakabildiğimiz önemli belirtiler var. O demin bahsettiğimiz işte şekerin olup olmaması, kolesterol yüksekliği. Onun haricinde son yıllarda yine daha bizim için önemli belirteçler olan lipoprotein A ve apolipoprotein B dediğimiz iki tane belirteç var. Bunlar da damar sağlığı adına önemli belirteçler var. Bunların hepsini kontrol edebiliyoruz.
2: Hı hı. Peki hocam, yaşlanan bir damarda yapısal düzeyde tam olarak nasıl değişiklikler oluyor? Biraz bize de onu anlatır mısınız?
3: Tabii ki. Şimdi damarların içerisinde şöyle düşünün. Aslında atar damar dediğimiz yapılar böyle üç ayrı tabakadan oluşuyor. En iç tabakasını bir teflon tabaka gibi düşünün. Nasıl böyle düzgün bir tavanız var ve üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Burada da endotel dediğimiz tabaka aynı teflon gibi bir görev görür ve çok özellikli bir yapısı vardır. Bunun sadece tek hücre seviyesinde oluşan böyle incecik bir katmandır. Ama çok özel hücrelerden oluşur. Nitrik oksit diye böyle özel bir madde salgılar ve o damarların hem geniş hem üzerine hiçbir şey yapışmayacak şekilde sağlam kalmasına yardımcı olan bir şeydir. Şimdi tek hücre seviyesinden oluştuğu için özellikle mesela hipertansiyon hastalarında damarın içerisinde sürekli yüksek basınç olduğunda bu incecik katman sürekli bir basınç altında kalır ve zarar görmeye başlar. Bunun üzerine işte şeker hastalığı, kolesterol gibi demin bahsettiğimiz şeyler olduğunda bu endotelin fonksiyonu bozulur ve yaşlanma çok daha hızlanır. En önemlisi bu endotel disfonksiyonu dediğimiz şey. Onun dışında doğal olarak yaşlanmayla beraber yapısal olarak damar duvarında tümden bir sertleşme olur. Damar duvarlarında elastin lifleri dediğimiz, isminden de anlaşılacağı gibi böyle elastik yapısı olan bir yapı vardır. O işte yumuşaklığını sağlar. Elastin liflerinin yapısı bozulur, miktarı azalır ve sonuçta aslında böyle lastik bir hortum gibi olması gereken damarlar zaman içerisinde böyle sertleşmiş borulara dönüşür kısacası. Onun dışında yine kronik enflamasyon ve oksidatif stres dediğimiz, bizim vücutta aslında serbest radikaller dediğimiz bazı yapılar oluşur. Bunlar hastalıklarla, stresle birçok şeyle bağlantılıdır. Bunlar da damar duvarlarını ve düz kas hücrelerini hepsini her kademede hemen hemen bozar. Dolayısıyla bu şekilde biyolojik görüntüleri de vardır bunların.
2: Hı hı. Peki hocam, şunu da sormak isterim. Diyelim ki hiç kontrole gelen birisi değiliz. Damarlarımızın yaşlandığını gösteren belirtiler var mı? Mesela işte sürekli tansiyon yükselmesi mi ya da işte şekerin yükselmesi mi? Bunun bir belirtisi var mı, yoksa böyle sinsi sinsi mi ilerliyor?
3: Bu çok sinsi ilerleyen bir süreçtir. Genellikle gerçekten çok sessiz gider. Burada aslında muayenesi çok önemlidir. Beraberinde bu biraz önce bahsettiğimiz risk faktörlerinin biliniyor olması önemlidir. Dolayısıyla siz daha önce hiç kontrole gitmediyseniz, benim de yaptığım şey odur. Bu e-nabızı açarım mesela. Bütün hastanın geçmiş kan değerlerine bakarım. Oradan zaten ne kadar zamandır şekeri var mı yok mu, aslında ilaç alıyor ama düzenli gidiyor mu gitmiyor mu, kolesterol için aynı şekilde. Çünkü birçok insanın yaptığı şöyle bir hata var. Ben gittim doktora, şeker ilacını verdi, başladım. Veya kolesterol ilacını aldım, başladım. Ama şeker nerede, kolesterol nerede, aldığınız ilaç gerçekten dozu itibariyle yetiyor mu? Bunları, yani biz oradaki hedeflediğimiz bazı seviyeler var. Onlara gelmedikçe biz doktorlar olarak memnun olmuyoruz. Çünkü orada siz ilaç alıyor olmanıza rağmen aslında olumsuz etkiler devam ediyor demektir. Bunun dışında muayene bulguları çok önemli tabii. Demin bahsettim, böyle birçok organ arterleri, yani atar damarları itibariyle etkilendiği için bunu etkileyecek. Mesela işte tansiyon ölçümlerinde bir büyük tansiyonla küçük tansiyon farkının giderek açılması bir belirti olabilir. Efor sırasında özellikle erken yorulma, nefes darlığı oluyorsa bu kalp damarlarınızda işte bir kireçlenmenin işareti olabilir. Yine el ve bacak, yani uzuvlarımızdaki damarlarda bir problem varsa o zaman el ve ayaklarda soğukluk görebiliriz. Bacak damarlarında ciddi bir problem varsa sorguladığımızda aslında hastaların yürürken ağrı duyması, özellikle baldır kısmında kramplar olması çok önemli bir bacak damarı hastalığının işareti olabilir. En erken belirtilerden bir tanesi ilginç şekilde erektil disfonksiyon dediğimiz iktidarsızlık durumu. Aslında bu çok zaman çok önemli damar sağlığıyla ilgili bir problemin ilk işareti olabilir. Yine beyin damarlarının etkilenebildiğini söylemiştik. Dolayısıyla anlamsız baş dönmeleri, hafıza ve konsantrasyondaki değişikliklerde beyin damarıyla ilgili problemlere işaret edebilir.
2: Peki hocam, çok önemli şeyler söylediniz. Belki de kendinde bunun olduğunu hissedenler başvuracaktır doktorlara. Diyelim ki kontrol altına alınmadı damar yaşlanması. Hangi organları ve sistemleri tehdit ediyor?
3: Şimdi burada en önemlisi aslında baktığımızda hani hayati fonksiyonlar anlamında kalp. Dolayısıyla kalpte işte koroner arterler dediğimiz kalbi besleyen ana damarlarda ciddi daralmalar, tıkanmalara sebep olabilir ve bunun içinde sonucunda da kalp krizi, kalp yetmezliği gibi sonuçlar olabilir. İkinci derecede yine beyni besleyen ince damarlar veya büyük işte demin bahsettiğimiz şah damarı dediğimiz karotisteki darlık ve kireçlenme gibi durumlar inmeye sebep olabilir. Onun dışında genel bilişsel durumun gerilemesine sebep olabilir. Hatta son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda aslında demans dediğimiz hani yaşlılığa bağlı işte hafızanın azalması gibi durumların birçoğunun da aslında buradaki ince damarların hastalığına bağlı olduğu artık gösterilmiş durumda. Onun dışında başka nerede damar ağlarımız var? Mesela böbrekler. Böbrekler bütün damarları böyle ince bir filtre gibi oluşan bir yapısı vardır. Dolayısıyla böbrek damarlarının hastalığında kronik böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Demin bahsettiğimiz gibi bacaklarda buna periferik arter hastalığı diyoruz. İşte yürüme mesafesinde kısalma ve bazen de çok ileri durumlarda bacaklarda gangren durumları oluşabilir. Gözlerin içerisinde çok ince bir damar ağı var. Buna retina bölgesi diyoruz. Buradaki damarlar etkileniyor ve görme kaybına kadar giden sorunlar olabiliyor. Bir de demin bahsetmiştik, yine erektil disfonksiyon dediğimiz cinsel fonksiyon kaybına sebep olunabiliyor.
2: Peki hocam, kemoterapi, radyoterapi gibi süreçlerde damar yapısını bozar mı?
3: Kesinlikle bozuyor. Kemoterapi ilaçları hani kanser dediğimiz hastalığı ortadan kaldırmak için ciddi etkiler yaratan ilaçlar. Neyse ki son yıllarda hani kemoterapi ajanları konusunda ciddi ilerlemeler var. Artık eskisi kadar çok büyük yan etkiler yapmıyor. Ama çünkü daha spesifik, yani organlara direkt gidip de orada etki edebilen ilaçlara sahip olabiliyoruz artık. Ama genel anlamda bildiğiniz kemoterapetik ajanlar aslında damarın o iç yüzeyi, dedik ya teflon gibi bir endotel tabakası var, ona ciddi zararlar verebiliyor ve zaten birçok kemoterapi alan hasta onu söylüyor. Benim artık mesela burada bu damarımdan artık hiçbir fayda yok, çok sertleşmiş, oradan ilaç bile veremiyorlar diye bayağı gözle görülür olumsuz etkiler olabiliyor. Radyoterapi yine farklı bir şekilde aslında dışarıdan işte ışın verilmesi anlamına geliyor. Orada mesela göğüs bölgesinde verildiğinde uzun dönemde kalp damarlarında da böyle kireçlenmenin daha fazla olabildiğini görüyoruz. Her ikisinin de damar yapısı konusunda radyoterapinin de kemoterapinin de olumsuz etkileri çok belirgin.
2: Peki diyelim ki damar yaşlanması sorunuyla karşı karşıyayız. Siz hastalarınıza ne tavsiye ediyorsunuz ya da bir tedavi yöntemi olarak ne öneriyorsunuz hocam?
3: Şimdi damar sağlığını korumak için en önemli şey, bilimsel olarak da ispatlanmış olan tek şey aslında egzersiz. Dolayısıyla egzersiz çok önemli. Hastaların sağlıklı bir yaşamı benimsemiş olmaları damar sağlığı adına birçok ilaçtan daha faydalı olduğunu biliyoruz. genel olarak o bahsettiğimiz risk faktörleri vardı. En çok üzerinde durduğumuz işte kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı ve hipertansiyon. Bunların mutlaka medikal olarak hani tıbbi tedavilerle en iyi yere getirilmesi, onu yaptıktan sonra onun dışında hayat tarzıyla ilgili önemli uyarılarımız oluyor. Egzersizi söyledik. Onun dışında beslenme çok önemli. Yine Akdeniz tipi beslenme burada bütün dünyada kabul edilmiş damar sağlığı açısından en bizim önerdiğimiz beslenme şeklidir. Nedir bu? Bol sebze meyve tüketimi, zeytinyağının tercih edilmesi, baklagiller ve bol balık tüketilmesi aslında baktığınızda. Onun dışında bu tüketmeniz gerekenler. Neden kaçınmamız gerekiyor? İşlenmiş gıdalardan, trans yağlardan ve fazla tuz ve şekerden özellikle uzak durmak burada beslenme açısından önemli önerilerimiz oluyor. Bunun haricinde uyku ve stres bizim için yine çok önemli. Düzenli uyku çok üzerinde durulan bir şey değildi ama uyku düzensizliği kronik stresin ayrıca bir de sebebi oluyor. Aynı zamanda o stresi ortadan kaldıramamış da oluyorsunuz. Dolayısıyla uyku düzeni ve stresin kontrolü de bizim önerdiğimiz en önemli şeyler.
2: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
3: Ben çok teşekkür ederim. Büyük bir zevkti.
2: Doktor bana doğruyu söyledi bugün, damar sağlığını, damarları genç tutmanın yollarını konuştuk. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz'dı. Haftaya farklı bir konu ve konukla yeniden buluşmak dileğiyle.

0: Yunus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: NTV Radyo.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
7: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
11: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
12: İz bırakan kadınlar. Ayda Erduran, dünyaca ünlü keman virtüözü, 1934'te doğdu. 4 yaşında keman çalmaya başladı. 10 yaşında ilk resitalini verdi. Hayatını kendi icra ettiği Fritz Kreisler'in eseri Liebeslied ve hocası Francescatti'nin icra ettiği Mozart'ın 4. senfonisi eşliğinde anlattı.
13: Ben dünyada 3 kıtada, bütün dünyada konserler verdim. Eğer Türkiye'yi dünyada temsil edebildimse ne kadar bahtiyarım. Bir kere müziğe aşık. Keman çok seviyorum. Fakat violonsel de çalabilirdim. Piyano da çalabilirdim. Trompet de çalabilirdim. Belki kontrabas da çalabilirdim. Fakat benim kaderim keman oldu. Yani keman bir araç oluyor müzik için. Ama çok çalışmak lazım. İstidat yetmiyor. Çok cesaret lazım. Bir kadın olarak da çok güç bir şey. Sıhhat ister. Alçak gönüllülük ister. Fakat güç bir hayattır. Sevgi olmadan yapılmıyor. Olmuyor. Yani bana bir şey soruyorlar. Ah, alkışlanmayı sevdiniz mi? Tabii ki halk için beni takdir ediyorsa, alkışlanıyorsa, onları mutlu ettimse seviniyorum. Ama eğer ben kendim şahsi olarak hakikaten o gün çalışımı beğenmedimse, alkışlansam bile o gün bütün gece uyuyamıyorum. Tam da aksi bazen oluyor, güzel çaldığımı zannediyorum. Halk da anlamıyor. Şimdi memleketlere göre işler de değişiyor tabii. 4 yaşında kemana başladım ama 2 saatle başladım. 4'e çıktı, sonra çok çalıştım. Paris konservatuarında ilk konserimi 10 yaşında verdim. Ama çok şansım oldu. Müthiş büyük hocalarla çalıştım. Zino Francescatti gibi. Ivan Galamyan Juilliard Mektebi'nin hocası ki büyük büyük kemancılar Isaac Perlman'ın ve Zuckerman'ın büyük pedagogtu. Fransız Nasyonel Konservatuarı'nda 10 yaşında girdim ve ailemdi. Annem kemancı olmak istiyordu yani bana ve istidadım var diye oldu bu iş. Fakat çok güç bir hayat. Çünkü tek başına kalıyorsun, çünkü mecbursun. Bir odada çalışıyorsun. Bitiyor, sonra konsere çıkıyorsun. Sonra o konser nasıl oldu? 4.000 kişi, 3.000 kişi uçaklara biniyorsun tek başına. Hiçbir memleketi göremiyorsun, vaktin yok. Yani güç bir hayat, hele bir kadın için yani evlenmedik, kader. Ama bana 35 yaşta falan deselerdi, solistlikten vazgeçerdim. Oda müziğine aşıkım ve yalnız olmamak için 4 kişi ya da 3 kişi bir trio, bir kuatör kursaydık, beraber seyahat ederdik, yalnızlığı çekmezdim. Mutlu anlar geçirdim ve Allah'a teşekkür ediyorum. O mutlu anlar konser sahnelerinde müziği paylaştık. Bütün dünyada 3 kıtadan bahsediyorum. Bir memleketi konser salonlarında o insanlarla müziği paylaşmakla tanıdım ve sevdim. Mesela ben konsert gebağda Hollanda'da çaldığım zaman tabii cehennemin dibiydi o merdivenleri inmek. Uzun elbise bir kadın olmak o çok güç. Çünkü uzun elbise giyiyorsun. Saçını tarayacaksın, makyaj yapacaksın. Yani erkekler sinirlenmesin bana. Fakat onlar bir frak giyiyorlar, çıkıyorlar. Biz aman Allah'ım ökçeler, keman. Çok trajediler geçirdim. Ailemi kaybettim. Fakat ertesi gün konserimi verdim. Müzik bence bu güç dünyada bütün insanlara hitap, kalplerine hitap eden, onlara sevgi veren, acılarını unutturan harika bir şey. Kaç besteci neler geçirdi. Beethoven mutlu muydu? 1802'de sağır oldu. Düşün 9. senfoniyi sağır olarak. Mozart 38 yaşında, 37 yaşında öldü. Chopin neler geçirdi. Tchaikovsky neler geçirdi. Bartok neler fakir oldu. Menuhin çok yardım etti Bartok'a. Ne kadar büyük adamlar. Müzikte iş bitmiyor. Müzik benim için, ben mesela resme çok aşıkım. Resimleri çocukluğumdan beri, bütün hiç şehirleri gezmek imkanım olmadı. Çünkü vaktim yoktu. Fakat müzelere gitmek yani deli oluyordum. Rembrandt'a deli oluyorum. Empresyonistlere, Van Gogh'a, sonra Greco. Bir resmi gördüğüm zaman müzik dinler gibi oluyorum. Çünkü resimde müzik var ve müzikte de renk var. Annem kemancı olmak istiyordu ve Viyana'ya kadar gitti, çalıştı. İşte babam büyük ünlü bir profesördü, ordinaris profesör. Yani büyük Atatürk'le 6 sene Ankara'da çalışmış. İyi bir muhitte doğdum ve anladılar ki istidadım var. Fakat harf seneleriydi. Hoca işte Karl Berger'le çalıştım. O, bu İstanbul'un en ünlü hocasıydı. Sonra Edilbiret kanunundan evvel imtihan geçirdim. Fleisch'le çalışacaktım. Ama babamdan uzak yaşadım. Ve Fleisch öldü. Amerika'ya gidecektik. Amerika'ya gitmedik. Paris'te kaldık. Benvenuti Ravel'in arkadaşıydı. Gitsin Amerika'da Galamyan diye çok büyük bir pedagog var. Ondan çalışsın çünkü ben çok konser veriyorum ama yazları Ayla'ya ders vereceğim dedi. Ben ama 8 saat çalışıyordum. Biliyor musunuz ki Hürriyet Abidesi'ni görmedim. Ondan sonra Leonard Rosky Toscanini'nin konsertmeisteri Oda Müziği'ni çalıştım. Sonra David Oistrakh ki 20. asrın bunlar çok büyük kemancıları yani sayılı. Beni dinledi. Dedi ki ah dedi çok yani o kadar güzel çaldı. İstiyorum ki ondan yani talebem olsun. Menderes zamanı. İzin aldık Rusya'ya gitmek çok güç bir şeydi. Eve davet ettirdim geldim çaldım ve ilk yani Rusya'ya gittim hiç. Moskova 57'de. Venevski konkurunu geçirdim. Oy sıraklar çalıştım. O kadar büyük bir şans. Bir Stradivarius kemanım oldu. O da bir şans eseri. Erik Friedman diye çok şeker bir arkadaşım vardı. Stigetti büyük kemancı Joseph Stigetti kemanın üzerine oturmuş kırılmış Erik Friedman $10,000 kemanı alınca ben de tutturdum hani bana da $10,000 yani kemanın da ruhu var çünkü kemanımın ismi Rodrer'di Amiral Nelson'un kemanıymış Trafalgar Harbi'nde bulunmuş fakat tabi mecbur oldum ben kemanımı sattım işte bu kemanım ki bu da para bakımından değil ama güzel bir keman bizde şimdi o kadar harika kemancılar yetişiyor ki oradan çok iftihar ediyorum gençler yani benim devrimde böyle kemancı yoktu yani Sunakan vardı ben var yani çok az vardı zaten Cemal Reşit Rey sayın o kadar büyük besteci filarmoniyi kurdu amatörler çalıyordu ama şimdi kaç orkestramız var yani iftihar ediyorum sanatkarlarımızdan fakat da hala yani iyi bir kemana ihtiyacımız var ben ezelden beri aşık doğmuş bir insanım aşk geçirmiş bir insanım fakat dostluk da aşk tabiat da aşk, her şey de aşk. Ama bu müzikle olamadı. Benim kaderimde olamadı. Bazı insanlara oluyor. Ama ben çok isterdim evleneyim, çocuklarım olsun. Sade bir evim, bahçe, tabiat, denizi çok seviyorum. Olmadı. Bahram, Ramsan çok büyük bir doğuştan bir yakınlığım var. O Allah vergisi. Fakat bu demek değil ki Mozart, Mendelssohn, Bartok ya bütün kompozitörleri saymayayım. Şimdi ruh halimden değişiyor. Bir zamanlar büyük bir trajediler geçirdiğim zaman hayatta yalnız Bach dinlemek istedim. Her zaman Brahms ve Bach yanımda. Ama biliyor musun şimdi Mozart ve Schubert içindeyim. Bana soruyorlar başarı ben bilmiyorum diyorum ben sevdiğim için yaptım çünkü sanatın sonu yok ki dedim hiçbir zaman daha da ben 3-5 saat keman çalışıyorum mesela ben belki 3000 konser mi verdim 2000 mi bilmiyorum ama elimden geleni yaptım fakat 3 konserde belki müthiş bir an yaşadım her şey muhteşemdi sanki ben çalmıyordum sanki başkası çalıyordu. Şef harika, orkestra harika, akustik harika, çaldığım eseri çok güzel. Halk harika. Sarah Bernhardt biliyorsunuz büyük aktris yani. O da bir şey söyledi. Bugün halkın da istidadı vardı.
14: Dünyaca ünlü keman virtüözü Ayla Erduran'ı dinlediniz.
15: Programı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
16: Doğa Takvimi. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Dünya Temizlik Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temizlik Günü'nün bu yılki teması yiyecek atıkları. Dünyada her gün sadece tek bir öğünde 1 milyardan fazla insanı doyuracak yemek israf ediliyor. Buna karşı o yemeğe ulaşamayan milyonlarca insan aç. Gıda israfı ve atıklar, dünyanın acil çözüm bulunması gereken gündemi. İklim değişikliğini körükleyen, toprak ve su kaynaklarını harcayan bu sorun büyüdükçe daha dirençli ve adil sistemler kurma fırsatı da kaçıyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki ilgililer, temiz tabaklardan temiz şehirlere temasıyla düzenlenecek küresel etkinlikte bir araya gelerek gıda israfının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı hızlandıracak yenilikçi politikaları konuşacak. Siz ne yapabilirsiniz? Günlük alışkanlıklarınızda değişiklik yaparak yemek atıklarınızı azaltabilirsiniz. Atıkları ayrıştırabilir, organik atıkların geri dönüşümünü deneyebilirsiniz. Sorumlu satın alma ve tüketim yollarını tercih ve teşvik edebilir, böylece farkındalığı artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
16: Doğa takvimi.
18: Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal,

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: Mutlu pazarlar, saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntılara geçeceğiz ancak gelin önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan, genel kurulda hitabını salı günü yapacak. Cumhurbaşkanının birçok ikili görüşme yapması da bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. 30 kişi için gözaltı kararı verildi. 23 şirkete de kayyum atandı. Soruşturmaya dair başka ayrıntılar da var, aktaracağız. İki faili meçhul cinayet dosyası daha çözüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2018'de öldürülen Abdülhamit Terkin'in katilinin yakalandığını ve Osmaniye'de geçen ay kaybolan Ayşegül Yaşar'ın da cesedine ulaşıldığını duyurdu. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü. Bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Son durumu ekrana getireceğiz. 13 bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a doğru yola çıktı. Erdoğan'ın programının ayrıntılarını alalım. Sinan Kunter karşımızda. Sinan.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ve konuşma yapacağı bu önemli genel kurul için yola çıktı. Atatürk Havalimanı'ndan sabah saatlerinde başladı yolculuk. Yoğun bir programı var, yoğun bir ajandası var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seyahatte. Sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etmekle kalmayacak, bazı önemli görüşmeler de yapacak. Pazartesi gününden itibaren özellikle New York'taki Türk evinde konuklarını ağırlamaya başlayacak. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve ardından Kuveyt Veliaht Prensi ile birer görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.sinde tam 193 üye ülke liderlerine hitaben bir konuşma yapacak ve bu konuşmada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Hem dünyadaki devam eden, özellikle Orta Doğu'da süren İsrail ve Gazze konusundaki açıklamaları ve devam eden ABD-İran gerginliğine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Aynı gün yine Birleşmiş Milletler çatısı altında bazı görüşmeleri var Cumhurbaşkanı'nın. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri José Antonio Guterres, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanae Takachi ile Birleşmiş Milletler çatısı altında ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Aynı günün akşamı da Birleşmiş Milletler liderlerinin, 193 üye devletin liderlerinin eşleriyle beraber katılacağı bir yemek var. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump bu yemeğe liderlik edecek. Çarşamba günü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli görüşmeleri var. Yine bu görüşmeler New York'taki Türk evinde gerçekleşecek. Öncelikle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul edecek. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında son dönemde bazı yaşanan gelişmeler konusunda, adımların atılması konusunda iki liderin önemli konuları ele alması bekleniyor. Ve ardından da Cumhurbaşkanı Irak Başbakanı Ali Zeyd'i kabul edecek New York'taki Türk evinde. Ve yine hem Türkiye hem de Irak arasında son dönemde cereyan eden olaylara ilişkin önemli konuların ele alınması, mesajlar verilmesi, bazı konuların karara bağlanması bekleniyor bu görüşmede. Aynı gün yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği iklim zirvesinde bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bildiğiniz gibi Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi toplantısında...

0: Tuzla ve Tera yöneticilerinden daha önce 5 şüpheli gözaltına alınmış, Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumava dahil 4 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor. Masak raporları da bu doğrultuda önemli bir yer tutuyor. Şimdi Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleriyle tüm hesap hareketlerinin Masak tarafından başsavcılığa gönderilmesi istendi. Tüm bu para giriş çıkışları bu kapsamda incelenecek. Mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. Masak incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Müzekkere'de masa bir yazı gönderildi ve bu işlemlerin ivedilikle tamamlanması yönelik ifadeler vardı. Soruşturma kapsamında fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına yönelik bazı suçlamalar söz konusu. Şüpheli gelir artışları da araştırılıyor. Örnek vermek gerekirse Destek Yatırım Bankası'nın yöneticisi Altunç Kumova tutuklanan isimler arasındaydı. Kumova'nın ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşmasına yönelik sorular da yer aldı. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkin bir anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğine müdahale etme imkanı bulamadığını öne sürdü. Bu arada hatırlatalım, daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. Bir kez daha vurgulayalım, SPK'nın bildiriminde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı da alınmıştı. Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı hatta.
1: Barak'a bir daha aktardım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıyla cezaevi savcısı da bulunuyor. Alihan Kureş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasında.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kureş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kureş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kureş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

0: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısının yakalandığını duyurdu. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını söyledi. Adalet Bakanı Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyasının da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındığını açıkladı. Alınan biyolojik bulgular sonucunda gözaltına alınan şüphelinin yer göstermesi sonucunda Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine de ulaşıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki savaşlardan Rusya-Ukrayna cephesine, Mekke Savunma İttifakı'ndan terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına değindi. Mekke Savunma İttifakı üyesi olarak Türkiye'nin süreçle ilgili nasıl bir tutum sergileyeceğine yanıt verdi.
1: Durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NTV yayınında dış politikaya dair soruları yanıtladı. İlk soru Şam ziyaretiydi.
1: Bölgesel istikrar, riskler, ülkedeki entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Çok şükür her geçen gün Suriye daha da iyiye gidiyor.
2: Fidan'a Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik provokatif söylemleri de soruldu.
1: Türkiye'nin hikmetle hareket edip bu türden provokasyonlara, ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Biz kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz, hesaplarımızı iyi yapıyoruz. İsrail sadece bölgeye tehdit değil, İsrail dünyaya tehdit Netanyahu politikalarıyla.
2: Bakan Fidan 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye yansımalarına da değindi.
1: Şu anda özellikle tam mevsimi, yani tarladan toplanan tahıl eğer dünya marketlerine gitmezse yine gıda güvenliği açısından birçok ülkede sıkıntının olacağını görüyoruz. Öncelikli olarak bu tahılın çıkartılması Karadeniz'den. Yani bu dünya piyasalarına bunun gitmesi lazım.
2: Ege'deki deniz parkı gerilimi de Fidan'ın gündemindeydi. Yunanistan'a mesajı net oldu.
1: Silahlı kuvvetlerimiz fevkalade hassas durumdalar. Sahil güvenlik komutanlığımız hassas durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Biz ciddi bir devletimiz. Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü herkes tarafından biliniyor.
2: Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programına ilişkin soruları da yanıtladı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kapsamlı ve vizyoner bir konuşma yapacağını söyledi. Erdoğan, Trump görüşmesinin detaylarına da değindi.
1: Katsa yaptırımları bizim için özellikle savunma sanayi başkanlığımız için bir ayak bağı. Yani bunu kaldırmaya uğraşıyoruz. Bunun başlamasına sebep olan bu S-400 meselesinin çözüm yolunda da bir takım yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetle hayata geçirmeye çalışıyoruz bir takım çözüm yollarını. İnşallah o konuda olumlu adımlar atacağız diye umut ediyorum.
2: Bakan Fidan'ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Kimse bunu silah yoluyla değil, konuşma yoluyla, diyalog yoluyla çözülmesini istiyor. Sadece Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz değil, sınırın ötesindeki Kürtler de Türkiye'nin ürettiği istikrardan ve refahtan payını alacaklar.
0: Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü. Bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Ayrıntıları almak üzere Moskova'ya uzanalım. Siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır karşımızda. Ümit, rafineride hasar büyük mü ve Rus yetkililer Ukrayna'nın saldırılarıyla ilgili neler söylüyor?
3: Evet, dün geceden beri Moskova'ya Ukrayna tarafından yoğun bir IŞİD saldırısı gerçekleştirildi ve Rusya tarafının açıklamalarına bakacak olursak bununla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'in bir açıklaması oldu ve yaklaşık olarak 1600 insansız hava aracının püskürtüldüğünü söyledi ve bunlardan 450'sinin Moskova'ya yaklaşırken püskürtüldüğünü söyledi. Tabii can kaybı da var. Bununla ilgili olarak Moskova valisinin bir açıklaması oldu ve Ukrayna'nın yoğun saldırıları neticesinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, aynı zamanda da birçok yaralının olduğunu söyledi ve aynı zamanda bu İHA saldırıları nedeniyle düşen parçalardan kaynaklı ve patlamalar nedeniyle de Moskova civarında birçok binada hasar görmüş durumda. Tabii saldırıların hedef noktalarından bir tanesi de petrol rafinerisi ve Rusya'nın açıklamasına göre petrol rafinerisinin olduğu bölgede hasar oluşmuş durumda. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Daha önceki yayınlarda da zaten defaatle bahsettik. Ukrayna tarafı uzun süredir Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef almakta. Bu da Rusya'daki petrol arzını sıkıntıya sokmakta. Zaten bundan dolayı da son aylarda Rusya'da benzin sıkıntısı yaşıyor. Halk nezdinde de hissedilen bir durum ve Rusya tarafı bu benzin sıkıntısını çözmek için Kazakistan, Belarus gibi, Hindistan gibi keza başka ülkelerden benzin tedarik etmek zorunda kalmış durumda.
0: Ümit, bir de bugün Rusya'da parlamento seçimlerinin de son günü. Saldırılar seçimleri etkiliyor mu? Nasıl bir sonuç çıkar sandıktan?
3: Tabii saldırıların yoğun bir şekilde gerçekleşmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi bugün Rusya'daki Duma'nın, yani parlamentonun alt kanadının seçimleri gerçekleşiyor ve bugün itibariyle oylar sonlanacak. Bundan dolayı da çok büyük kapsamlı bir İHA saldırısı gerçekleştirdi Ukrayna tarafı. Seçimleri veya en azından halkın, Rus halkının seçimler üzerindeki davranış kodlarını değiştirmek amaçlı bir saldırı yoğunluğu olduğunu söyleyebilirim. Tabii bununla ilgili olarak Rusya tarafından önemli açıklamalar geldi. Bu açıklamalardan bir tanesi Moskova Belediye Başkanı tarafından yapıldı ve kendisi özellikle bu Ukrayna'nın saldırılarının Duma seçimlerini hedef aldığını söyledi. Tabii diğer bir açıklama, diğer üst makamdan yapılan açıklama ise Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'dan bir açıklama geldi ve Zaharova özellikle Ukrayna'nın bu saldırılarla seçimleri engellemeye çalıştığını söyledi ve Ukrayna'nın saldırılarının hem seçim komisyonları başkanlarını hedef aldığını ve aynı zamanda seçim merkezlerini hedef aldığını da iddia etti. Tabii şunu da söyledi, Zaharova'nın açıklamalarındaki ilginç noktalardan bir tanesi şu: Ukrayna tarafı seçimlere hedef almakta çünkü vatandaşın özgür iradesinin ne olduğunu bilmiyorlar dedi. Bu ne anlama geliyor? Normalde 2004 yılında Zelenski'nin görev süresi dolmuştu. Fakat Ukrayna'da olağanüstü bir durum ve savaş durumu olduğundan dolayı 2024'ün sonundan beri seçimler, yani dolan tarihten beri seçimler gerçekleşemiyor. Ve Ukrayna tarafının iddiası ise şu: Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesine göre yeni bir cumhurbaşkanı gelesiye kadar mevcut cumhurbaşkanı devlet başkanı olarak görev almaya devam edebilmekte. Fakat Rusya tarafı da şunu söylüyor: Zelenski'nin görev süresi doldu. Bundan dolayı Zelenski meşru değildir. Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekiyor ve biz eğer masaya oturursak meşru bir liderle masaya oturmalıyız demekte. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: bugün önemli bir gün Rusya açısından, çünkü Rusya'da Duma seçimleri gerçekleşmekte ve Ukrayna'nın saldırılarının Duma seçimlerini ne kadar etkileyip etkilemediğini de seçim sonuçları açıklandıktan sonra net bir şekilde görmüş olacağız.
0: Almanya'da bugün kritik gün. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçim yapılıyor. Ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde görülen seçimleri konuşacağız. Şimdi de Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar karşımızda. Muhammed.
4: Ata, senin bahsettiğin gibi kritik bir gün. İki eyalette seçim var: Berlin'de ve Mecklenburg-Vorpommern'de. Eyalet seçimleri ancak merkezi hükümet tarafından da yakından izleniyor ve Başbakan Friedrich Merz'in, Almanya'nın başbakanının siyasi geleceği açısından belirleyici olacak. İlk olarak Mecklenburg-Vorpommern'le başlayayım. Burası Almanya'nın en az nüfuslu eyaleti, nüfusu 1 milyonun biraz üzerinde, yaklaşık 85 milyon nüfuslu Almanya'dan bahsediyoruz. Eyalette Sosyal Demokrat Parti SPD ile aşırı sağcı AfD anketlerde başa baş gözüküyor. Kıl payı ikisinden birinin iktidar birinci parti çıkmasını bekliyoruz seçimlerden. Ancak iki hafta önce Saksonya-Anhalt seçimlerini konuşuyorduk. AfD açık ara farklı birinci olmuştu. Bu kez bu seçimlerde böyle bir sonuç beklenmiyor. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD birinci olsa bile çok büyük ihtimalle iktidar kuracak koalisyon çoğunluğunu dikte edecek bir oy oranına ulaşması beklenmiyor. Ancak bu eyalette asıl önemli olan AfD'nin ne alacağından ziyade Başbakan Frederic Merz'in partisi Sosyal Hristiyan Birliği'nin CDU'nun ne alamayacağı. Anketler %5 ila %7 arasında bir oy aranına işaret ediyor CDU için. %5 Almanya'da seçim barajı, eğer buna takılırsa modern Almanya tarihinde CDU'nun elde ettiği en kötü sonuç olmuş olacak %5 ve bu Frederic Merz'i istifa baskısı altında bırakacak bir sonuç olarak gözüküyor. Bir diğer seçim noktası Berlin. Burada dört partinin başa baş bir yarış sürdürdüğünü görüyoruz. Tabii Elif Erak, Türkiye kökenli Sol Parti, Die Linke'nin adayı. Sol Parti Almanya'da sol popülist veya aşırı sol olarak nitelenen bir parti. SPD'ye kıyasla daha radikal bir çizgide kalıyor diyebiliriz. Elif Erak anketlerde önde giden isim olarak gözüküyor. Kampanyasını, seçim kampanyasında Berlin'in en önemli problemi olan konut krizi üzerine kurmuş bir isim kendisi. Onu AfD'nin, CDU'nun ve Yeşillerin yakından takip ettiğini görüyoruz. Eğer bu dört partinin oy oranı birbirlerine çok yakın çıkarsa anketlerde olduğu gibi koalisyon kurma sürecinin oldukça zorlu geçeceğini varsayabiliriz şimdiden. Tabii eyaletlerdeki durumdan ziyade Frederic Merz ne yapacak? Merz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a seyahat etmekten vazgeçti. Çünkü partisinin kötü sonuç elde edeceği beklentisi çok yüksek. Ve partisi içerisinden de artık istifa etmesi gerektiği yönünde baskıyla karşı karşıya kalıyor. CDU içinden de seçmenler ve parti elitleri diyorlar ki seninle bir sonraki genel seçime gidemeyiz diyorlar. Ne yapacağını izleyeceğiz Ata.
0: Yurttan gelişmelerle devam edelim. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatın izinsiz yürütüldüğü de ortaya çıktı.
5: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
6: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar, ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
5: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu iddia edilen kadın araçtan atlayınca ağır yaralandı. Gece Çamlıca mahallesinde bir kadının zorla kamyonete bindirildiği yönünde ihbar yapıldı. Araç takibi alındı. Ekipler kamyoneti otogar kavşağı civarında durdurmaya çalışıyordu. Bu sırada 32 yaşındaki kadın seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen eşi ise gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının gerçekleştiği Aysel Çalık Ortaokulu 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla saldırı düzenlemiş. Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından okul kapatıldı. Öğrenciler başka bir ortaokula nakledildi. Birçok velinin çocuğunu göndermek istemediği okul için valilik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Aysel Çalık Ortaokulu artık 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev proje ile şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
7: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
3: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali, burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
7: Konya'nın kalbindeki Süreci Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meran Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
8: Süreci çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu çini fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yoluna, Roma hamamına kadar, Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
7: Süreci'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
0: İstanbul'da 19 Eylül Gaziler gününde gazilere vefa gecesi düzenlendi. Etkinliğe gaziler ve şehit yakınları da katıldı.
7: Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşal rütbesi 19 Eylül 1921'de, yani tam 105 yıl önce verildi. O tarihten bu yana 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'da vefa gecesi düzenlendi.
9: O günden bugüne vatan uğruna can ödemiş, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatan, şehitlerimizin şahidi, kahraman gazilerimizin de aynı zamanda günü oldu. Dolayısıyla 19 Eylül Gaziler Günü'nde vatan uğruna bedel ödemiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şu bilinmelidir ki şehitler şerefimiz, gazilerimiz onurumuzdur. Bu onur yüce Türk milletinin onurudur. Bu onura sahip çıkmak, bu değere bedel ödetmemek adına hepimizin kıymet için değerlidir. Ben bu anlamda tüm kahramanların Gaziler Günü'nü kutluyorum.
7: Anlamlı geceye gaziler ve şehit yakınları da katıldı.
10: Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını veren, feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sizlere baktığımızda cesareti görüyoruz, fedakarlığı görüyoruz, vatan sevgisini görüyoruz.
7: Günün anlamına ilişkin gazilere plaket dağıtıldı.
0: Ve bir spor parantezi açalım. Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci derbisi büyük bir farkla bitti. Trabzonspor, Muhammed Salah'ın damga vurduğu maçta Galatasaray'ı 4-0 yendi. Derbi ve ligdeki son tabloyu NTV Spor Spiker'i Şansın Tokay'la değerlendireceğiz. Şimdi stüdyoda burada hazır. Hoş geldin Şansın.
11: Hoş bulduk Ata, merhaba.
0: Şimdi istersen öne çıkanlarla bir başlayalım. Tabii tarafları böyle analiz edeceğiz. Trabzonspor teknik direktör, yeni bir hocası var, Thomas Reis. Ve kendisiyle çıktığı ilk maçta da etkileyici bir galibiyet elde etti.
11: Oldukça.
0: Gecede peki öne çıkanları sorayım ilk olarak sana. Neler dersin?
11: Senin de söylediğin gibi bir teknik adamın imzayı atıp sözleşmeye 3 gün sonra bir derbi mücadelesinde 4-0'lık şaşalı bir galibiyetle sahadan ayrılması öne çıkanların herhalde en tepesine yazılacaklardan biri. Bir diğeri de Galatasaray'ın yaşadığı şok olacaktır herhalde. Son 4 sezonun şampiyonu ve son 4 sezondur ayakları son derece yere sağlam basan bir ekip olmasıyla imrenilen Galatasaray dün Trabzonspor karşısında yediği 4 golle gerçek bir şaşkınlık içinde. Tabii bunun detaylarını konuşacağız ama Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığının altını çizmeden olmaz.
0: 3 gol ve 1 asist vardı bir de, değil mi galiba?
11: Aynen öyle. 3 gol, 1 asist.
0: Neydi onu parlatan etkenler?
11: Salah'a apayrı bir noktada parantez açmak gerekiyor. Belki de maçın öne çıkanlarının içinde bu konuyu harcamamam gerek. Ama Salah 4. dakikada ilk golünü attı. 39. dakikada ikinci golünü attı. 44. dakikada asistini yaptı. Saviola'nın golünde ve pardon düzeltiyorum, 39. dakikada asist yapmıştı. 44'te kendi golünü attı. 80'de yine kendi golünü attı derken mücadeleden hat-trick'le ayrıldı. Onu parlatan neydi? Onun zaten parlamış halini bize gösteren bir maçtı diye herhalde bu ifademi düzeltebilirim. Böyle söylemem gerekiyor. Biz zaten onu nasıl tanıyorsak, onu nasıl biliyorsak dün de bize kendini bize tanıttıklarını yaptı. Yani şöyle söyleyeyim, yıllardır bize izlettiği işleri dün yine bu derbi mücadelesinde gösterdi. Liverpool'da da neredeyse kendi yarı sahasından taşıdığı toplarla sonuca gitmesinden zaten herhalde futbol severler olarak memnuniyetle izlediğimiz görüntüler olarak söz edebilirdik.
0: Kesinlikle öyle, katılıyorum. İmza gollerinden biriydi
11: aynen
0: değil mi?
11: Öyle. İlk gol özellikle. Sonrasındaki beden dili, mücadeleye sarılışı ve arkadaşlarını belki de daha da yukarı taşıması. Sonuçta Muhammed Salah'la oynuyorsunuz ve kendisi bu maçı kazanmaya geldiğini hem beden diliyle hem attığı gollerle hem de liderlik özellikleriyle sahada gösteriyor. Ben Liverpool'da nasıl oynuyorsam geldim Trabzonspor'da da öyle oynuyorum diyor. Bunun tabii ki etkisi çok büyüktü. Yani mücadeleye dair konuşulacak şeylerin başında geliyorsa işte Thomas Reis, Muhammed Salah olacak isimler. Ama Galatasaray cephesinde de neler
0: bakalım. Mağlup tarafta da tabii önemli konuşulması gereken yerler var. Bir de Okan Buruk teknik direktör Galatasaray'ın kırmızı kart da gördü.
11: Evet.
0: Yoğun itirazların sonucunda bir şeylerin de değişmesi gerekiyor takımda.
11: Doğru sence söylüyorsun. Neler? Sadece Okan Buruk değil, Ogaçukwu da dün kırmızı kart gören bir isimdi. Galatasaray 10 kişi kaldı. 72. dakikada Okan Hoca maçtan ihraç edilirken 86. dakikada da oyuncular arasından Ogaçukwu ihraç edildi. Şimdi 6. haftadayız. Galatasaray 10 gol yedi. Bu alışılmış bir tablo değil. Geride kalan yıllara bakacak olursak son 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray bu 10 gol yeme barajını ve 15. haftalarda geliyor. Yani demek ki savunma alarm veriyor. Burada bir problem var yani. Buraya iyice bakmak lazım. Bence en önemlisi bu. En son 60 yıl önce 66-67 sezonunda Galatasaray ilk 6 haftada 11 gol yemiş. Hmm. İstatistiklere baktığınızda aslında alarm veren noktayı daha net görebiliyorsunuz orada kağıtlar üzerinde. Ama dün Leo Jakobs ikilisinin kaybettiği 35 top çok ciddi bir rakam.
0: 35 top.
11: Totalde 35 top kaybı yapıyorlar Leo Jakobs ikilisi ve biz dün Salah Jakobs eşleşmesi üzerinden konuşmuştuk mesela. Dün Salah Jakobs eşleşmesi çok kritik olacak diye konuşmuştuk. Yani öyle ki dün Salah rakibini sahadan sildi. Yani oyuncu değiştirmek zorunda kaldı Okan Hoca bir noktada. Demek ki Salah'a karşı bir önlem yeterince alınamadığı gibi oyuncuların da kendi rollerini çok iyi paylaşamadıkları ya da benimseyemedikleri bir Galatasaray'la karşı karşıyayız ve bu gerçekten şok edici bir durum.
0: Ve şunu ekleyebiliriz belki de, oyuna da geç müdahale de var. Yani ilk değişiklik devre arasında yapıldı tamam ama sonraki değişiklik içinde dakikalarca bekledi. Okan Buruk da bu yönde çok eleştiriliyor.
11: Zaten Okan Buruk'un 72. dakikada gerginliğinden ihracı diye ifade edeyim. Çünkü hakemin yaptığı işaretle eliyle bir konuşma işareti yaptı hakem. Yani söylediğim bir sözden dolayı seni atıyorum hocam şeklinde bir işaret yaptığına göre demek ki ifadesinde bir problem vardı. Bu da ne demek? Çok gergin demek, bir problem yaşıyor demek ve oyundan ihraç ediliyor demek. Yani hem tercihleri eleştiriliyor, bu doğru, hem de oyun içindeki, oyuna gelmeden önceki tercihleri eleştirildiği gibi oyun içindeki müdahaleleri de tabii taraftarlarca, Galatasaraylılarca doğal olarak eleştirildi. Yani hücum hattında da bir karışıklık var Ata aslında. Hı. Onu da konuşmak lazım.
0: Cesane,
11: Leo, Barış Alper, Yunus, Batrakov bu beşliden uyumlu bir üçlü çıkaramadı Okan Hoca mesela. Burada da o bölgedeki tercihleri de hep tartışılıyor. Belki onun da altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Hani sadece savunma üzerinden işte sizin iki oyuncunuz orada Leo, Jakobs solda 35 top kaybı yaptı. Tamam ama orada Salah var karşınızda. Belki hani bu Salah etkisi mi diye düşünecek olursak savunma cephesinde ama işte hücumda da baktığınızda orada da aksayan noktalar söz konusu. Osimhen'sizdi takım diyeceksiniz. Haklısınız. Çok doğru. Osimhen'sizlikten de bir çaresizlik doğdu. Ama bence bu da ciddi bir problem. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir takım.
0: Ve üstelik 4 sene üst üste son şampiyon bir takımın da Osimhen olmayınca bir alternatifsizlik ortamında olması
11: bu
0: da...
11: Bu kadar kriz olması tabii ki evet soru işareti
0: peki
11: oldu.
0: O zaman bu arada başka maçta notun yoksa geçelim diğer maçları
11: tabii,
0: istersen.
11: Tabii,
0: bu hafta da bugün de önemli maçlar var. Öncelikli olarak saat 20'deki Ahmet Beşiktaş maçına bakalım ki liderlik bugün artık el değiştirecek. Orası kesin galiba.
11: Aynen
0: kazanan
11: öyle
0: taraf üstelik. Değil
11: evet,
0: mi?
11: Evet aynen öyle. Bu aslında Ahmet Sportif faaliyetlerin ligdeki ilk sezonu için çok önemli bir hafta. Beşiktaş için de çok önemli bir hafta. Beşiktaş geride kalan yıllarda şampiyonluk yarışından çok erken kopuyordu. Ve Fenerbahçe Galatasaray arasında geçen şampiyonluk yarışları izliyorduk son yıllarda. Ama Beşiktaş bu sene Vincenzo Italiano yönetiminde öyle güzel başladı ki sezona ve taraftarlarla öyle güzel bir bütünlük yakaladı ki bence bu sene o sene fikriyle yola çıktı Beşiktaşlılar yine.
0: Sanki yani siyah beyazlar yıllardır aradığı kanı bulmuş gibi.
11: Öyle görünüyor. Öyle görünüyor şimdilik Italiano'yla. En son Sergen Yalçın'la tattıkları bir Beşiktaş efsanesiyle tattıkları o şampiyonluğun ardından bakalım bir İtalyan hocayla da bu olacak mı? Şimdi Süper Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini istiyor Beşiktaş ama bir yandan da bu maçı kazanırsa 6. haftanın sonunda liderliğe yükselecek. Ahmet Sportif Faaliyetler dedik ligdeki yeni ekip, onlar da bu maçı kazanırsa liderliğe yükselecek. Önümüzde 3 haftalık bir devre, bir milli ara var. Bu milli ara çok uzun bir milli ara ve psikolojik olarak bu milli araya lider girmekte tabii ki çok önemli olacaktır. Bu mücadele Ahmet Sportif Faaliyetler'in evinde olacak. Beşiktaş deplasmana gidiyor ve 4 futbolcusunu da Diyarbakır'a götürmedi bu arada. Yasin Özcan, Bunlar. Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Leandro Trossard bu mücadelede olmayacak.
0: Trossard yine oynamayacak.
11: Trossard'ın topuğunda bir problem var. O bu mücadeleyi kaçacak ama 3 haftalık milli aradan sonra takımla beraber olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler de 5 maçta elde ettiği 3 galibiyetle bir beraberlikle şu anda bu noktadalar 6. hafta
0: ve
11: itibariyle.
0: Galibiyetlerden biri de oldukça farklı bir sonuç elde etti.
11: Evet.
0: 5-0'la.
11: Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir'e karşı 5-0'lık bir galibiyet almıştı. 2 puan gerisinde Beşiktaş'ın. Bu da ne demek? Bu maçtan bir kazanan çıktığı takdirde o lider olacak demek. 6. hafta sonunda Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 20'de. O zaman Fenerbahçe'nin Eyüp Spor maçı da saat 5'te. Onu da hatırlatalım.
0: Peki, bunu da hatırlattık. O zaman son bir parantezde Fenerbahçe'yi açalım. İstediği gibi başlayamadı aslında Sarı-lacivertler. Evet. Çünkü galibiyetler var, yenilgiler var. Şimdi saat 17'de, gündüz bir saatte oynayacak ve Eyüp Spor'u konuk edecek Kadıköy'de. Peki bu Fenerbahçe'de milli araya böyle bir sakin bir geçiş yapılabilir mi? İhtimallerde neler var?
11: Sükunet konusu çok önemli. Onu iyi ki söyledin. Çünkü bir önceki hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalan Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. İsmail Kartal maçtan sonra dedi ki ben geri dönmemek kaydıyla bu koltuğu bırakıyorum. Bu görevden ayrılıyorum dedi. Aziz Yıldırım çıktı dedi ki öyle bir şey yok, devam edecek dedi. Sonraki gün pazar günü olmuştu bu olay. Pazartesi günü idmana çıkmadı İsmail Kartal. Evet. Ama sonra takımın başında yine devam etti görevine. Marsilya maçında da takımın başındaydı. Yani bir sükunet kaybı oldu. Onu söyleyeyim espriyle. Onun herhalde geri gelmesi için bugün Eyüp Spor karşısında iyi bir performans sergilemesi şarttır Fenerbahçe'nin. Ama ben Fenerbahçe için kağıt üzerinde nispeten kolay bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki maçlar kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Şüphesiz. Mücadelenin ardından göreceğiz. Ama evet, bir puan kaybı olursa o sükunet bozulur.
0: Aksi durumda galibiyet, belki de üst üste galibiyetler serisiyle de bilemiyorum İsmail Kartal dönemi biraz daha uzar mı?
11: Tekrar huzur yakalanacağını yani, ben de düşünüyorum. Evet. Çünkü bir çalkantı oldu. Şimdi Aziz Yıldırım'ın nasıl bir başkan olduğunu biliyoruz. Onu çok iyi tanıyoruz. Şimdi Aziz Yıldırım'ın çıkışları, ifadeleri bunlar zaten öngörülebilir şeyler. Ama İsmail Kartal'ın da belki geçtiğimiz hafta o istifa kararını hani başkanla istişare ederek almış olsaydı bu çalkantılı durum yaşanmazdı. Herhalde bir daha da öyle bir şey yaşanmayacaktır. Öyle söyleyebilirim. Bugünkü puan kaybı, bugünkü olası bir puan kaybı ben olacağını düşünmüyorum ama yine de öyle bir sonuca yol açmayacaktır. Daha uzun vadede yine daha sakin kararlara gebe olacaktır.
0: Peki, şansı çok teşekkür ederim.
11: Ben teşekkür ederim.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle de bir araya gelecek.
7: New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. İlk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'la görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan programda Gerçek İğme, Somut Dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma etki toplantıları da olacak. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya da katılacak. Görünmez mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak başlıklı toplantıda konuşma yapacak. Emine Erdoğan'ın programları arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Ajansı'yla yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone First Lady'leriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliklere yer alacak.
0: İngiliz müzisyen Ed Sheeran sessizliğini bozdu. Sheeran, Amerikalı sanatçı Macklemore'un Filistin'e desteği sonrası turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili Philadelphia konserinde ilk kez konuştu. Sanatçının turneden çıkarılmasının organizatörlerin kararı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananlar içinse felaket dedi. O açıklamaları ekranlara getiriyoruz.
12: Konserime başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İsrail ve Filistin'deki durum karşısında nerede durduğum ve bu akşam burada konser vermemin bu konudaki duruşumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna değinmek istiyorum. Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve tutkulu bir tartışmanın ortasına yerleştirdi. 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivaline yapılan saldırı korkunçtu. Ama bu Gazze'de yaşananları haklı göstermez. Gazze'de yaşananlar felakettir ve orantısızdır. Yıkımın ve çocuklar dahil tüm sivillerin can kayıplarının boyutu kalbimi paramparça etti. Batı Şeria'da gördüğümüz sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez. Bu korkunç olayların mağdurlarına nasıl yardımcı olabileceğimi anlamaya çalışıyorum ve dinleyerek öğreniyorum. Çünkü yeterince bilgiye sahip değilim. Bu gece burada benimle birlikte olduğunuz için gerçekten minnettarım. Bu konser hala herkesin hoş karşılandığı ve karşıt görüşlere sahip insanların birlikte var olabileceği bir yer.
0: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı anlaşıldı.
13: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Dünya görülmemiş bir iklim krizinin eşiğinde. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları kuruyor, okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor ve dünya çapında 1,5 derecelik kritik ısınma eşiği de bir kez daha aşılmış durumda. Dünya geri dönülmez noktayı geride bırakırken gözler küresel diplomasinin kalbine New York'a çevrildi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin masasındaki en ağır dosya iklim ve su krizi olabilir. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.

0: Bir yanda ölümcül seller, diğer yanda kavurucu sıcak ve kuraklık. Binlerce kişinin ölümüne yol açan heyelanlar, devasa fırtınalar, on binlerce can alan aşırı sıcaklar ve aşılan 1,5 dereceli kritik küresel ısınma işi. Gezegen belki de tarihinin en öngörülemez iklim kaosunu yaşıyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplanırken bilim dünyasından gelen son raporlar net bir tablo ortaya koyuyor. Liderlerin masasındaki en acil dosya iklim ve su krizi olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı son rapor, gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normalin çok altında kaldı. Raporlara göre gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında kriz büyük. Karasal su rezervi düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor.
1: Below normal flows covered 36% of the world's basin area.
2: Buzullardaki kütle kaybı kritik seviyelere ulaştı. 2023 ile 2025 yılları arasında 1,4 trilyon tonluk buzul eridi. Bu, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor.
1: Congo and Zambezi basins in Africa.
3: Traditionally,
4: eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzul da kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Buzul stoklarındaki erime ve dengesizlik istatistiklerin ötesine geçerek ölümcül afetlere dönüşüyor. Bunun son ve en yıkıcı örneği 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşandı. Rasuva bölgesinde devasa bir buzul kütlesinin çökmesiyle tetiklenen çığ ve sel felaketi 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği Himalayalardaki buzul çöküntülerinin ve buzul gölü taşkınlarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. 1950 yılından bu yana gezegendeki buzulların ortalama 33,5 metreden fazla inceldiği biliniyor. Bu erime doğrudan deniz seviyesine etkiliyor. Sadece 10 yılda küresel deniz seviyesi 4,5 santimetre yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yükselişin geçen yıl daha da hızlandığı uyarısında bulunuyor. Okyanuslardaki ısınma sürecinin geriye çevrilmesinin 1000 yıl alabileceğine dikkat çekiliyor. New York'taki 81. Genel Kurul oturumları küresel iklim krizinin soyut tartışmalarından sıyrılarak somut bir varoluş mücadelesine sahne olabilir. Birleşmiş Milletler özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelen küçük ada devletleri ve kıyı ülkeleri için uluslararası toplumda güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. New York'taki zirve, toprağa okyanus suları altında kaybolma tehlikesi yaşayan milyonlarca insan için uluslararası hukukun ve küresel dayanışmanın en kritik sınavına dönüşmüş durumda. 81. Genel Kurul temasında sadece karbon salımı azaltım hedefleri değil, ada ülkelerinin kaybettiği kara parçaları, egemenlik hakları ve yerinden edilen toplumların hukuki statüleri de ilk kez bu kadar net bir şekilde diplomasi masasına yatırılıyor. Dünya genelinde aşırı kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde yaşanan şiddetli taşkınlar küresel su döngüsünün artık öngörülemez bir evreye girdiğini gösteriyor. Sıcaklık cephesinde de alarm zilleri çalıyor. Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma kritik eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos'ta küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesi de hala mümkün. Ancak bunun için çok daha sıkı önlem alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerekiyor. Sıcak dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ana karasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Okyanus yüzeyi sıcaklığı ortalaması da 21,07 dereceyle rekor kırdı. Bu durum aşırı iklim olaylarına zemin hazırlıyor. Kasırga mevsiminin en hareketli olması gereken Atlas Okyanusu'nda sıra dışı bir sessizlik hakim. 1 Haziran'dan bu yana tek bir kasırganın dahi oluşmaması son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo bir iyileşme değil, fırtına öncesi sessizlik. Okyanus üzerindeki alt ve üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkı 1940'tan bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviyede. Fırtınaları geciktiren bu durum enerjinin okyanusta birikmesine neden oluyor. Uzmanlar gelecek dönemde patlak verecek kasırgaların çok daha yıkıcı bir güçle karaya ulaşacağı uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü doğa olayı El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
7: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Reklam.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
18: Merhabalar. Evet, meyveleri kavanozda kışa saklamak mümkün dedik. Şeftali ve kızılcık da en yakışanları. Ama her meyvenin kendisine yakışan bir kokusu, bir otu, bir baharatı var. Şimdi şeftali konservesi yapacaksak bir kere hemen kolay soyma yöntemini söyleyeyim. Şeftalileri yarım dakika kadar kaynar suya batırın, çıkarın, soğuk suya tutun. Böyle kabukları fış diye ayrılacak. Son derece kolay. Sonra ikiye bölüp bütün yapabilirsiniz. Küpler halinde kesebilirsiniz. Hatta püre olarak bile yapabilirsiniz. Yurt dışında belki dikkatinizi çekmiştir. Özellikle Fransa'da falan gidenler, görenler bilir ya da Almanya'da böyle meyve pürelerinde küçücük sanki tek kişilik yoğurt kaplarında gibi satarlar. Onu da mesela yoğurt üstüne falan ekleyip yerler. Dolayısıyla çocuklara aslında kışın meyve yedirmek için son derece geçerli bir yöntem. Ama dikkat, kesinlikle rengini kaybetmemesi lazım. Bunun için ne lazım? Her zaman asit lazım. Şimdi asit derken limon suyu olabilir, limon tuzu olabilir. Aslında normalde diyelim ki bir meyve püresi hazırladınız. Onun içine işte ne kadar tatlı istiyorsanız kavanoz başına 2-3 kaşık, 4 kaşık şeker olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık suda çözülmüş limon tuzu. İşte o zaman rengini koruyacak. Konserve kavanozlarına daha küçük kavanozlar olursa daha da iyi. Bu püreyi koyuyorsunuz. Hiç pişirmek falan yok. Ağzını sıkıca kapatıp üstünü geçene kadar kaynar su. Aralarına da kavanozların böyle birbirlerine çarpmasınlar tıngır tıngır diye. Bir mutfak havlusu. İşte size harika bir koruma yöntemi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Genellikle 15-20 dakika suyun içinde kavanozları kaynatmak yeterli oluyor. Sterilizasyon için, kışa dayanacak bir konserve için. Ama yüksek bir yerde yaşıyorsanız en aşağı 25 dakika. Çünkü yükseklik arttıkça o hava basıncının da etkisiyle sterilizasyon işlemi birazcık daha uzun süre alıyor. Dolayısıyla eğer yüksek yerlerde oturuyorsanız, mesela ben şu anda Ankara'dayım, 25 dakika en az kaynatmanız lazım, diyelim ki yarım saat. Peki meyveyi bütün olarak yapacaksınız. Ya küp küp doğrayın ya dilim dilim doğrayın ya da böyle yarım şeftaliler. Onları doğrudan kavanoza koyun. Üstüne kaynamış şurubu koyabilirsiniz. Kavanoz başına 1 ila 4 kaşık şeker oranı yeterlidir. Ya da normalde şekeri koyup üstünde kaynar suyu koyabilirsiniz. İçine de istediğiniz baharatı koyacaksınız. Ne koyacaksınız? Elbette ki tarçın, karanfil, bunlar yakışıyor. Fakat mesela biberiye otu çok yakışabiliyor. Fakat ummayacağınız başka bir şey söyleyeyim. Şeftaliye en çok gül suyu yakışıyor. Evet, 1-2 kaşık gül suyu da koyabilirsiniz. Sonra gene kavanozları kapatıp aynı yöntemle devam. Peki kızılcığı nasıl yapacaksınız? Evet, kızılcık hoşafını ya da kompostu belki demek daha doğru. Ağlasun'da, yani Sagalassos antik kentinin altındaki Ağlasun'da rastladım. Onlar ne koyuyorlar? Feslikan. Feslikan nedir? Fesleğen. Evet, aynı yöntemle feslikanlı kızılcık kompostosu da yapabilirsiniz. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Reklam.
19: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
20: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
21: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
22: Garanti BBVA.
23: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
22: Garanti BBVA.
24: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
25: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
26: Bankkart, seni düşünür o.
27: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları, 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla. NTV Radyo.

0: Radio. Hava durumu. Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.
2: Yeniden merhaba, 14 bülteniyle karşınızdayız. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 şirket yöneticileri ve yakınlarının para kripto trafiği için masa inceleme talebinde bulunuldu.
3: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri incelenecek, tüm hesap hareketleri mercek altına alınacak. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buz Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. Soruşturma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan da Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumoba'nın ifadesi de ortaya çıktı. Kumoba'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumoba, rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumoba, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu. Suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
2: Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü, bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük drone saldırılarından birini düzenlediğini söyledi. Dünden bu yana 1600'den fazla drone'un etkisiz hale getirildiğini de belirtti. Ukrayna'nın saldırılarında Moskova'daki bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Rafineride oluşan hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rusya'da bugün parlamento seçimleri de var. Rus yetkililer Ukrayna'yı seçimleri sabote etmeye çalışmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerden her sonda bir otobüse düzenlenen drone saldırısında ise bir seçim görevlisinin öldüğü duyuruldu. Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kapadokya Zirvesi, diplomasi, akademi, kamu ve iş dünyasını bir araya getirdi. Zirveye katılanlar arasında eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Cuma günü Avanos'ta yapılan programın açılış bölümünde Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkanı Profesör Doktor Aysun Bay bir konuşma yaptı. Kürsüye daha sonra çıkan isim eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. 51 ülkeden katılımcının yer aldığı zirvede sağlık turizmi, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojileri, uluslararası ticaret ve yatırım imkanları üzerinden yeni işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda temaslar yapıldı. Büyükelçiler, ticaret müsteşarları ve yatırımcıları sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma imkanı buldu. İstanbul Üsküdar'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Güzeltepe mahallesinde yaşandı. Dönüş yapmak için yavaşlayan araca arkadan hızla gelen motosikletli çarptı. Motokurye çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi, tedavisi de sürüyor. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir

0: korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
1: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
0: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gidileceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğini de altını çizdi. Amerikan başkanının isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi de başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılarına sunduğu alternatif isimler arasında üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka seçenekleri yer aldı. Sivrihisar Havacılık Gösterileri'nin kapanış etkinliğini Türk Yıldızları gerçekleştirdi. 6 F-5 savaş uçağı gökyüzünde birbirinden zorlu akrobatik gösterilere imza attı.
3: Sivrihisar Hava Gösterileri'nde artık sahne Türk Yıldızları'nın. Türk Yıldızları havalı, gösterişli bir giriş yapmak üzereler. Gösteri Sivrihisar'da büyük bir gürültüyle başladı. Gün boyu gösteriler Sivrihisar'da devam etti. Bu yıl Sivrihisar Hava Gösterileri'nin 11.si gerçekleşiyor. Binlerce kişi özellikle Türk Yıldızları'nın gösterisini bekledi. Bu gösteri tüm gösterilerin kapanışı niteliğinde. Yaklaşık 20 dakika boyunca F-5 savaş uçakları havada olacaklar ve farklı akrobatik gösteriler gerçekleştirecekler. Yaklaşık 1 metrelik aralıklarla sıralanmış vaziyette 5 F-5 savaş uçağı ve şimdi hemen bulunduğumuz alandan Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin kuzey tarafından bir daire çizdiler ve arkalarında kırmızı beyaz duman bırakarak bulunduğumuz bu alana doğru yavaşça alçalıyorlar. Bugün Sivrihisar Hava Gösterileri'nde pek çok önemli eski uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki pek çok önemli uçak gösteri yaptı. Vatandaşlar o uçakları coşkuyla karşıladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tek motorlu uçaklardı. Ama şimdi günümüzün jetlerinden biri F-5 savaş uçağı. Türk Yıldızları hemen bulunduğumuz alanın üstünden yine heybetli bir geçiş gerçekleştirdiler. Alandaki coşkunun da had safhada olduğunu söylemekte fayda var. Uçaklar her geçiş yaptığında yerde genci yaşlısı binlerce kişi alkışlarla, marşlarla uçaklara yerden eşlik ediyorlar.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G, 12-512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A, 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Reklam.
6: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
7: Sevgili caz severler, geçen programda Polonya'dan Confusion Project'in How to Steal a Piano ve Primal albümlerinden parçalar sunmuştum. 2013 yılında piyanist Michal Krzyzewski, bas gitarcı Piotr Grzywski ve davulcu Adam Goloski'nin Gdansk'ta kurduğu Confusion Project, postmodern caz ve drum and bass tarzı ile biliniyor. Bu programın birinci bölümünde 2021 yılında yayınlanan Last albümünden parçalar dinleyeceğiz. Albümle aynı adı taşıyan multiritmik parça, piyanist Krzyzewski'nin bestesi.

0: Confusion Project, Last albümünden aynı adlı parçayı seslendirdi. Albümde yer alan Please Remember My World, Mihal Çişelski'nin lirik bir bestesi. Down temponun sonunda davulcu Adam Goliski'nin atakları dikkati çekiyor.
1: NTV Radyo

Please Remember My World. Bu güzel baladı Confusion Project'in Last albümünden dinledik. 2021 yılına ait albümden son olarak Anxiety adlı piyanist Mihal Çişelski'nin bestesini dinliyoruz.

0: Confusion Project Last albümünde seslendirdi bu aksak parçayı. Anxiety.
1: Caz tutkusu devam edecek. NTV Radyo.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

0: Caz tutkusu devam ediyor.
1: Sevgili caz severler, bu bölümde de Polonya'dan Confusion Project ile birlikteyiz. Üçlünün 2015 yılına ait ikinci albümü The Future Starts Now, Fusion ve Postmodern Caz dönemine ait. Önce A Slavic Fairy Tale, bir Slav masalı adlı 6-8'lik parçayı dinliyoruz. Piyanoda parçanın bestecisi Mihal Çişelski, bas gitarda Piotr Girshevski, davulda Adam Goleski.

A Slavic Fairy Tale, Confusion Project'in The Future Starts Now albümündendi. Şimdi tempo biraz yavaşlıyor. On the other hand,

0: NTV Radyo.
1: Confusion Project, The Future Starts Now albümünde seslendirdi. On the Other Hand, 2015 yılına ait albümü son kez dinliyoruz. Yine Mihal Çişelski'nin modern bir çalışması. Albümle aynı adı taşıyan The Future Starts Now. Piyanoda Mihal Çişelski, bas gitarda Piotr Girshevski, davulda Adam Goleski.

0: Confusion Project'i son olarak The Future Starts Now albümünden aynı adlı parçada dinledik. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Temizlik Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temizlik Günü'nün bu yılki teması yiyecek atıkları. Dünyada her gün sadece tek bir öğünde 1 milyardan fazla insanı doyuracak yemek israf ediliyor. Buna karşı o yemeğe ulaşamayan milyonlarca insan aç. Gıda israfı ve atıklar dünyanın acil çözüm bulunması gereken gündemi. İklim değişikliğini körükleyen, toprak ve su kaynaklarını harcayan bu sorun büyüdükçe daha dirençli ve adil sistemler kurma fırsatı da kaçıyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki ilgililer, temiz tabaklardan temiz şehirlere temasıyla düzenlenecek küresel etkinlikte bir araya gelerek gıda israfının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı hızlandıracak yenilikçi politikaları konuşacak. Siz ne yapabilirsiniz? Günlük alışkanlıklarınızda değişiklik yaparak yemek atıklarınızı azaltabilirsiniz. Atıkları ayrıştırabilir, organik atıkların geri dönüşümünü deneyebilirsiniz. Sorumlu satın alma ve tüketim yollarını tercih ve teşvik edebilir, böylece farkındalığı artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Mutlu pazarlar, saat 15, gelişmelerle karşınızdayız. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, İhtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedenlerde temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle devam edelim. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 şirket yöneticileri ve yakınlarının para kripto trafiği için MASAK'a inceleme talebinde bulunuldu.
1: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri incelenecek, tüm hesap hareketleri mercek altına alınacak. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buz Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. Soruşturma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ifadesi de ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova, rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu. Suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, İstanbul Gazi Osmanpaşa'da 6 Temmuz 2018 tarihinde öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısının yakalandığını duyurdu. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığını söyledi. Bununla birlikte Adalet Bakanı Osmaniye'nin Düzce ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyasının da HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındığını açıkladı. Bulunan biyolojik bulgular sonucunda gözaltına alınan şüphelinin yer göstermesi sonucunda Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine de ulaşıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki programına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada genel kurul güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Genel Kurul'da Salı günü hitabını gerçekleştirecek. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı çeşitli programlara katılması da öngörülüyor.

0: Değildir.
1: 2014, 2016, 2019. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nden defalarca aynı çağrıyı yaptı. Birleşmiş Milletler Sistemi'nin reformdan geçirilmesini istedi.
0: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
1: Erdoğan'ın 2013'ten beri kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü de bu reform çağrısının sloganı oldu.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya.
0: Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye, böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir.
1: Birleşmiş Milletler 1945'te 51 üye ülkeyle kuruldu. 80 yılda 193 ülkenin temsil edildiği gelişmiş bir sisteme dönüştü. Birleşmiş Milletler'in biri yıllar içinde işlevini kaybeden 6 temel organı var. Güvenlik Konseyi de onlardan biri. Güvenlik Konseyi'nin görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Konsey, kriz, savaş ya da çatışmalara, yani uluslararası barışı tehdit eden durumlara müdahale ediyor. Aldığı kararlarla tarafları sorunu barışçıl yöntemlerde çözmeye davet ediyor, uygun çözüm yöntemlerini ve koşullarını gösteriyor. Güvenlik Konseyi barışı ve güvenliği bozan tarafa yaptırım uygulayabiliyor, güç kullanabiliyor. Ancak bu kararlar Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke tarafından alınıyor. Güvenlik Konseyi 5'i daimi, 10'u geçici 15 üyeden oluşuyor. Geçici üyeler Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından 2 yıllığına seçiliyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini 2. Savaş'ın galip devletleri oluşturuyor. Daimi üyelerin veto yetkisi olduğu için onların onayı olmadan Güvenlik Konseyi'nde karar alınamıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya'dan birinin vetosu kararı engelliyor. Bu durumun en çarpıcı örnekleri son 2 yılda sıkça göründü. İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta İsrail'e karşı hemen her karar girişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla engellendi. Güvenlik Konseyi'ndeki tıkanıklık İsrail-Filistin sorunuyla sınırlı değil. Yıllar içinde pek çok konuda karar alınamadığına tanıklık edildi. Birleşmiş Milletler'de reform kurulduğu günden beri uluslararası örgütün hep gündeminde oldu. Reform çağrıları özellikle 90'ların sonundan itibaren sıkça dile getirildi. Birleşmiş Milletler'in tamamen ortadan kaldırılmasından küresel bir hükümete dönüştürülmesine uzanan geniş bir yelpazede öneriler yapıldı. Ancak üzerinde geniş uzlaşı sağlanmış bir öneri henüz ortaya çıkmadı. Bugüne kadar üzerinde en sık tartışılan konu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinde değişiklik önerileri oldu. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 1945'teki güç dengesini yansıtıyor. Değişiklik isteyen ülkeler dünyanın artık 80 yıl önceki güç dengesiyle yönetilemeyeceğini savunuyor. Türkiye de o ülkelerin başında geliyor.
0: 3 tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, 5 ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak?
1: Ankara'ya göre Birleşmiş Milletler küresel barış ve refaha katkı sağlamakta yetersiz kalıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünün artırılmasını istiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 80 yılda bir kez değişti. 1965'te geçici üye sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Son 20 yılda değişiklik talepleri artsa da bugüne kadar karar alınamadı. 2005'te dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Güvenlik Konseyi'nin yapısında değişiklik için iki öneri sundu. İlkinde 6 daimi, 3'ü geçici yeni üyeyle konseydeki sandalye sayısının 24'e çıkarılmasını önerdi. İkinci öneride daimi üye sayısı 6'ya çıkartılırken 2 yıl görev yapan 10 üyeye 4 yıl görev yapacak 8 üye ekledi.

0: denmesi öngörüldü. Yeni daimi üye olarak en çok Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın adı geçiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki değişikliğin Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin 1/3 tarafından kabul edilmesi ve onanması gerekiyor. Değişikliğin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri tarafından veto edilmemesi de şart.
1: İran devlet medyası Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeniden harekete geçtiğine dair bilgi aldığını yazdı. Ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
2: Hatta geçtiğimiz hafta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SETCOM Orta Doğu ve İran gündemiyle 8 ülkenin askeri yetkilileriyle Almanya'da bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantıya dair İran Hatemül Enbiya karargahından bir açıklama ve aynı zamanda bir uyarı geldi ve bu uyarıya göre ABD'nin bölge ülkeleri ile birlikte yeniden İran'a yönelik bir askeri saldırıya hazırlandığı şeklinde bir açıklamaydı bu ve Hatemül Enbiya karargahı İran'a karşı yeni bir saldırının hazırlığı içerisinde olunduğunu belirtiyor ve böyle bir saldırı gerçekleşmesi durumunda ABD'nin bölgedeki çıkarlarının ve üslerinin daha sert bir şekilde hedef alınacağı belirtiliyor. Bölge ülkelerine, Körfez ülkelerine yönelik bir uyarı da var ve bu uyarıda söz konusu saldırıya Körfez ülkelerinin de katılması halinde onların da çatışmanın bir tarafı olarak değerlendirileceği ve İran ordusundan ve silahlı kuvvetlerinden de itidal beklenilmemesi gerektiği belirtiliyor. Tabii Muhsin Rıza'yı İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin de dün bir uyarısı olmuştu Ata ve bu uyarıda Pakistan ve Katar üzerinden bazı mesaj trafiğinin devam ettiğini söylemişti ve İran'ın da kendi şartlarını ABD'ye ilettiğini vurgulamıştı Rıza'yı. Bu şartlar arasında İran'a yönelik deniz ablukasının sonlandırılması ve mal varlıklarının serbest bırakılması ve yine tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi şeklinde şartlarının iletildiğini söyledi ve ekledi Muhsin Rıza'yı. Savunmaya hazırız ve yeni bir saldırı eğer gerçekleşir ise ABD'nin tüm bölgedeki üslerini sert bir şekilde hedef alacağız uyarısında bulunmuştu İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri. Tüm bu tartışmaların ve askeri tırmanışın yeniden yükseldiği bu ortamda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da New York'a gitmesi bekleniyor. Yapılan plan dahilinde, mevcut program dahilinde Pezeşkian'ın önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmak için New York'a gitmesi de bekleniyor. Ancak askeri tırmanış ve gerilim beklentisi de artmış durumda. ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçilikleri ardı ardına uyarılar yayınlıyor. Son uyarı ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nden geldi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin beklenmedik bir şekilde tırmanma ihtimaline işaret ediliyor. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanabileceği noktasında bir uyarı da ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçileri tarafından paylaşıldı hatta.
1: Yurt gündemine bakalım. Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğle saatlerinde evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir ize rastlanamadı. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatın ise izinsiz yürütüldüğü ortaya çıktı.
3: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
4: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. kişilerden biri araba kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli gözlemci çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
3: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
1: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Değerlendirme Programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor? Yanıtlar haberimizde.
5: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli, sonra başka şeyler olabilir, toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki küresel ısınma olmayabilir.
0: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçildi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
6: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
7: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
0: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
8: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor.
9: Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
10: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
0: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
1: İstanbul'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere vefa gecesi düzenlendi. Etkinliğe gaziler ve şehit yakınları da katıldı.
0: Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve Mareşal rütbesi 19 Eylül 1921'de, yani tam 105 yıl önce verildi. O tarihten bu yana 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'da vefa gecesi düzenlendi.
11: O günden bugüne vatan uğruna can ödemiş, aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatan, şehitlerimizin şahidi, kahraman gazilerimizin de aynı zamanda günü oldu. Dolayısıyla 19 Eylül Gaziler Günü'nde vatan uğruna bedel ödemiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şu bilinmelidir ki şehitler şerefimiz, gazilerimiz onurumuzdur. Bu onur yüce Türk milletinin onurudur. Bu onura sahip çıkmak, bu değere bedel ödetmemek adına hepimizin kıymet için değerlidir. Ben bu anlamda tüm kahramanların Gaziler Günü'nü kutluyorum.
0: Anlamlı geceye gaziler ve şehit yakınları da katıldı.
12: Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını veren, feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sizlere baktığımızda cesareti görüyoruz, fedakarlığı görüyoruz, vatan sevgisini görüyoruz.
0: Günün anlamına ilişkin gazilere plaket dağıtıldı.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nda Rumlar tarafından şehit edilen 126 Kıbrıs Türkü'nün hatıralarının yaşatılması amacıyla inşa edilen Murat Ağa Atlılar ve Sandallar Şehitler Müzesi törenle açıldı. Yapımı TİKA tarafından üstlenilen müzenin ilk ziyaretçileri ise şehit yakınları oldu.
13: Çocuklar okulda okuyordu.
14: Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başladığı gün, yani 14 Ağustos 1974 tarihinde yavru vatanın belki de tarihinin en karanlık günlerinden biri yaşandı. Bir katliam gerçekleştirildi. Rum terör örgütü EOKA ve Rum köylüleri tarafından Atlılar, Sandallar ve Murat Ağa köyünde yaşayan toplam 126 sivil, ki aralarında çocuklar, kadınlar ve yaşların da olduğu masum sivil katledildi. Ve o acı halen hafızalarda ve unutulmaması için de bugün üç köyün birleşim noktasına bir müze yapıldı TİKA tarafından. Ve bu müzede o gün burada katledilen sivillerin hatıraları sonsuza dek yaşatılmaya çalışılacak.
15: 27 tane akrabamız şehit düşmüştür. Biz şehit ailesi olarak 52 yıl bu anı bekledik.
14: Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Şehitler Müzesi'nin yapımı Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, yani TİKA tarafından üstlenildi. Ve burada müzeye girdiğinizde sizi o dönem burada katledilen sivillerin fotoğrafları karşılıyor ve aynı zamanda onlara ait olan ve onları simgeleyen işte sandıklar buraya dizilmiş. Ve tabii onların hatıralarının yaşatılması için de veda edemeyenler salonu var. İşte o salonda da şehitlerin eşyaları, kişisel eşyaları, o dönemde kullandıkları el yazısı defterler, okul kayıtları, mektupları bir araya getirilmiş ve yaşananların insan hikayeleri üzerinden bir şekilde aktarılması sağlanacak. Bu müzenin elbette ki yapılış amacı sivillerin o dönem yaşadığı trajediyi anlatmak.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo. Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerim Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta kuşların isimlerinin ve akrabalıklarının peşine düşmüştük Kerem'le. Konumuz taksonomiydi, yani kuşları nasıl isimlendirdiğimiz ve sınıflandırdığımız. Tür, cins, familya ne demek diye sordum Kerem'e. Adında bülbül geçen her kuş gerçekten bülbül mü sorusunu araştırdık. Peki yıllardır aynı tür sandığımız iki kuş nasıl bir gün İki ayrı tür oluveriyor diye de sorduk. Yine dolu dolu galiba böyle en uzun bölümlerimizden biriydi Kerem.
1: Ben çok keyif aldım. Arada böyle bilimsel sohbetlerde bence programa renk katıyor.
0: Evet, sana demiştim biyoloji dersindeymişim gibi hissediyorum diye bol bol not alıp aklımda olmayan yeni sorular sordum. Güzel bir bölüm oldu. Peki klasik sorumu sorayım sana yeni bölümümüze geçmeden. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, neler gördün?
1: Ben şehri İstanbul'daydım. Ve tabii ki Eylül ayındayız. Göç seyretmeye gittim. Tögeltepe'ye gittim. Rüzgar kuzeybatıdan geliyordu. Oradaki en güzel, değerli rüzgar kuzeydoğudan gelen Poyraz. Kuzeybatıdan gelince, karaya gelince biraz daha farklı oluyor. Ama bir kuzeybatı rüzgarı uzmanı var. O da Küçük Kartal. Bol miktarda Küçük Kartal seyrettik geçişlerine. Galiba arka rüzgarı ilk oluyor. Uzunca bir kuyruğu var Küçük Kartal'ın. Adı üzerinde büyük bir kartal değil, Şahin boyunda. Hatta Şahinlerle karıştırılıyor. Şahin, Arı Şahini, Saz Delicesi veya Karaçaylağa benzeyebilir. Böyle arada bir form ama tanındığı zaman da siyah beyaz renkleriyle bir leyleği andırabiliyor. Kontrastı güzel bir ışıkta. Orada iki şey çok keyifliydi. Hem Küçük Kartal'ı bu havada inadına rüzgara karşı ve rüzgar arkasına alarak süzülmelerini görmek güzeldi. Hem de çok koyu bulutların üzerinde siyah beyaz gözüken bir kuşun ters ışıkta nasıl kapkara gözüktüğünü ve ışığın nasıl bizim kuşları algılamamızı etkilediğini tekrar bize gösterdi. Eğlenceliydi. Küçük Kartal üzerinden güzel bir gün geçirdik.
0: Burada Kerem sana bir şey sormak istiyorum. Hem Toygartepe'den hem Çamlıca'dan yırtıcı kuş göçünü görebiliyoruz. Sence hangisi daha iyi? Sen neden Toygartepe'yi tercih ettin? Evine daha yakın olduğu için mi?
1: Yani yolumuzun üzerindeydi. Evet, biraz gezdiğimiz rotanın üzerindeydi. Aslında İstanbul Boğazı'nda 5 tane gözlem istasyonu var. Sonbaharda gözlem için kullanılabilecek. İlkbaharda durum farklı. İlkbaharda 2 veya 3 tane olduğunu söyleyebilirim. Ama sonbaharda yani Anadolu yakasında 5 tane var. Bunlardan diğerleri fazla şehir içinde. Biraz da doğa içinde olmak için Toygartepe'yi tercih ettim.
0: Güzel.
1: Peki o zaman ben sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de Büyükada'ya gittim. Büyükada gerçekten kuş gözlemi için çok güzel bir nokta. Her gittiğimde yani hem yırtıcıları görüyorum hem ötücüleri görüyorum. Çok keyifliydi. Bir tam emin olamadığım bir kuş var Kerem. Bir ara belki sana videosunu attım, belki söylersin hangisi diye. Çılgın mı, söğüt bülbülü mü? Tam böyle yoldayız bir ağacın önünde. Bence çılgın bize doğru bakıyor ve bayağı vakit geçirdi etrafımızda. Üst tarafı soluk yeşil kahverengi, alt tarafı da gri. Söğüt bülbülüne kıyasla yeşil ve sarı tonlar daha az bulunuyormuş çılgında. Ondan da en iyi aslında sesiyle ayırt ediliyormuş ama sesini hiç duyamadık. Onu kaydetmek çok istedim. Bacakları koyu renkli çılgının, sanırım benim gördüğüm kuş da öyleydi. Tipik sesi de tek heceli bir huit. Yani aslında duysam bilirdim çılgın olduğunu. Ormanlar ve tek tük ağaçlı ve çalılık araziler ve bahçelerde bulunuyor. Benim de gördüğüm yer öyle bir yerdi. Ama sana sonra sorduğumda sen de hani gerçekten söğüt bülbülü ve çılgın çok ayırt etmesi zor. Üst seviye kuşçuluk demiştin. Bunu bilmiyordum. Belki bir şeyler söylemek istersin.
1: Evet yani kuş gözleminde böyle bazı öğrenme eşikleri var. Bu eşiklerden biri söğüt bülbülü ve çılgını tanımlamak, ayırt etmek üzerine. Temelde benim vurguladığım şeylerden biri bacak rengi olur. Biri siyah, öbürü daha böyle açık renkli sarımsı, kahverengi sarımsı. Sonra ama gözün alıştığı zaman daha farklı özellikler de var. Bu iki türü birbirinden ayırt etmek için bir tanesini görmek yeterli değil. Bayağı bir onların bol bulunduğu alanda vakit geçirmek faydalı olur. Örneğin bir şehir parkına gittiğinizde Ağustos'un sonundan bütün Eylül boyunca ve Ekim'e kadar zaten söğüt bülbülü ve çılgının yavaş yavaş birbirlerinin yerini aldığını, önce daha fazla söğüt bülbüllerinin olduğunu, sonra çılgınlara doğru onun değiştiğini görebilirsin. İşte orada bir 30-40-50 tane kuşa defalarca devamlı olarak bakınca bu tanımlama ayırt etme egzersizi artık başarıya ulaşıyor. Benim demin gördüğüm Küçük Kartal'la da Karaçaylak veya Saz Delicesi'ni ayırt etmek mesela bir egzersizdir. Bunları defalarca bakmak tanımlamaya çalışmak lazım. Gözlemci her seferinde başarılı olamıyor. Ama bunlar artık oturmuş ve kuş kitaplarını kurcalayan insanların da zaten okudukça öğrendiği kuş tanımlama ve insanın kendisini geliştirme basamakları. Bunları basamakları atlamayan gelişen bir sürü kuşçu var. Ama bunlar hep eksik kalıyor. Yani çok ciddi Türkiye'de gözlem yapan, yüzlerce tür gören, 400 türün üzerinde gören çok fazla fotoğrafçı ve kuş gözlemcisi var. Fakat bazılarının bu basamakları tam oturtmadan o noktaya geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir türü tanımlamayı biliyorlar. Ama mesela bir söğüt böceğiyle çılgın konusunda bayağı bir panik olup şaşırıyorlar. Ondan sonra bu neydi diye bakıyorlar. Onlar devamlı başkalarından destek ve tasdik görmek istiyorlar. Onun için bence önemli, yani bu bir müzisyen gibi, yani nasıl müzisyen belirli parmak egzersizlerini yapmalı ve aletine olan hakimiyetini geliştirmeli. Yani bu piyano ise işte akorlarını, nota dizelerini düzgün basabilmeli. Flütse parmaklarını akarcasına oynatabilmeli ve o melodiyi çıkarabilmeli. Bunun gibi bir şey yani. Söğüt böbülü ve çılgın adı birbirinden çok farklı olabilir ama birbirine çok yakın akraba iki tür. Ve karıştırmak da çok normal. Bunları yavaşça zaman içinde öğreniyoruz. Yani böyle bunların bir egzersiz olduğunu, bunun bir süreç olduğunu vurgulayayım. Ve bununla ilgili de bunun çok faydalı olduğunu da söyleyebilirim. Benzer türleri birbirinden ayırmak için çaba harcamak her zaman keyifli bir egzersiz.
0: Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastın. Demek ki benim bunu karıştırmam da normalmiş. Egzersizlerime devam ediyor olacağım. Bugün dinleyicilerimize bir soru sorarak başlamak istiyoruz. Bir kaldırıma baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani simit kırıntıları olabilir, ekmek kırıntıları olabilir, yere dökülmüş yiyecekler, çöp kutularının etrafındaki yemek artıkları. Bizim için çöp olanlar aslında kuşlar için kocaman bir sofra olabiliyor. Peki şehirlerin kaldırımlarında ne kadar yiyecek var? Bu yiyecekler nereden geliyor ve kuşlar bu bolluğu nasıl keşfediyor? Bugün gökyüzünden çok, konumuza ilk gökyüzüyle başladık ama ayaklarımızın dibine bakalım dedik bu bölümde. Yani kaldırım kuşlarına. Bugün konumuz kaldırım kuşları. Kaldırım kuşu dediğimizde aslında hangi kuşlardan bahsediyoruz? Bazı türleri neden sürekli ayaklarımızın dibinde görüyoruz da bazılarını hiç görmüyoruz Kerem?
1: Evet, kaldırım kuşu deyince biraz daha bunu böyle kaldırım kuşu diye biraz daha sınıflandırdık ama başka bunun boyutları var. Yol kenarı artı belki otoyol kenarları da zamanla buna da dahil olabilir. İlk aklımıza gelen güvercin ve kumrular ama ben bir liste yaptım ve saymaya başlayınca aslında çok daha zengin bir tür listesi çıktı. Kumru, küçük kumru, güvercin, köy güvercini, bazı yerlerde tahtalı olabilir. Serçeler, yani ağaç serçesi, serçe, söğüt serçesi, leş kargası. Kargagillere girdim. Leş kargası, saksağın küçük karga. Bir de martılar. Özellikle gümüş martı. Küçük gümüş martı veya karabaş martı. Ve böcek yiyen ötücülerden tepeli toygar ve ak kuyruk sallayan, dağ kuyruk sallayanı. Bunları kaldırımda gördüğüm, sıkça gördüğüm türler.
0: Dağ kuyruk sallayanını İstanbul'da falan görebiliyor musun peki? Kaldırımda.
1: Tabii. Evet evet görüyorsun. Özellikle böyle çöp kutularının toplandığı yerlerde yağmur sonrası biriken su birikintilerinin kenarlarında dolaşıyorlar. Çok ilginç bir tür. Yağmur sonrası pek ortaya çıkar. Çatılarda da dolaşıyor. Çatı ve kaldırımı eşleştiriyorlar. Kışın görebiliyoruz.
0: Tahtalı için de şaşırdım.
1: Evet, tahtalı Avrupa'da çok büyük bir şehir kuşu. Türkiye'de değil ama Iğdır'da ve bazı Diyarbakır ve Urfa'nın ilçelerinde tahtalıyı bayağı şehir içinde, kasaba içinde görebiliyoruz.
0: O da bir de saydıklarında martılardan, tamam gümüş martıyı çok sık görüyoruz ama hani karabaş martıyı kaldırım kenarlarında değil de daha çok hani benim için işte simitleri kovalayan bir tür, benim için daha böyle denizde gördüğüm bir tür. Ya da küçük gümüş martı dedin değil mi? Onu da kaldırımda görebiliriz
1: Evet,
0: galiba.
1: küçük gümüş martı. Evet, onlar da otopark kaldırımı seviyorlar. Yani böyle genellikle süpermarketlerin böyle geniş alanlarında veya böyle park alanlarında bulunmayı daha fazla seviyorlar. Yani böyle sokak ve cadde değil de biraz daha böyle geniş beton dökülmüş alanlarda bulunuyorlar. Genellikle toplanmak için kullanıyorlar kaldırımı. Bir de yine onlar da çöp kutusu çevresinde atık arıyorlar. Bazen kaldırım olmayan toz düzlükleri de park alanları, işte kamyonlar, tırlar için açılmış park alanlarında kullanıyorlar. Küçük gümüş martı çok soğuk havaların kaldırım kuşu. Gerçekten soğuk havalarda şehire inip böyle garip yerlerde dolaşıyor. Ama karabaş martı normal kışlarda da, yani ılıman kış günlerinde de görülüyor.
0: Peki bir şehir kaldırımında bir kuş için yenebilecek neler var Kerem?
1: Ya şimdi orada biraz insanın algısıyla ilgili ilk önce bir perspektif sunmak istiyorum. Hani bilirsin bizde de görünmeyen mikrobun zarar vermediği düşünülür. Genellikle daha az bilinçli insanlar tarafından. Ya ben bir şey görmüyorsam bana zararı yoktur der. Elini yıkamaz. İşte öksürdüğü zaman başka yerlere tutunur filan. Hani o mikrobun nasıl bulaştığı artık bilimsel olarak biliniyor ama bunu görmeyen insan çok ikna olmayabilir. Aynı şekilde biz de kaldırımdaki tonlarca gıdayı görmüyoruz. Görmediğimiz için öyle bir şey olmadığını düşünüyoruz. Hani onun süpürüldüğünü. Bir de bir mikroskobik ölçekte merak edip tabii ki yani eğilip kaldırımın içindeki o pisliklerin arasına bakmıyoruz. Bu pislikler neden oluşuyor diye. Ben küçüklükten beri merak ederdim. Mesela evde işte elektrik süpürgesi veya süpürgeyle toz yapıyoruz. O toz nedir diye. Yani o toz acaba bitki kökenli mi? Yoksa kumaşlardan kopan lifler mi? Nedir toz? Sadece ayakkabıdan gelen çamurun pislik toz olarak görüyoruz da bu nedir yani sonuçta bir madde. İşte bu kaldırım gıdası da o. Biz bunu göremiyoruz ama güvercinler görüyor.
0: Bu yiyecek nereden geliyor peki? Yani insanların yeri düşürdüğü yiyecekler mi, çöpler mi, restoranlardan mı, çöp konteynerlarından mı? Nereden geliyor?
1: İlk önce bence bir istatistik düşünelim. Şehirde 16 milyon insan yaşayabilir. Yani İstanbul'da o kadar yaşadığı söyleniyor. İzmir, Ankara, tüm büyük şehirlerde yüz binlerce insan yaşıyor. Kaç insan elinde yiyecek ve içecekle hareket ediyor? Baktığın zaman onun %1'i böyle yapsa her birinden bir ekmek yediği zaman, bir simit yediği zaman bilmiyorum simitin gramajını ama 100 gram, 50 gram bir besin tüketiyor orada. Bir simit yerken herhalde o simitin %5'i, %3'ü düşüyordur. Yani susamağı, kırıntısı, içindeki parçaları, ısırdığımızda kopan parçalar. Onu böyle steril bir ortamda ince böyle özel bıçaklarla kesip ondan sonra cımbızla ağzımıza sokmuyoruz yani şimdi böyle hatır otur ısırarak ilerliyoruz yiyoruz. Onun için çok ciddi miktarda parça dökülüyor ve binlerce insan o kaldırımdan yürüyor. Bir de kuşların küçük olduğunu, onların aslında çok ciddi bir gıdaya ihtiyaç olmadığını, yani belki de bir tırnak boyunda küçük bir çukuru dolduracak kadar tohumun onlar için bir gün için yeterli olduğunu da hatırlatayım. Onun için o güvercinler dolaşırken devamlı olarak bir drone gibi ya da bir scanner gibi, tarayıcı gibi kaldırım üzerindeki parçalara küçük küçük bakıyorlar. Taşların arasına bakıyorlar. Kaldırım taşıyla beton ya da asfalt arasındaki girintiye bakıyorlar. Çukurlara bakıyorlar. Nereye bakacaklarını biliyorlar yani. Eğer biraz daha engebeli bir şeyse teker teker yokluyorlar. Ve çok şey görüyorlar. Çok şey görüyorlar ve bayağı besleniyorlar. Bir de bir kumun beslenmesi için belki de 1-2 saat kaldırımlarda yürümesi lazım. Yani 1-2 saatte bir dakikada bütün günlük gıdasını tabii ki toplamıyor. Ama 1-2 saat dolaştığında arada da aksiyonlar olduğunu düşün. Arada bir kedi çıktı uçtu aşağı indi yukarı çıktı. Karga geldi ona sataştı. Bir sürü insan geldi bu havalandı. Araba korna çaldı korktu gitti geldi. Bütün bunları da hesaba kattığımızda 1-2 saat 3 saatte kaldırım üzerinde yürüdükten sonra bütün günlük gıdasını galiba çıkarabiliyor.
0: Çok enteresan başka sorularım var ama sen bunu anlatınca aklıma hani şey geldi. Yani bir simit kırıntısının hikayesini takip etsek İstanbul'da mesela, hani yere düştüğü andan itibaren hangi canlılar onun için yarışır? Hani sen işte söyledin ya, birden işte mesela belki kaya güvercini gelecek, kedi gelecek, yukarı uçacak, ardından martı kediyi kovalayacak. Hani senin kafanda nasıl bir şey canlanıyor?
1: Şimdi güvercinler çok ilginç bir grup. Aslında kayalık vadilerde, kurak bölgelerde evrimleşmiş. Adı üzerinde zaten bizim güvercinin, şehir güvercinin yabanisi de Türkiye'de yaşıyor. O da kaya güvercini. Çok ilginç bir hikaye bu. Yani şehrin içinde yaşıyor ama yabanisi de Aladağlar'da, Van'da, Fırat boyunda böyle değişik yerlerde yaşıyor yani. Şeye evrimleşmiş. Bir kere kafasını tavuk gibi oynatıyor. Onun hikayesini başka bir şeyde anlatmıştık herhalde. Altta vücudu ilerlerken kafasını sabitlemek için ilk önce bir yerde tutuyor. Sonra vücudu aşağıda gövdesi ilerledikçe hop kafasını ileri atıyor. Ve orada gene sabit tutuyor. Onun için böyle tavuk gibi oynatma aslında bir gyro gibi bir sabitleme refleksi. Sabitlediği için çok daha iyi yeri tarayabiliyor. Gagasıyla da çok fazla eşiyor. Ve mesela bir güvercinin önüne besinle karışık taş koy. Onun içinde 200 tane küçük taş parçası ve 20 tane sadece tohum olsun. O güvercin onları karıştırarak hiçbir hata yapmadan onun içindeki tohumları seçebiliyor. teker teker. Yani orada çok hızlı bir işlem var. Biz ne olduğunu anlamıyoruz. Güvercin önü gagasını koymuş karıştırıyor diyoruz. Oysa orada çok hızlı bir işlemci var ve o taşları ve tohumları birbirinden çok iyi ayırt edebiliyor. Bir de güvercinin şöyle bir izolasyon mekanizması var. Diğer kuşlar gibi değil, burun delikleri kapalı. Dikkat ettiğinde beyaz bir böyle tırnağımsı, derimsi bir örtü var ve burun deliğini kapatıyor. O da bu taş karıştırma işlemi sırasında tozların ciğere kaçmasını engelliyor. Gerçekten tozlu taşlı içindeki o minicik tohum kırıntılarını bulmak için evrimleşmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Şimdi kaya güvercini deyince bunun içine kumruyu, küçük kumruyu da katalım. Bunların hepsi aynı gruptan. Dolayısıyla güvercinler bu küçük tohumları bulma konusunda en başarılılar. İkinci başarılılar da serçeler. Onlar güvercin gibi yürümüyorlar, sıçrıyorlar. 3-4 kere sıçrıyorlar, sonra sağa sola bakıyorlar. Sonra sıçrıyorlar, sağa sola bakıyorlar. Ve tesadüf mü değil mi bilmiyorum ama ev serçesinin de kaynağı Mezopotamya gibi, işte Afganistan, İran, Hindistan gibi biraz daha kurak ve kumlu bölgeler. Oralarda evrimleşmiş. Keza ev serçesinin en çok sevdiği banyo su banyosu değil, kum banyosudur. Ona bayılır. O da kumu içinde, toprağın içinde, çakılın, taşın, tozun içinde tohum yakalamak üzere, tohum bulmak üzerine evrimleşmiş bir tür. Bunların ikisi çok başarılı. Küçük tohumları, simit parçalarını kumrular ve güvercinler ve serçelerle temizlemiş oluyoruz şu anda.
0: Evet, zaten sorduğumda ve sen konuştuğunda aklıma hani martı kırıntıyı ne yapsın? Hani simiti almaya bakar diye düşündüm. O yüzden evet, güvercinler, serçeler, kumrular simit kırıntısının peşinde dolaşır diye anlıyoruz. Bir diğer merak ettiğim soru da aslında kuşlar şehrin hangi noktalarında ne zaman yiyecek çıkacağını öğrenebiliyor mu Kerem? Yani örneğin işte okul çıkışını, pazar kapanışını, restoranların çöp saatlerini biliyor olabilirler mi? Hemen hani şu an balkonuma konan küçük kumruyu görüyorum. Hani annem çok sık ona yem veriyor. Mesela onu biliyor ve geliyor. Kaldırım kuşu değil, balkon kuşu belki de şu an bizim küçük kumru, ama bu soruyu merak ettim.
1: Kesinlikle biliyorlar. Otobüs duraklarını ve simitçileri tanıyorlar. Bir otobüs durağı olunca dibinde simitçi oluyor. Ben bunu en çok Ankara'da görüyordum. Ankara biraz daha böyle şeyleri gözleyebilmek için, daha sakin bir yer olduğu için orada daha herhalde aklıma kazındı bu gözlemlerim. Otobüs durağının kenarındaki simitçi bence en güzel kaynaklardan biri. Çünkü herkes aç bir şekilde evinden çıkıyor ve işine yetişmeye çalışıyor. Yolda da bir simit, bir poğaça, bir tane meyve suyu, bir ayran, simitin içine biraz peynir alıp yoluna devam ediyor. Otobüs beklerken de onu atıştırıyor. İşte o sırada çok fazla kırıntı oluyor. Birincisi bunlar. İki, gençler okul çıkışlarında, evet dediğin gibi, gençler belki de, ben kendi oğullarımdan da örnek verebilirim, bazen çok fazla kırıntı saçıyorlar. Ben de biraz büyümemiş bir erkek olarak çok fazla kırıntı saçan bir insanım. Bazı insanlar masadan kalkıyor, tek bir kırıntı yok. Bazıları kalkıyor, her taraf kırıntı. İşte ben o ikinci grup insanım biraz. Bunu biliyorlar yani, okul çıkışlarını falan, bunları çok iyi biliyorlar. Ve zaten gençlerin de çoğunun ter çöp yediklerini de hatırlıyorlar. Dolayısıyla orada da bir avantaj var. Üçüncüsü, pazar yerleri çok iyi bilinir. Pazar yerlerin günlerini ne kadar hatırlayabilirler bilmiyorum. Yani 7 günlük bir döngü içinde çarşamba günü pazar var, emin değilim. O kadar belki kargalar bunu yapıyordur ama sanmıyorum. Ama günlük bir gidip kontrol ederler. Pazarda bugün bir şey var mı yok mu diye. Bütün bunlar çok ilginç şeyler. Ya bir de otoyollar kenarında olan, aslında şehirlerde de yaşanan bir olay var. Tahıl kamyonları, un kamyonları, gıda kamyonları, kuru gıda taşıyanlar her zaman bir şekilde bir grup gıdayı saçıyorlar. Paketliyse o gıdalardan bazıları taşıma sırasında paketler patlıyor, bozuluyor. Ya da kamyonun dibinde birikiyor, kamyonun içinde birikiyor, onlar aşağı dökülüyor. Ya da açıksa eğer, mesela bir un fabrikasına açık bir şekilde taşınıyorsa buğday veya başka bir tahıl, rüzgarla mazgarla uçuyor, kepeği uçuyor, kendisi uçuyor. Çok ciddi miktarlarda tahıl sokaklara dağılıyor ve bunların uzmanları tepeli tövgerler mesela veya diğer tarla kuşları yol kenarlarında bunlarla besleniyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani şehirlerde cadde ve sokaklardan geçen gıda taşıyan kamyonların da gıda saçtığını hatırlatayım. Bunlar böyle milyonda bir bile olsa biriktiğinde koca bir kuş nüfusunu besleyecek kadar değerli.
0: Evet, tepeli toygar deyince direkt o bölge aklıma gelmişti zaten. Çünkü otoyol kuşlarında tepeli toygardan çok bahsettik sanki, değil mi? O zaman biraz bölümümüzün sonuna geldik ama şu konuyu da merak ediyorum. Yani insan yiyecekleri kent kuşlarının doğal diyetini ne kadar değiştiriyor? Yani bir güvercin ya da martı şehirde insanlardan uzakta yaşasaydı ne yerdi mesela?
1: İyi bir soru. Ne yerdi veya o güvercin var olur muydu ya da o martı var olur muydu? Şimdi şunu hatırlatmak lazım. Gıda değişiyor, evet. Yani eskiden bir deniz kenarında balık yiyen bir martı şimdi gidiyor kaldırım arasında, çöp poşetleri arasında yarı yenmiş bir tavuk parçası arıyor ve o tavuk kemiğini ve parçasını bulunca da onu hemen alıyor gagasıyla. Kaçıyor gidiyor bir yerde komple onu yutuyor, sindiriyor ve ciddi miktarda enerji alıyor. Ama aslında martılar eskiden balık vardı, martılar balık yiyordu. Şimdi çöp yemeye başladılar. Hikayesi de çok doğru değil. Çünkü martıların nüfusu arttı ve bu ek gıdalar sayesinde arttı. Yani balık yiyen martılar balık yemeye devam ediyorlar. Hala bir balıkçı teknesiyle çıkın Marmara Karadeniz'e ya da Ege'ye. Binlerce martının o tekneyi takip edeceğini göreceksiniz. Yani martılarda bir azalma yok. Balık yiyen martılar diyor. Ama bir de ekstra onun üzerine tavuk kemikleri yutan, çöplüklerde takılan martılar var. Onun için sayıları artıyor. Bunu da doğa gösteriyor. Bu hayvanlar bu martı gıdalarla beslenmeyi biliyorlar ve kendilerini de dengelemeyi biliyorlar. Örnek veriyorum, çok fazla tavuk veya çok fazla baharatlı bir şey yemiş martı. Muhtemelen kendisini denizde veya bir gölde buluyor. Su içmeye başlıyor. Belki birkaç gün artık çöp yemiyor midesine dokunduğu için. Gidiyor başka yerlerde besleniyor. Sonra gene çöpe geri dönüyor. Dolayısıyla onlar da onu ayarlıyorlar. Buradaki en uç nokta kedi ve köpek mamaları. Şimdi kaldırım kuşlarından bahsederken onlardan bahsetmezsek olmaz. Şu anda inanılmaz bir gıda, çok zengin bir gıda. İçinde tuz, mineraller, yağ, protein. Ciddi miktarda protein var. Ve tonlarca protein kaldırıma bırakılıyor. Bunlardan beslenenler sadece kediler değil. Güvercinler yemeye başladılar. Güvercinler tohumla beslenir. Ama güvercinler yedikleri için artık yılda mesela 2-3 kere yavru değil, 6 kere yavru çıkarıyorlar. Güvercinlerin ve kumruların üreme başarıları arttı muhtemelen ve üreme dönemleri de artmış olabilir. Çünkü devamlı sokakta proteinli gıda var. Ama diğer taraftan bu kuşların böbreklerini çok yoran bir gıda. Çünkü çok tuzlu veya fazla yağlı ve bazı yağlarda fazla işlenmiş olabilir. Hani kedisi olanlar bilir bazı kedi mamalarının her kedi için sağlıklı olmadığını, bazılarının hasta edebileceğini biliyorum. Onun için bazen özenli mamalar da seçmek gerekiyor. Ama sokakta bırakılan mamalar tabii ki en ekonomik vücut olanları. Onlarla beslenen güvercinlerin sayısı artıyor. Martılar artıyor, güvercine ve kargalar artıyor. Ve bu şekilde aslında şehirdeki gökdoğanlar bile artıyor olabilir. Çünkü biz şehirlere bir güvercinlerin besleneceği gıda pompalıyoruz kaldırımlara. O kaldırımdaki gıda güvercinler tarafından tüketiliyor. Güvercinler sayılarını arttırıyor. Bu arada kas yapıyorlar, daha iyi uçuyorlar filan filan. Bu arada şehirde de gökdoğanlar geliyor ve güvercin etiyle besleniyorlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şehirde besleyen gökdoğanların kas dokularından örnek alsak acaba o kaldırımda yerleştirilmiş kedi mamalarından herhangi bir iz bulabilir miyiz? Çok merak ediyorum. Yani belki kedi maması ortaya koyarak biz gökdoğanların sayısını arttırıyoruz diye daha uçuk bir fikir ortaya koyabilirim.
0: Evet.
1: Yani ayarlıyorlar onlar. Bazı ciddi kazalar da oluyor. Yanlış beslenmeler sonucunda sadece ekmekle beslenen yavru serçeler zaman içinde çatlayıp ölüyorlar. Biz bunları takip etmiyoruz ama biyolojide çok önemli bir konu var. Hayvanlar kaç yumurta koyuyor, kaç yavru çıkarıyor? Bu sayıları, o istatistikleri toplamak çok önemli. Bunu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Kuşlar da o yepyeni dünyanın adapte olmuş bireyleri.
0: Bu kedi köpek mamalarından bahsettiğinde ıslak mamalardan mı bahsediyorsun yoksa kuru mamaları da yiyor mu kuşlar? Martılar yiyor galiba kuru mama diye gördüm.
1: Kuru mama yiyenler güvercinler, kumrular, martılar, kargalar ve kargagiller diyebilirim. Bunların hepsi tüketiyor kuru mamayı.
0: Islağı zaten yiyorlar.
1: Islak çok, yani ıslak özel bir şey. Islak zaten kediler tarafından hemen silinip
0: Hı
1: süpürülen
0: hı.
1: çok değerli bir gıda olduğu için daha pahalı, daha zor. Ama belediyelerin bu şeylerinde Instagram'a falan düşmüştü. Bir tane martı vardı, öğrenmiş kedi maması nasıl alacağını. Bir otomat var İstanbul'da, ona basıyor, düğmesine mi basıyor bir şey mi? Kedi maması sesimi ne çıkarıyor? Hop oradan mama dökülüyor, gidiyor mamayı yiyor falan. Öyle bir görüntü var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok ayrıntılı incelemedim ama martıların kedi maması beslendiğini ve kedi maması otomatlarını bile kullandığını biliyoruz.
0: Yani buradan kedi köpekleri, sokaktaki kedi köpekleri besleyen dinleyicilerimize acaba hani mama koyduklarında o kedinin köpeğin yediğine emin olup yeteri kadar mama koyup gidin mi demek doğru olur? Ya da hani zaten
1: Evet.
0: böyle yapıyorlar ve böyle yapmaya devam. Yani bir sonraki sorum da aslında son sorum. Hani kaldırımda çok fazla yiyecek olması kuşlar için gerçekten iyi bir şey mi? De orada da hani kendime de aslında soruyorum. Çünkü hani ben de kırıntı döktüğümde bazen artık şey düşünmeye başladım. Aa hani serçelere yemek olur zaten bırakayım diye bir düşünce belirmeye başladı. Hani iyi bir şey mi bu? Yoksa gerçekten hani bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bununla ilgili?
1: Valla senin dökeceğin kırıntı bir lokantanın atı olan böyle 20-30 tane ekmeğin bir anda bir parka atıldığını düşünürsen senin kırıntın onun yanında kırıntı kalır. Yani bence şey olması gerek faydalı olur. Yani mesela nasıl fare zehirleriyle ilgili çok karmaşık bir kapan sistemi var. Onun içine yaban hayvanları gelip o fare zehirini yiyemiyor. Sadece bir fare girip onu yiyip çıkabiliyor. Böylece serçeler, kuşlar, yılanlar veya başka hayvanlar bir şekilde bundan etkilenmiyorlar. Bunun gibi belki kedi mamalarını da açığa koymadan koyulması, kedi sadece kedilerin ulaşabileceği ama kargaların ve martıların ulaşamayacağı şekilde olması çok iyi olur. Çünkü kedi mamaları sayesinde aslında senin bir tane daha sorun vardı ona fırsatımız olmadı ama kısaca vurgulayayım. Sayılar değişiyor. Şehir içindeki kuş dengeleri alt üst oluyor. Kargalar çok artmış durumda. Örnek veriyorum. Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy'den Bostancı'ya kadar olan kısımda hatta Pendik ve devamı da öyledir. Kedi maması nedeniyle leş kargası sayılarının normalin 2-3 katı olduğunu seviyeye geldiğini düşünüyorum şahsen ben. Bu tamamen hani bilgili bir insan olarak kafadan bir atma bir rakam ama tahminim bu yönde. Leş kargaları artınca ne oluyor? Şehirde olması gereken ispinozlar, karatavuklar, kızılgerdanlar pek barınamıyor. Yani ağaçta yuva yapan diğer kuşlara fırsat kalmıyor. Sadece gizli kovukta yapan serçe ve baştan karalar yaşayabiliyor. Diğer kuşlar bir şekilde İstanbul'da kesinlikle hayatta kalamıyorlar. Dolayısıyla bu şehir içi kuş çeşitliliğini de etkiliyor. Yani o karganın erişiminde bir mamanın olması bence kötü bir şey. Ona başka bir kutu, mekanizma bir şey geliştirilirse hem kediler için daha sağlıklı olur hem de kargaların böyle beslenmesi ve martıların beslenmesi daha zorlaşırsa bence şehir ekosistemini ciddi miktarda iyileştirebiliriz.
0: Yani bunu derken hani yurt dışında da hep böyle meşhur parklarda işte hani hayvanları beslemeyin tabelaları karşıma çıktı. Gerçekten belki bizim şehirlerimizde de bu bilinci biraz daha yaygınlaştırmaya çalışabiliriz.
1: Bunu şeyde yapıyoruz. Şehir parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli göletlerde lütfen hayvan beslemeyin, ekmek atmayın diyor. Çünkü ekmek atıldığı zaman göl içinde bazı yosunların arttığı, ondan sonra ilk önce balıklar ve balıkların dışkılarının artmasıyla suyun daha bulanık olması ve bundan dolayı yosunların artması ve bazı mantar hastalıkların çoğalması söz konusu. Onun için bütün ekosistemi etkiliyor. Balıkların pullarında bazı mantarlar çıkıyor. Kuşlarda bazı hastalıklar çıkıyor. Gerçekten beslemek doğrudan otomatik olarak faydalı değil. Yani biz bir Anadolu kültürü içinde aman aç kalmasın kimse, aman biraz vereyim zavallı kuş, kışın üşüyordur besleyeyim falan derken bazen iyilik yerine kötülük de yapıyoruz. Bu doğru bir şey. Özellikle yaban hayvanlarının beslenmemesi gerekiyor. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Küçük Kartalı, Amir Mahdi, Keyha, İran'da. Çılgını Alexander Thomas İstanbul'da. Kara güvercini Paul Marvin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Küçük gümüş martıyı Herb Elliott Norveç'te. Tepeli Toygarı Ergin Bostun'a Çanakkale'de. Göktuğan'da da Mehmet Kıran Çanakkale'de kaydettiler. Hepsine ve bu sesi saptayan ve kaydeden eBird kuş veri sisteminin parçası olan Macaulay Ses Kütüphanesi'ne teşekkür ederiz.
0: Yine dolu dolu uzun bir bölüm oldu. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bu hafta kaldırım kuşlarımızı konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Tablet deyince vatan.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 28-34. kilometreleri ve Yeniköprü Yüksekova yolunun 4-16. kilometreleri arasında yol çalışmaları sürüyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Hava durumu.
11: Bugün sıcaklık biraz artıyor. İstanbul az bulutlu, Poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle 26, gece 17 derece. Ankara güneşli 25, Bursa 26 derece. İzmir 31 derece, rüzgar çok sert esiyor. Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Marmara'da hava biraz bulutlu. Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli. Sıcaklık öğle 26-27 dereceyken gece Sivas, Kayseri'de 8-9 dereceye geriliyor. Ege'de sıcaklık Manisa, Denizli arasında 30-32, Afyonkarahisar'da 25, Bodrum'da 32 derece. Rüzgara rağmen güneşin altında hava bunaltıyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Kahramanmaraş 35, Isparta 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili. Bolu parçalı bulutlu 23, Trabzon ve Samsun 25 derece. Doğu kesimlerde Erzurum, Kars, Bingöl, Van arasında hala yağış geçişleri var. Erzurum 23, Malatya 30 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 33, Diyarbakır 34 derece.
3: Hava durumu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 16.
13: Mutlu pazarlar, 16 bülteniyle karşınızdayız. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanla tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile cezaevi savcısı da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı da tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK'ın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında 2020-2026 döneminde 560 milyon liraya aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. Alihan Kureş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasında.
14: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kureş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kureş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kureş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
13: Dünya liderlerine buluşturan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geri sayım sürüyor. New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılacak toplantılarda liderler bir kez daha kürsüye çıkacak ve dünyaya mesajlar verecek. Peki bu yılın teması ne? Üst düzey toplantılarda hangi liderler hazır bulunacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerini takip etmek üzere New York'ta bulunan NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlattı.
15: Biz şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı binanın hemen önündeyiz. Sol tarafımızda da Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz dönemlerde de böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelir gelmez onu karşılayanlara gelip sohbet edip selamlaşmıştı. Yarın da böyle olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşmesi öngörülüyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından duyurulmuştu. Bu ancak ne zaman görüşeceği, nerede görüşeceği tam olarak kendisi tarafından belirtilmemişti. Ama evet, böyle bir görüşmenin olması öngörülüyor ki en son NATO'da, NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bir araya gelmişti iki lider. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a hitabı olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yüksek düzeyli hafta olarak tanımlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında liderlerin konuşmalarının başlayacağı hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce de belirttim Salı günü konuşma yapması, dördüncü sırada konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı belli bir süredir devam ediyor, bildiğimiz gibi 4 yıldır devam ediyor. Bu konuya ilişkin Türkiye'nin bakış açısını dile getirmesi öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. ABD-İran savaşına yönelik de mesajlar vermesi bekleniyor. Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Salı günü devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının buraya katılması öngörülüyor. Onlar da sırayla konuşmalarını yapılacaklar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi aslında başladı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek düzeyli görüşmeler ise biraz önce belirttiğim gibi 22 Eylül'de başlayacak. Bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun teması, ana teması yeniden güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler teması bu olacak. Ana gündem maddelerinden de biraz bahsedelim. Çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği gibi konular ele alınacak bu.

0: Dün açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da olacak. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya da katılacak. Görünmez mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak başlıklı toplantıda konuşma yapacak. Emine Erdoğan'ın programları arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Ajansı'yla yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gidecek. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone First Lady'leriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliklere yer alacak.
1: Almanya'da bugün kritik gün. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemde. Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemleri sabah 9'da başladı. Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp seçimi kazanıp hükümeti kurması durumunda Berlin eyaletinin ilk göçmen kökenli başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise seçim öncesi anketlerde Sosyal Demokrat Parti ile Almanya için Alternatif Partisi AfD arasındaki yarış öne çıkıyor. AfD'nin Saksonya eyaletinde ilk kez birinci gelmesinin ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor. Seçimler yalnızca eyaletlerin siyasi dengeleri açısından değil, Almanya'daki federal siyasi atmosfer bakımından da yakından izleniyor. Seçimler Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in siyasi geleceği açısından kritik önemde gösteriliyor. Uluslararası Rand Dink ödülünün 18.sinin sahibi Gazze'li hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Surani oldu. Surani tüm imkansızlıklara rağmen ömrünü bölgedeki insan hakları ihlallerini belgelemeye adamış bir isim. İsrail aleyhine açılan uluslararası davalarda da hukuk ekibinde yer alıyor. Raji Surani NTV'nin sorularını yanıtladı.

0: Zor zamanlar insanı pes etmeye ya da meydan okumaya iter. Biz haklı bir davayı savunuyoruz ve tarihin doğru tarafındayız. Bizim misyonumuz güce karşı hakikati haykırmaktır. Soykırımcılara, işgalci güce karşı boyun eğen kurbanlar olmaya hakkımız yok.
1: Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerini yıllar boyunca belgeledi. Hak ihlaline uğrayanlara hukuki destek verdi. Gazze'li Raci Sorani, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasında da hukuk ekibinde. Bu yıl 18. kez verilen Uluslararası Hrant Dink ödülünü alan Sorani, NTV'ye konuştu. Boyun eğen iyi kurbanlar değiliz dedi.
0: Eğer boyun eğen iyi kurbanlar olursak, İsrail'in suçlarına devam edip hedeflerine ulaşmasına müsaade etmiş oluruz. Gazze ve Filistin'in uluslararası hukukun mezarlığı haline gelmemesi için payımıza düşeni yapmaya çalışıyoruz. Soykırımcılara karşı boyun eğen iyi kurbanlar olma hakkımız yok. Filistinliler için adalet ve onur sağlanana ve bu işgal sona erene dek mücadelemizi sürdürmeliyiz. Zira tarihin doğru tarafında yer aldığımızı biliyoruz. İşte bu yüzden bir gün mutlaka başaracağımızı biliyoruz. Biz bu vadinin taşlarıyız. Ezelden beri buradaydık. Sonsuza dek de burada kalmaya devam edeceğiz.
1: Sorani, tüm engellemelere rağmen İsrail aleyhine hukuk mücadelesini sürdürmekte kararlı. Trump yönetiminin yaptırımlarına değinen Filistinli hukukçu, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının önemli bir kırılma noktası olduğuna inanıyor.
0: Bunun hukuki ve siyasi bir kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Güney Afrika'ya ve yaptıkları şeye şapka çıkarıyorum. Bir mahkeme kararıyla özgürleşmeyeceğiz. Fakat bu insanlığın üzerinde uzlaştığı araçlardan biridir.

0: Hamas'ın mahkemeye taşınması, İsrail'in soykırımla suçlanması, mahkemenin bunu kabul etmesi ve ardından mahkemenin İsrail'e rağmen İsrail aleyhine 3 geçici tedbir kararı alması büyük bir başarıdır. Devletlerin bu kararları alıp uygulaması gerekiyordu. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Aksine güçlü bir devlet olan Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki savcıya ve 2 yardımcısına ayrıca 9 yargıca yaptırım uyguladı. Ya hukukun üstünlüğünü ya da orman kanunlarını seçeceğiz. Gazze ve Filistin, dünya devletleri için bir sınav niteliğindedir.
1: Sorani, batılı ülkeleri iki yüzlü davranmakla suçlarken Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti. Arap ülkelerine ise Türkiye'yi örnek alma çağrısı yaptı.
2: We are going to support Ukraine.
0: Ukrayna'yı her türlü yol ve yöntemle, silahla, parayla, hukuki ve siyasi olarak işgalden kurtulması için destekleyeceğiz dediler. Rusya'ya onlarca yaptırım uyguladılar. Peki İsrail'e ne yapıyorlar? Tam bir hukuki ve siyasi dokunulmazlık sağlıyorlar. İsrail hala Eurovision'a, spor liglerine, gençlik değişim projelerine, uzay programına katılıyor. İsrail ticaretinin %65'i Avrupa'ya vergisiz gidiyor. Bunca yıldan sonra hala yasa dışı yerleşim yeri ürünleriyle ilgileneceğiz diyorlar. Büyük saygı duyduğumuz Türkiye ve Türk halkı Filistinlilere her türlü yolla ve imkanla destek olma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. Ayrıca Filistinlileri güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaların bir parçası olduklarını düşünüyorum. Umarım diğer Arap ülkeleri de Türkiye'nin bu tutumunu örnek alır.
1: Sorani, Nisan 1995'te Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu. Merkez, tüm imkansızlıklara rağmen bölgedeki hak ihlallerini yerinde belgeliyor. Bu mücadelesi Sorani'yi hedef haline de getirdi. Defalarca tutuklandı, 7 Ekim sonrası evi bile bombalandı.
2: You wish to die, not dying.
0: Her dakikasında ölmek istiyorsunuz, ölmekten korkmuyorsunuz, artık dayanamadığınız için ölmeyi diliyorsunuz. Eşimin ve oğlumun gözlerine bakamıyordum. Son atılan bombalardan biri evime düştü. Gece saat 22.15 sularıydı ve bunun şahsımı hedef alıp almadığına dair hemen bir yargıya varmak istemedim. Ertesi gün bakmak için döndüm. Ne yazık ki biz bu tür şeyleri inceleme konusunda uzmanız. Eşimden ve oğlumdan ayrı bir yere gitmelerini istedim, reddettiler. Baskılar arttı ve ayrıldım. Gerçekten kırık bir kalple Gazze'den ayrıldım.
1: Raci Sorani bugün 73 yaşında. Doğduğu yer Gazze ise büyük bir enkaza dönmüş halde.
0: Bugün Gazze'nin %85'i silinmiş durumda. 2 milyondan fazla insan hala orada, son derece ağır koşullarda. Kanalizasyon, temiz su gibi temel ihtiyaçlar yok, tarım yok. Kıtlık her yere yayılmış durumda. İnsanlar yiyecek bir şey bulmakta çok zorlanıyor. Şanslılarsa günde 1-2 öğün, ilaç yok, kanalizasyon veya elektrik yok ve koşullar çok ağır.
1: Sorani, her türlü baskı ve zorluğa rağmen soykırıma sessiz kalmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerinin altını çiziyor.
3: Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kapadokya Zirvesi, diplomasi, akademi, kamu ve iş dünyasını bir araya getirdi. Zirveye katılanlar arasında eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Cuma günü Avanos'ta yapılan ana programın açılış bölümünde Sağlık Turizmi Konfederasyonu Genel Başkanı Profesör Doktor Aysun Bay konuşma yaptı. Kürsüye daha sonra çıkan isim eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu. 51 ülkeden katılımcının yer aldığı zirvede sağlık turizmi, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojileri, uluslararası ticaret ve yatırım imkanları üzerinden yeni işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda temaslar yapıldı. Büyükelçiler, ticaret müsteşarları ve yatırımcılar sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma imkanı buldu. Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eylem planıyla 5 yıllık süreçte şehirlerin teknolojik altyapısını geliştirmek amaçlanıyor.
4: Şehir yönetiminde dijital dönüşüm dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Murat Kurum 5 yıllık planla belediyecilik, trafik sistemleri, atık yönetimi başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıracak 50 akıllı şehir uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre bu yılın sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri hazırlanacak. Belediyelerde akıllı şehir birimleri kurulacak. 2027'de 187 ilçe belediyesi daha sürece dahil edilecek. 2028'e kadarsa en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada kullanılması hedefleniyor. Şehir hizmetlerinin tek noktadan takip edilebilmesi için dijital şehir yönetim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerin de 2029 yılına kadar tüm illerde oluşturulması planlanıyor. Eylem planına göre trafikte gerçek zamanlı yönetim sistemleri kullanılacak. Akıllı sokak aydınlatmalarıyla enerji tasarrufu sağlanacak. Su ve enerji kayıplarının sensörle tespit edilmesi, yeşil enerji kullanımı ve çevreye duyarlı tasarımlar öne çıkacak. Sorunlar mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletilebilecek. Planın önemli başlıklarından biri de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm. Erken uyarı ve kriz yönetim sistemleri geliştirilecek. TOKİ'nin yeni konut ve kentsel dönüşüm projelerinde ise akıllı bölgeler yaklaşımı uygulanacak.
3: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
4: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
3: Polisiye edebiyatın usta kalemi Ahmet Ümit 1996 yılında kaleme aldı. Sis ve Gece romanının kendisinden izin alınmadan İran'da diziye uyarlandığını duyurdu. İranlı yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdevian tarafından Karga isimli ekrana uyarlanan ve yayınlanmaya başlayan dizi için kendisinden hiçbir telif izni alınmadığını belirten Ümit, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Başıma bu da geldi, ne demeliyim şimdi ben bu duruma?" diye seslendi. Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte de artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor. Eylül Dünya Alzheimer ayı. NTV olarak Alzheimer'ın da içinde yer aldığı demans hastalığına karşı farkındalık yaratmak için konuyu mercek altına aldık. NTV'den Defne Çekirge, demans riskini artıran etkenleri ve hastalıktan korunmak için bugünden neler yapılabileceğini araştırdı. Haberimize de veda ediyoruz.
5: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
6: Çevrenizde var mı demans hastası?
7: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
8: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
5: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
9: Konuşacak insan yok. Hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
5: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen türse Alzheimer.
10: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
5: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
11: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
12: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Evet. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
5: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
13: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
5: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
11: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
5: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
11: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
5: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
8: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
5: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
14: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
8: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
10: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
15: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
5: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
8: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
16: NTV Radyo Türkiye. Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
17: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
18: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
17: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
18: Değil midir?
17: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
18: Girdim.
17: Bak bakalım ne diyor.
18: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
17: O zaman durma, hızını yükselt.
18: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
19: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
16: NTV Radyo.
20: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
21: Telefon deyince vatan.
16: Reklam.
22: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
23: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün kitabımız Kahire'de Kayıp, alt başlığı da Bir Makana Vakası. Ali Cevat Akkoyunlu çevirdi, Kırmızı Kedi'den çıktı. Orijinal adı The Golden Scales, Makana Mystery. Yazar Parker Bilal. Şimdi biraz açıklık getirmek için Parker Bilal'e asıl adının Cemal Mahçup, yani Cemal Mahçup olduğunu, bildiğimiz Cemal Mahçup diye düşünüyorum, söyleyelim. Ödüllü bir yazar. İngiltere Sudan asıllı. Londra'da doğdu. Hartum'da büyüdü. Zaten aile 1990'a kadar orada kaldı. Sonra bir burs kazandı İngiltere'de okumak için. Sheffield'deki üniversiteye gitti. Sheffield Üniversitesi'ne. Çeşitli yerlerde yaşadı. Danimarka, Britanya ve İspanya. İngilizce yazıyor. Bir de kahramanı var tabii. Bir Makana Vakası'nın makanası. Makana, Sudan'daki İslamcı darbeden kaçıp Kahire'ye yerleşmiş eski bir polis memuru. Yani adil olana, doğru olana hizmet etmeye çalışan birisi. Ve öyle kolay kolay gözü korkan biri de değil aynı zamanda. Bu sefer aslında birlikte çalışmaz, iş yapmaz sandığınız çok güçlü ve zengin Saad Hanefi ile anlaşıyor bir iş için. Hanefi'nin bir takımı var, futbol takımı, Dream Team. O takımın da bir yıldızı var, Adil Romario. Adil Romario bir anda ortadan kaybolmuş, sırra kadem basmış. Onu bulmasını istiyor. Nil'deki eski bir teknede yaşayan Makana da bu teklifi ister istemez kabul ediyor. Ve buna bağlı olarak bir de kayıp kız çocuğu olayı var. Onun da gelişmelerini izliyoruz. Ve Makana onunla da ilgileniyor ve tabii işte İslamcı hareketin yükselişi, komşu ülkelerdeki hareketler gibi hepimizin bildiği günümüz gerçekleri de eşlik ediyor.

Adi Romaro demiştik. Esas kayıp olan kişi Adi Romaro'nun özelliği, Hanefi için büyük prestij anlamına gelen Dream Team'in starı olması, takımın en iyi futbolcusu, en çok gol atanı, bir efsane düzeyine çıkmış ve onun kaybolması anlaşıldığı kadarıyla takımdaki arkadaşlarını genelde memnun etmekle birlikte, hatta hocasını da, İtalyan hocasını da memnun ediyor biraz. Ama Hanefi'yi çok rahatsız ediyor ve derhal bulunmasını istiyor. Bu arada bir kayıp çocuktan söz etmiştik. Kayıp çocuğun annesinin adı Lisa Markham. 1981'den beri kızını arıyor. En son o zaman görmüş. 4 yaşındaymış kız o zaman. Ve hem Adil hem bu küçük kızın esrarı makananın çözmesini bekliyor. Kahire'deyiz. Yerimiz Kahire. Kahire zaten karakterlerinden biri gibi şehrin. Çok iyi anlatılmış, çok canlı anlatılmış bir Kahire. Mübarek kesin hakim şehre, kontrol onda yani. Ama Makana güvende değil. Yavaş yavaş öğreniyoruz Hartum'dan nasıl kaçmış. Bir kaçış sırasında karısıyla çocuğuna ne olmuş. Ve bu olanlar onun olaya bakışını nasıl etkilemiş. Bir de iki tane daha var kayıp çocuk. Sonra cinayetler başlıyor ve herkese karşı çıkarak Makana bu olayın peşinden gitmeye karar veriyor. Herkes kim? Mısır'da her şeye hakim olanlar ve Rus mafyası. Bu serinin ilk kitabı Kahire'de Kayıp. Bakalım okur okumaz hemen ilk başlarda kitaba ısınacak mısınız yoksa daha ileride mi? Çünkü bir yerde mutlaka o akışa kapılıyorsunuz. Bir yerde mutlaka Makana'nın makbul bir adam olduğunu anlıyorsunuz ve esrarla gerçekten ilgilenmeye başlıyorsunuz. Ama bir ülkeyle, bir şehirle de ilgileniyorsunuz. Çünkü dediğim gibi Kahire burada bir sağlam bir karakter gibi. Yani sadece fon oluşturmakla kalmıyor. Bu sadece turistlerin Kahire'si değil, turistlerin dolaştığı, alışveriş ettiği yer değil. Bu oranın sahibi olanların, orada yaşayanların küçük otellerden, mahalle kahvelerinden ve çayhanelerden, berbat trafikten ve iş yerlerinden, küçük iş yerlerinden oluşan Kahire'si.

Kahire'de Kayıp serinin ilk kitabı olabilir ama Cemal Mahcup'un ilk kitabı değil. Çünkü bu kitaba gelene kadar 20 yıl boyunca 7 kitap yazmış. İlk kitabı, ilk romanı Navigation of a Rainmaker. Ve övgüler almış, iyi karşılanmış ama çok fazla satmamış. Sonra Mahcup ya da Parker Bilal artık hangisi ise bir noktada kendine gelmiş ve polisiye yazmaya karar vermiş. Yani polisiye ya da gerilim kitapları. O da işte Golden Scales, Kahire'de Kayıp ve çok başarılı olmuş. Yani oldu, daha doğrusu olmuş değil de. Ama Parker Bilal adını kullanmayı tercih etmiş Cemal Mahcup yerine. Öyle bir gelenek var zaten, biliyorsunuz. Ne bileyim, Cecil Day Lewis, Daniel Day Lewis'in saray şairi babası Nicholas Blake diye yazardı gerilimlerini. John Banville, Benjamin Black adını tercih etmişti. Ve Julian Barnes da Dan Kavanagh olarak yazdı ki bu programın daha önceki yıllarında, hayli eski yıllarında sanıyorum o üç kitabı da, üç kitaptı çünkü hepsini takdim etmiştik. Ama aynı zamanda böyle bir gelenek olduğu gibi bir de hafif utanç duyarak yazdıkları iddiası vardır bu yazarların polisiye kitapları. Cemal Mahcup ise artık bu kadar utanç duymuyor kimse diyor. İyi yazılmış gerilim kitapları için, polisiyeler için büyük bir piyasa var. Oysa edebi eserler sanki bir düşüşte gibi. Kimse nasıl doğru düz yargılayacağını, değerlendireceğini ya da neyin iş yaptığını bilemiyor. Bir yorgunluk var. Kimse artık bunları almıyor eskisi gibi. Çoğu okumamış olarak kalıyor. Oysa polisiyenin, gerilimin bir okuru var, bir okur kitlesi var. Bu da bana yazma şansı veriyor. Aksi takdirde anlatılmayacak olan hikayeleri anlatabilmek için bir basınç valfi diyebilirim. Parker Bilal adına gelince, Parker Bilal büyük annesine bir selam aslında. Büyük annesi Hartum'da büyüyen bir çocukken ona gerilim romanları, polisiyeler alırmış. Babam Sudanlı, annem Bradford'dan diye anlatıyor. Onun annesi, anneannem fena halde kafasını takmıştı polisiye yazmaya. Küçücük dairesi polisiyelerle, gerilim kitaplarıyla doluydu. Ve bana Sudan'a paket paket kitap yollardı. Ve yolladığı her şeyi ben de okudum.

0: Parker Bilal'le birlikteyiz ya da Cemal Mahçup'la ya da Makana'yla en doğrusu tabii. Şimdi bu anneanne torununun John Creasy, Alistair MacLean, Desmond Bagley gibi dönemin ustalarını tanımasını sağlayan anneanne iki savaş arasında bir Almanla evlenmiş. Gerlach soyadı. Fakat tabii iki savaş arasında, ikinci savaş boyu da bir Alman ismi taşımanın uygun olduğu dönemler değil. Onun için değiştirmişler o soyadını ve Parker yapmışlar. Bilal de diyor Cemal Mahçup, babamın büyük babasına bir selam. O büyük baba da Nil'de bir nehir gemisi kaptanıymış. Ve böylece Parker Bilal adını almış ama Makana'yı yakalaması biraz daha fazla sürmüş. Önce 3 tane gerilim romanı yazmış ama yakın arkadaşların çevresinin pek dışına çıkamamışlar. Birincisi İskandinavya'da, çünkü Mahçup bir süre Kopenhag'da yaşamış. İkincisi Mali'deki bir maceracı üzerine. Üçüncüsü de Barcelona'da bir kadın dedektif ki şimdi burada yaşıyor Mahçup. Sonra kişisel deneyimden Makana doğmuş. Mahçup'un babası Hartum'da bir İngilizce gazete kurmuş. Müslüman olmayanlar için, özellikle nerede Müslüman olmayanlar, ülkenin güneyinde yaşıyorlar. Ama 1989'da Mahçup'un babası ülke dışındayken demişler ki ona, Sudan'a dönersen hapse atılabilirsin. Onlar da karısıyla Kahire'ye yerleşmiş ve Kahire'deki sürgündeki bir toplumun üyelerinden biri olmuşlar. Bu da hoşuna gitmiş onun. Kahire'nin kendisini de seviyor zaten, hikayelerindeki ağırlığından anlıyoruz. Annemle babamı ziyarete gittiğim zaman büyülenirdim diyor, Kahire'ye gittiğim zaman. Bir devrimin bütün parçalarının orada olduğu kesindi. Sadece bu parçaların bir araya gelmesine ihtiyaç vardı. Sanki Fransız devriminden önce Fransa nasılsa burası da öyleymiş gibi gelirdi bana. Ama devrim hiç gelmedi. Hatta mübarek düşürülmeden, 2011'de düşürülmeden önce hemen yakınlarda kapı eşiğinde bir devrim olduğu şeklinde bir duygu bile yoktu. Cemal Mahçup ya da Parker Bilal, Kahire'de kayıpla karşımızda. The Golden Scales, Ali Cevat Akkoyunlu İngilizceden çevirdi. Türkçesi Kahire'de kayıp bir Makana vakası. Yani The Golden Scales ve Makana Mystery. Kırmızı Kedi'den çıktı. Evet efendim, önümüzdeki hafta bir başka dedektifle, polisle, kitapla karşınızda olma umuduyla müsaade rica ediyoruz. Mikrofonda Sevin, masada Atilla. Heyecan dolu bir hafta geçirin. Hoşçakalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Reklam. NTV Radyo.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İç Anadolu'da gündüz 25-26 dereceye çıkan sıcaklık gece olduğunda yer yer 8 dereceye kadar iniyor. Yani 17 derece sıcaklık farkı var. Bu belirgin sıcaklık farkı soğuk algınlığı, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Müzik arası.

0: Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. 17 bülteniyle karşınızdayız. Akış sırasına göre ayrıntılara geçeceğiz hemen. Ancak gelin önce bir günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri yolunda. Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşacak ve önemli ikili görüşmeler yapacak. New York'tan bir canlı yayınımızda bültenimiz içerisinde. Fon soruşturmasında operasyonlar sürüyor. 5 Pusula ve Tera yöneticisi gözaltına alındı. Ayrıca savcılık 4 şirket yöneticisinin ve yakınlarının para kripto trafiği için MASAK'a inceleme talebinde bulundu. Ve İran basını Tahran'ın ABD'nin İran'a karşı yeniden harekete geçtiğine dair bilgi aldığını yazdı. İran'da konuşulanları da canlı yayına aktaracağız. 17 bülteni başladı. Canlı bağlantıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan'ın programının ayrıntılarını alacağız. Deniz Tüysüz New York'ta karşımız olacak. Deniz.
1: Ata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde burada olacak. ABD saatiyle ve saat Türkiye saatiyle saat 12.30'da yola çıktı. Türk evine gelecek. Türk evinde kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada da bir burada yaşayan Türkler tarafından bir karşılama yapılmasını da bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da bu böyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldikten sonra burada Türklerle kısa bir sohbet ediyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı burada hayli yoğun. Çarşamba akşam saatlerine kadar burada olacak. 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dördüncü sırada hitap edecek. Birinci sırada Brezilya, daha sonrasında işte ABD Başkanı ikinci sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dördüncü sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Yüksek düzeyli hafta olarak adlandırılıyor Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar da önemli olacak. Cumhurbaşkanı'nın Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor. Ukrayna Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapacağı değerlendiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Trump'la da bir görüşme yapacağı bilgisi gelmişti. Ankara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak bu bilgiyi paylaşmıştı. İşte o görüşmenin de önümüzdeki günlerde olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında ise burada 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı'nın ve burada Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak Perşembe günü ve programı bu şekilde olacak. Şimdi Birleşmiş Milletler'in 81. dönemi geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu haftada yani pazartesinden itibaren yüksek düzeyde bir hafta olacak. Bu sene güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlayacak. Çok taraflılar, uluslararası kurumları olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği de bu kurulda ele alınacak
0: asa. Deniz Tüysüz aktardı. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltında. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 şirket yöneticileri ve yakınlarının para kripto trafiği için MASAK'a inceleme talebinde bulunuldu.
2: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri incelenecek. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınacak. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Boost Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. Soruşturma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ifadesi de ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova, rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu. Suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün de işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Masak'ın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıyla cezaevi savcısı da bulunuyor. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada ise yeni bir operasyon yapıldı.

0: tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Arayan Kuris soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar, Arayan Kuris ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: İran devlet medyası Tarhan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yeniden harekete geçtiğine dair bilgi aldığını yazdı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda da yeni açıklamalar geldi. Ayrıntıları alalım. NTV Tarhan muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, nedir son bilgiler?
2: Hatta Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın önümüzdeki günlerde New York'a gitmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor. Yani Tahran yönetimi ABD'ye bir çıkartma yapacak. Ancak Donald Trump Fox News'a bir takım açıklamalarda bulundu ve doğrudan İran'ı tehdit etti. İran konusunda bir karar aşamasında olduğunu söyledi Donald Trump. Tahran'ın uslu durmaması halinde İran konusunda büyük gelişmelerin yaşanacağını söyledi. Ve yaptığı bu açıklamada İran'la anlaşma yapıp yapmama veya İran'ı tamamen yok etme arasında kaldığını söyledi ve çok uzak olmayan bir gelecekte harekete geçilmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Pezeşkiyan da New York'ta olacak. Bu da soruldu kendisine, bir görüşme, yüz yüze bir görüşme Pezeşkiyan ile olacak mı şeklinde ve Donald Trump bunun muhtemel olduğunu söylediği, görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Ancak İran cephesinden Donald Trump'ın bu son açıklamalarına henüz bir yanıt gelmedi. Ancak gün içerisinde hem İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri hem de Hatemül Enbiya Karargahı'ndan ardı ardına uyarılar geldi. Hatemül Enbiya Karargahı geçtiğimiz haftalarda SETCOM ile 8 ülkenin üst düzey askeri yetkilileri arasında Almanya'da bir toplantı gerçekleşmişti. Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran gündemi bağlamında. Hatemül Enbiya Karargahı bu toplantıya işaret etti ve kendilerine gelen bilgilerin yeni bir İran'a yönelik yeni bir askeri operasyona hazırlanıldığı şeklinde. Hatemül Enbiya Karargahı böyle bir yeni saldırı dalgasının başlatılması durumunda bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını daha sert bir şekilde hedef alacakları uyarısını yaptı. Sadece ABD değil, Körfez ülkelerini de uyardı Hatemül Enbiya Karargahı ve ABD'nin bu saldırılarına eşlik etmeleri durumunda söz konusu ülkelerin de çatışmaların tarafı olarak değerlendirileceği belirtildi. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai ise Pakistan ve Katar üzerinden mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi ve İran'ın bazı şartları olduğunu ve bu şartları ABD'ye ilettiğini söyledi Rıza'yı. Bu şartlar arasında tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi ve İran'a yönelik bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması ve aynı şekilde İran'a uygulanan deniz ablukasının sonlandırılması şeklinde şartlar sıraladı. Eğer ABD yönetimi bu şartlarımızı kabul etmezse Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi ve ekledi. Savunma konusunda, ülkemizi savunma konusunda kararlıyız ve bir saldırı olması halinde ABD üslerini ve bölgedeki tüm çıkarlarını sert bir şekilde hedef alırız uyarısını yaptı Muhsin Rıza'yı. ABD yönetimi bir taraftan Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine uyarılar gönderdi. ABD vatandaşları için ardı ardına uyarılar yayınlanıyor. Hava sahalarının kapatılabileceği, uçak seferlerinin iptal edilebileceği şeklinde ABD kendi vatandaşları için Orta Doğu'ya seyahat uyarıları bir taraftan da yayınlanıyor. İran içerisinde geçtiğimiz günlerde can feda attı bir tatbikatla düzenlenmişti. Sivil

0: savunma tatbikatıydı bu. İran bir anlamda yeni bir savaşa da hazırlanıyor. Hatta bunu da gözlemleyebiliyoruz. İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı da bir açıklama yaptı ve tüm birliklerin, hızlı müdahale birliklerinin, özel birliklerin, topçu birliklerinin kara sınırlarına nakledildiğini, yine Körfez sahil kıyısı, yine ülkenin diğer kara sınırları boyunca özel birliklerin bu noktalara nakledildiğini, lojistik ikmal hatlarının oluşturulduğunu ve söz konusu özel birliklerin, hızlı müdahale birliklerinin lojistik hatlarla da beslendiğini vurguladı Kara Kuvvetleri Komutanı ve her türlü olasılığa hazırız mesajı veriyor Tahran yönetimi. Sivil savunma tatbikatı da son derece dikkat çekiciydi. Burada kastedilen ise İranlı normal vatandaşlar, siviller. Bunlar bir taraftan silah eğitimi alıyorlar, silahlandırılıyorlar. Olası bir yeni savaşa Tahran yönetimi hazırlanıyor. Öte taraftan da Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian New York'a gidecek. Burada Trump'la bir görüşme olabilir mi? Trump olumlu mesaj veriyor. Ancak İran cephesinden bu görüşme olasılığına henüz bir yanıt gelmedi zaten.
1: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Coningsby Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında, Birleşik Krallık'ta yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelimizin katılımıyla, 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinin incelendiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında bu stratejik ziyarette bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldı ifadesi de kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı 3 Eylül tarihi itibarıyla Eurofighter savaş uçakları için Türk pilotların fiili uçuş eğitiminin başladığını duyurmuştu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçim yapılıyor. Seçim sonuçları ülke siyasetinin geleceği açısından da kritik olacak. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar karşımızda. Muhammed.
2: Ata, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de oy kullanma işlemleri devam ediyor. 2 saat daha var seçmenlerin sandık başına gidip tercihlerini belirtebilmeleri için. İlk göstergeler seçimlere katılımın önceki eyalet seçimlerinden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii bunda ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer etkili oluyor. Senin de işaret ettiğin gibi seçimler bir eyalet seçimi olsalar da federal düzeyde yakından ilgililer, yakından takip ediyorlar. Özellikle Başbakan Friedrich Merz'in siyasi geleceği bu akşam çıkacak sonuçlara bağlı gözüküyor. Mecklenburg-Vorpommern'de Merz'in partisi CDU'nun baraj altında kalma ihtimali var. Anketler buna işaret ediyor. Eğer bu seçenek gerçekleşirse Friedrich Merz üzerinde ciddi bir istifa baskısı oluşabilir gibi gözüküyor. Berlin'de ise Sol Parti adayı Elif Eralp'ın performansı yakından takip ediliyor. Türkiye kökenli bir siyasetçi kendisi, hukukçu. Elif Eralp özellikle seçim kampanyasını Berlin'in en kritik problemi olan konut krizi, yüksek kiralar üzerine kurgulamış vaziyette ve Berlin'in Zohran Mamdani'si olarak adlandırılıyor. Hatırlarsanız New York'ta da Zohran Mamdani isimli solcu bir isim seçimlerden başarılı çıkmıştı. İşte Berlin'de Elif Eralp Mamdani'ye benzetiliyor. Friedrich Merz ne yapacak bu akşam çıkacak sonuçlara bağlı olarak? Analistler diyorlar ki Merz ısrarcı bir ve inatçı bir isim. Öyle kolay kolay istifa etmeyecektir. Partinin başında kalmak, başbakan olarak görevini sürdürmek için direnecektir diyorlar. Ancak bu yıl sonunu getirebilir mi? Ciddi bir tartışma konusu gerçekten Almanya'da. Hem partisi içerisinden hem seçmen tabanından gelen baskıya ne kadar dayanabileceği tartışma konusu. Son bir not, Almanya'da yapılan son anketler Friedrich Merz'in görev onayının ülke çapında %10'a kadar gerilediğini gösteriyor. Bu da onu modern Almanya tarihinin en az beğenilen, en az takdir edilen başbakanı konumuna düşürüyor hatta.
1: Eskişehir'de düzeltiyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı saldırılarına geçelim. Şimdi de iki ülke birbirlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında iki kişi öldü. Ayrıca bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Rus yetkililer Ukrayna'yı parlamento seçimlerini sabote etmeye çalışmakla suçladı. Ayrıntılar için Kiev'e uzanalım. Deniz Berktay karşımızda. Deniz, bugün Rusya'da parlamento seçimlerinin son günü. Ukrayna öncelikle neleri hedef aldı Rusya'da ve seçimler Ukrayna'da nasıl değerlendiriliyor?
3: Evet, Rusya'daki parlamento seçimleri aslında özel bir önem taşıyor. Yani birkaç açıdan özel önem taşıyor. Aslına bakacak olursak bütün gözlemcilerin de söylediği üzere bir sürpriz sonuç beklenmiyor. Fakat her şeye rağmen bu parlamento seçimleri bir Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşa başlamasından bu yana yapılan ilk seçimler olma özelliğini taşıyor. Yani 2022 yılının Şubat ayında Rusya Ukrayna'ya taarruza geçmişti. O zamandan beri Rusya'da yapılan ilk seçimler, dolayısıyla Kremlin yönetiminin Ukrayna politikası, savaş politikası ne kadar destek görecek, ne kadar kamuoyu desteği görecek, bunu da bir ölçüde anlamaya yardımcı olacak. Bundan daha da önemlisi ise bu seçimlerin bir diğer özelliği, bildiğimiz üzere 2022 yılının sonbahar aylarında, bundan tam 4 yıl önce, Rusya Ukrayna'nın 4 ilini ilhak ettiğini açıklamıştı. Daha önceden zaten 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı resmen kendi egemenliğine geçirdiğini duyurmuştu Rusya. 4 yıl önce de buna ek olarak Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson illerini Rusya ilhak ettiğini açıkladı. Yani buralar artık Rus toprağıdır dedi. Ve işte bu seçimlerde de ilk defa Ukrayna'da işgal edilen bölgelerden seçimlere katılım oluyor. Yani dolayısıyla Ukrayna'nın işgali altındaki bu 4 ilinde seçim sandıkları kuruldu. Ve buralara tabii uluslararası gözlemci alınmıyor. Ve buralardan seçimlere katılıp ve buralarda yine seçimler düzenleniyor. O nedenle Ukrayna yönetimi bu seçimlerin, yani Rusya'daki parlamento seçimlerinin tamamıyla gayrimeşru olduğunu iddia ediyordu. Ve uluslararası toplumdan da bu seçimlerin tanınmaması çağrısında bulunuyordu. Dolayısıyla Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırısının tam da böyle bir güne denk gelmesinin önemli bir nedeni bu. Yani seçimlerin son ve kritik günü olmasının ve yapılan açıklamaya göre Ukrayna Moskova'ya 1600 civarında İHA göndermiş durumda. Ki bunun savaşın başından bu yana rekor sayıda İHA olduğu bildiriliyor. Bunun dışında ayrıca Rusya'ya yönelik, Moskova'ya yönelik Ukrayna ilk defa Moskova'ya füze gönderdi. Flamingo ve Pelikan adlı füzeleri Ukrayna gönderdi. Gerçi sınırlı sayıda, fakat bunların Moskova'yı vurabilecek güçte olduğu görüldü. Ve Moskova yakınlarında bulunan, Kremlin'e 15 kilometre mesafede bulunan büyük bir petrol rafinerisi vuruldu. Gerçi tabii bu hava saldırısının Moskova'daki seçimleri etkilemesi, seçimlerin kaderini değiştirmesi beklenmiyor. Fakat Rusya'nın iddialarına, Rusya'ya epey meydan okuyan bir eylem oldu. O açıdan büyük önem taşıyor. Diğer taraftan tabii bu seçimlerin sonuçları konusunda her şeye rağmen biraz önce de konuştuğumuz üzere radikal bir değişiklik beklenmiyor. Çünkü Ukrayna savaşı hatalıdır. Ukrayna'da savaşmayalım diyen bir tek Yabloko partisi var. Liberal çizgideki parti. Bu partinin de seçimlere katılmasına izin verilmedi. Dolayısıyla seçim sonuçlarının tabii bu açıdan çok radikal bir önemde olacağını söylemek zor olacaktır.
1: Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu iddia edilen kadın araçtan atlayınca ağır yaralandı. Gece Çamlıca mahallesinde bir kadının zorla kamyonete bindirildiği yönünde ihbar yapıldı. Araç takibi alındı. Ekipler kamyoneti otogar kavşağı civarında durdurmaya çalışıyordu. Bu sırada 32 yaşındaki kadın seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen eşi ise gözaltına alındı. İstanbul Zeytinburnu'nda evinin balkonunda temizlik yaparken düşen bir kadın hayatını kaybetti. 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yapan bir kadın dengesini kaybetti. Yüksekten düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine çevreye sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı halde ambulansla alınan kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
4: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
5: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. İşçilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
4: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
1: Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğle saatlerinde evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir ize rastlanamadı. Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. İstanbul Üsküdar'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü dönüş yapmak için yavaşlayan bir otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Güzeltepe mahallesinde yaşandı. Dönüş yapmak için yavaşlayan araca arkadan hızla gelen motosikletli çarptı. Motokurye çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Tedavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
6: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
7: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
6: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meran Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
8: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çini fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yolundan Roma hamamına kadar Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
6: Suriçi'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
1: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Değerlendirme Programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor? Haberimizi izleyelim.
9: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli sonra... Başka şeyler olabilir, toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki kuyruk sarısı olmayabilir.
6: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçindi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
10: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
11: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
6: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
12: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor.
13: Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
14: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
6: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
1: Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülsen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında vefat etmişti. Tuncer, ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
15: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
16: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
17: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
18: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
15: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça'yla evliydi.
19: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız, güzellikleriyle yaşayacağız, yaşatacağız.
15: Gülsen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Ahmet sportif faaliyetlerle Beşiktaş Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında bugün karşı karşıya gelecekler. NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan Diyarbakır'daki atmosferi aktarmak için şimdi karşımızda. Nizamettin'e dönelim, bakalım notlarında neler var.
20: Hatta evet, Diyarbakır bugün çok önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ahmet Spor'un konuğu Beşiktaş, yani Süper Lig'de puan sıralamasında ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan iki takım bugün saat 20'de Diyarbakır'da kozlarını paylaşacaklar. Aynı zamanda bu aynı bir liderlik maçı. Her iki takımdan hangisi kazanırsa liderliğe yükselecek. Çünkü Galatasaray 13 puanla ligde lider ve dün akşam Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle bu iki takıma liderlik şansı doğdu. Dolayısıyla Ahmet Spor'da, Beşiktaş'ta bu karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacak. Ahmet Spor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyor ve şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmadan 3'ünü kazandı, 1'ini kaybetti, bir maçı da berabere bitirdi. Ahmet Spor kendi sahasındaki tüm maçlarını kazandı. Dolayısıyla bu maçta da arkasına taraftar desteği alarak sahaya çıkacak ve hedef olarak da 3 puanı hedefliyor. Diyarbakır'da Erzurum, Trabzon ve Başakşehir'i mağlup etmişti Ahmet Spor. Geçen hafta özellikle flash bir skor aldı. 5-0 gibi farklı bir skorla Başakşehir'i geçti ve bu haftaya moralli bir şekilde çıktı. Ahmet Spor'da formda futbolcular var. Bunların başında da Gift Orban var. Orban geçen hafta hat-trick yaparak takımının kazanmasına önemli katkılar sunmuştu. Bu arada Ahmet Spor'da Gökhan Gül, İrasor ve Dilhan Demir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Beşiktaş ise hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında 4-1 gibi önemli bir skor almıştı ve oynadığı futbolla da göz doldurmuştu. Siyah beyazlar ligdeki galibiyet serisini bu maçla 4'e çıkarmayı hedefliyor ve sahaya galibiyet için çıkacak. Beşiktaş'ta bir sakat var, o da önemli bir isim. Trossard topuk sakatlığı nedeniyle Marsilya maçında da yer almamıştı. Bu haftaki karşılaşmada Ahmet Spor karşısında da forma giyemeyecek Belçikalı futbolcu ve Beşiktaş'ın Diyarbakır kafilesinde de yer almadı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek ve maç saat 20'de başlayacak. Maça çok yoğun ilgi var. Diyarbakır Stadyumu'nun 33 bin kişilik bilet kapasitesi olduğunu söyleyelim ve biletlerin kısa süre içerisinde tükendiğini de hatırlatalım. Çok yoğun ilgi var. Bu arada Beşiktaş taraftarları da karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Bugün gün içerisinde şehirde her iki takımın taraftarları zaman zaman farklı noktalarda yan yana geldi ve birlikte dostluk mesajları verdiler. Bugün de centilmence bir karşılaşma izlenmesi hedefleniyor. Diyarbakır'da hava bu artık. Maçın başlamasına kısa bir süre kaldı. Taraftarlar da yavaş yavaş tribündeki yerlerini almaya başladılar.
1: Dünyadan gelişmelere bakalım yeniden. İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyor.
6: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
0: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
6: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
1: İngiliz müzisyen Ed Sheeran sessizliğini bozdu. Amerikalı sanatçı Macklemore'un Filistin'e desteği sonrası turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili Philadelphia konserinde ilk kez konuştu. Sanatçının turneden çıkarılmasının organizatörlerin kararı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananlar için de felaket dedi. O açıklamaları getiriyoruz ekranlara.
21: Konserime başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İsrail ve Filistin'deki durum karşısında nerede durduğum ve bu akşam burada konser vermemin bu konudaki duruşumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna değinmek istiyorum. Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve tutkulu bir tartışmanın ortasına yerleştirdi. 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivaline yapılan saldırı korkunçtu. Ama bu Gazze'de yaşananları haklı göstermez. Gazze'de yaşananlar felakettir ve orantısızdır. Yıkımın ve çocuklar dahil tüm sivillerin can kayıplarının boyutu kalbimi paramparça etti. Batı Şeria'da gördüğümüz sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez. Bu korkunç olayların mağdurlarına nasıl yardımcı olabileceğimi anlamaya çalışıyorum ve dinleyerek öğreniyorum. Çünkü yeterince bilgiye sahip değilim. Bu gece burada benimle birlikte olduğunuz için gerçekten minnettarım. Bu konser hala herkesin hoş karşılandığı ve karşıt görüşlere sahip insanların birlikte var olabileceği bir yer.
1: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 şirkete sızdığı anlaşıldı.
0: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu. Olay, Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka gücü adı altında yeni bir birim kurulacağını duyurdu. Trump, sosyal medya mesajında uzay kuvvetleri benzeri bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Tüm bu teknolojiden sorumlu olacak yapay zeka çarını da yakın zamanda kamuoyuna duyuracağını söyledi. Endüstrinin gelişimini engellemeyeceğini ve yapay zekanın yok edilmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi. Amerikan başkanının isim itirazı da dikkat çekti. Yapay zeka ifadesini yetersiz ve anlam bakımından zayıf bulan Trump, teknolojinin adını değiştirmek için bir sosyal medya anketi bile başlattı. Donald Trump'ın kullanıcılara sunduğu alternatif isimler arasında ise üstün zeka, ekstrem zeka ve yüce zeka seçenekleri yer alıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Orav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle tamamladı.
6: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümerbank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Bugün burada önemli eserlere imza atmış olan ve günümüzde Avrupa Birliği üyesi konumundaki ülkelerin mimarisi hakkında bilgiler edindik. Bu durum tarihteki bağlarımızın nedenli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve geleceğimizi şekillendirirken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
6: Minsk altındaki miras, canlandır, direnç göster, yeniden hayal et temasıyla düzenlenen etkinlik Ulus'taki eski İş Bankası binasından başladı. Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan kent gezisinde binaların mimarisi ve dönemin sosyolojik karakteri analiz edildi. Genç Cumhuriyet'in başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezginalp yaptı.
1: Başrollerini Çağlar Ertuğrul'la Derya Pınar Akın paylaştığı Star dizisi Çirkin bu akşam 9. bölümüyle 2. sezonuna başlıyor.
3: Sevgilisiyim ya ben onun. Kaç yıllık sevgilisi.
5: Yeni sezon için geri sayım sürerken Çirkin'in 9. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
22: Bundan sonra saçının teline bile...
5: Meryem'in cezaevinde yaşadığı zor anların damga vurduğu tanıtımda Kadir'in onu yalnız bırakmamak için verdiği mücadele ve ikilinin duygusal buluşması dikkat çekti.
22: Meryem'i çıkaracağım.
23: Nasıl çıkaracaksın onu?
22: Bir yol var annet.
5: İkinci sezonda bazı sorular cevap bulacak. Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem'i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem'in en zor günlerinde yanında olan Kadir'in desteği, ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek? Yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın paylaştığı, senaryosunu Özlem İnce Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Star'ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı yayınlanacak.
24: Hapiste lan! Senin yüzünden hapiste o kız!
23: O kızın başrolüne geldiyse seni sevdiğinden geldi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a New York ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek.
6: New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. İlk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'la görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan programda Gerçek İğme, Somut Dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da olacak. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya da katılacak. Görünmez mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak başlıklı toplantıda konuşma yapacak. Emine Erdoğan'ın programları arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Ajansı'yla yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gidecek. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone First Lady'leriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliklere yer alacak.
1: Dünya görülmemiş bir iklim krizinin eşiğinde. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları kuruyor, okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor. Ayrıca dünya çapında 1,5 derecelik kritik ısınma eşiği de bir kez daha aşılmış durumda. Yani dünya geri dönülmez noktayı geride bırakırken gözler küresel diplomasinin kalbine New York'a çevrildi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin masasındaki en ağır dosya da iklim ve su krizi olabilir. Bu haberle birlikte bültenimize de veda ediyoruz.

0: Bir yanda ölümcül seller, diğer yanda kavurucu sıcak ve kuraklık. Binlerce kişinin ölümüne yol açan heyelanlar, devasa fırtınalar, on binlerce can alan aşırı sıcaklar ve aşılan 1,5 dereceli kritik küresel ısınma işi. Gezegen belki de tarihinin en öngörülemez iklim kaosunu yaşıyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplanırken bilim dünyasından gelen son raporlar net bir tablo ortaya koyuyor. Liderlerin masasındaki en acil dosya iklim ve su krizi olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı son rapor, gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normalin çok altında kaldı. Raporlara göre gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında kriz büyük. Karasal su rezervi düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor.
1: Below normal flows covered 36% of the world's basin area.
2: Buzullardaki kütle kaybı kritik seviyelere ulaştı. 2023 ile 2025 yılları arasında 1,4 trilyon tonluk buzul eridi. Bu, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor.
1: Congo and Zambezi basins in Africa.
3: Traditionally,
4: eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzul da kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Buzul stoklarındaki erime ve dengesizlik istatistiklerin ötesine geçerek ölümcül afetlere dönüşüyor. Bunun son ve en yıkıcı örneği 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşandı. Rasuva bölgesinde devasa bir buzul kütlesinin çökmesiyle tetiklenen çığ ve sel felaketi 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği Himalayalardaki buzul çöküntülerinin ve buzul gölü taşkınlarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. 1950 yılından bu yana gezegendeki buzulların ortalama 33,5 metreden fazla inceldiği biliniyor. Bu erime doğrudan deniz seviyesini etkiliyor. Sadece 10 yılda küresel deniz seviyesi 4,5 santimetre yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yükselişin geçen yıl daha da hızlandığı uyarısında bulunuyor. Okyanuslardaki ısınma sürecinin geriye çevrilmesinin 1000 yıl alabileceğine dikkat çekiliyor. New York'taki 81. Genel Kurul oturumları küresel iklim krizinin soyut tartışmalarından sıyrılarak somut bir varoluş mücadelesine sahne olabilir. Birleşmiş Milletler özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelen küçük ada devletleri ve kıyı ülkeleri için uluslararası toplumda güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. New York'taki zirve, toprağa okyanus suları altında kaybolma tehlikesi yaşayan milyonlarca insan için uluslararası hukukun ve küresel dayanışmanın en kritik sınavına dönüşmüş durumda. 81. Genel Kurul temasında sadece karbon salımı azaltım hedefleri değil, ada ülkelerinin kaybettiği kara parçaları, egemenlik hakları ve yerinden edilen toplumların hukuki statüleri de ilk kez bu kadar net bir şekilde diplomasi masasına yatırılıyor. Dünya genelinde aşırı kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde yaşanan şiddetli taşkınlar küresel su döngüsünün artık öngörülemez bir evreye girdiğini gösteriyor. Sıcaklık cephesinde de alarm zilleri çalıyor. Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma kritik eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos'ta küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesi de hala mümkün. Ancak bunun için çok daha sıkı önlem alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerekiyor. Sıcak dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ana karasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Okyanus yüzeyi sıcaklığı ortalaması da 21,07 dereceyle rekor kırdı. Bu durum aşırı iklim olaylarına zemin hazırlıyor. Kasırga mevsiminin en hareketli olması gereken Atlas Okyanusu'nda sıra dışı bir sessizlik hakim. 1 Haziran'dan bu yana tek bir kasırganın dahi oluşmaması son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo bir iyileşme değil, fırtına öncesi sessizlik. Okyanus üzerindeki alt ve üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkı 1940'tan bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviyede. Fırtınaları geciktiren bu durum enerjinin okyanusta birikmesine neden oluyor. Uzmanlar gelecek dönemde patlak verecek kasırgaların çok daha yıkıcı bir güçle karaya ulaşacağı uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü doğa olayı El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde.
5: Kanıtlar tartışmaya yer bırakmıyor. Fosil yakıt kullanımı son bulmadıkça ortaya çıkan kirlilik gezegenimizi kavurmaya ve rekorlar kırmaya devam edecek. Europe's summer has been hot as hell.
0: Atmosfer ve okyanuslarda yükselen bu alarm zilleri gözleri şimdi New York'a, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na çevirdi. Dünya liderleri güveni yeniden inşa etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanırken gündemin en sıcak başlığı kaçınılmaz olarak iklim ve çevre krizleri. Diplomatik masalarda öne çıkan ana eksen yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasıyla birlikte bu dönüşümün gelişmekte olan ülkeler üzerinde adaletsiz bir yük yaratmaması. Küresel iklim finansmanının sadece bir vaat veya hibe sözü olmaktan çıkarılıp doğrudan kalkınmakta olan ekonomilerin yeşil dönüşümüne aktarılacak somut bir mekanizmaya dönüştürülmesi tartışılıyor. New York'taki bu buluşma, karbon salımı azaltım hedeflerinin tutturulmasıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gerçekleri arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor. Sağlanması hedeflenen adil geçiş, iklim krizine karşı çok taraflı diplomasinin en hayati sınavı olarak karşımıza çıkıyor. Raporlar açık, veriler net, zamansa daralıyor. Nehirlerin kuruduğu, okyanusların ısındığı ve buzul stoklarının eridiği bir dünyada Birleşmiş Milletler çatısı altında alınacak kararlar sadece birer bildiri değil, gezegenin geleceği için son viraj niteliğinde olabilir.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
0: Bankart, seni düşünür o.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu, Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık, sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık, Manisa 31, Muğla 30 derece, karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli, Adana 33, Hatay 30 derece, salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava, salı yerini yağışa bırakacak, Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya, hava durumunu sundu.
6: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
0: Bankart, seni düşünür o.
6: NTV Radyo.

Yeah. Burası NTV Radyo. Saat 18.

0: Yeniden merhaba, 18 bülteniyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde ise büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 3 kişi öldü. Bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük drone saldırılarından birini düzenlediğini söyledi. Dünden bu yana 1600'den fazla drone'un da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ukrayna'nın saldırılarında Moskova'daki bir petrol rafinerisi hedef alındı. Rafineride oluşan hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rusya'da bugün parlamento seçimleri de var. Rus yetkililer Ukrayna'yı seçimleri sabote etmekle suçluyor. Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerden her sonda bir otobüse düzenlenen drone saldırısında bir seçim görevlisinin öldüğü duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan'ın programının ayrıntılarını alacağız. Deniz Tüysüz New York'ta karşımızda olacak. Deniz, Emin Erdoğan'ın da ayrıca yoğun bir programı var. Aktarır mısın?
1: Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri saatiyle öğleden sonra burada olacak. Türk evine gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada Türkler tarafından karşılanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bir duyuru da yapılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde de öyle olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldikten sonra ayaküstü onu karşılamaya gelenlerle de sohbet etmişti. İşte yine aynı durumun olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları çok yoğun. Çarşamba günü akşama kadar burada olacak ve deyim yerindeyse hiç boş vakti yok, onu söyleyelim. Şimdi pazartesi günü başlayacak programları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaşayan Türk toplumlarıyla, Türk iş adamlarıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı 4. sırada hitap edecek. Brezilya başta, ABD Başkanı Trump 2. sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk gün 4. sırada hitap edecek, lider olacak. Burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki hitabında yüksek düzeyli hafta olarak adlandırılıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Birleşmiş Milletler Genel kapsamında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vereceği mesajlarda Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi öngörülüyor ki geçen sene de öyle olmuştu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Uzun süredir bildiğimiz gibi bununla ilgili değerlendirmelerinin Türkiye'nin bakış açısını anlatması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail savaşı, Afrika'daki son durum, Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerine biraz önce de bahsettiğim şekilde Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapması öngörülüyor. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada ikili görüşmeleri de olacak. Dünya liderlerinin buluşacağı bir genel kurul. Bildiğimiz gibi çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu kapsamda ikili görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasında hem de Türk evinde hem kabulleri olacak hem de görüşmeleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak açıklamıştı birkaç gün önce ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta bir araya gelip görüşeceğini dile getirmişti. İşte böyle bir görüşmenin de olmasını görüyoruz bu kapsamda. Şimdi programın ayrıntılarına bakacak olursak biraz bahsettik ama hatta şimdi yarın akşam saatlerinde 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanım. Salı günü biraz önce de söyledik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. Çarşamba günü de BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi konuşması olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bildiğimiz gibi COP31 Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında düzenlenecek. Dolayısıyla Türkiye bu konuya bu sene daha ayrıntılı bir şekilde yer veriyor. Hem New York'un bazı yerlerinde Times Square meydanında da bu konuya ilişkin terminallarda dönen reklamlar var. COP31'e ilişkin bu konu önemli olacak. Burada ele alınacak ayrıntılı konulardan biri olacak ve çarşamba günü akşam saatlerinde de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada da bir hitabı, konuşması olacak ata. Emin Erdoğan'ın da sorduğunu onun programında aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan bu genel kurul için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek. Onun da programları hayli yoğun. İkili görüşmeler olacak onun da ve daha sonrasında New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Orada hitap etmesi bekleniyor. Emin Erdoğan programda gerçek ivme somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Ve daha sonra Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarından da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emin Erdoğan. Bir önemli program daha var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek bu programda görünmez mimar, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak, uluslararası standartları ve ortak sorumluluğu geliştirmek başlıklı toplantıya da katılacak ve burada da bir konuşma yapılacak Emin Erdoğan. Ata, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturum dönemi başladı. Geçtiğimiz haftalarda başladı ancak işte yarın yüksek düzeyli hafta olması öngörülüyor. O bu senenin temasından da bahsedelim. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlıyor. Ana gündem maddeleri çok taraflılığa ve uluslararası kurumları olan küresel güven açığının giderilmesi, diyalog ve yenilenmiş işbirliği olacak ana temalar 81. Genel Kurulu.
0: Evet, dolu dolu bir ABD New York gündemi Deniz Tüysüz'den aldık. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Milli Savunma Bakanlığı Bayraktaroğlu'nun Kopenhag'daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktaroğlu'nun NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katılan Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısıyla görüştüğü belirtildi. Bayraktaroğlu ayrıca aralarında Yunanistan'ın da olduğu çok sayıda ülkenin Genelkurmay Başkanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunduğu vurgulandı. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı duyuruldu. İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır mesajını verdi.
2: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa

0: sonucunda gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
1: Nerede yaptın, olay nerede gerçekleşti?
2: Düz içinde savcı.
0: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
3: Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının gerçekleştiği Aysel Çalık Ortaokulu 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla saldırı düzenlemiş. Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından okul kapatıldı. Öğrenciler de başka bir ortaokula nakledildi. Birçok velinin çocuğunu göndermek istemediği okul için valilik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Aysel Çalık Ortaokulu artık 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Karayipler'de uyuşturucu ticareti için taşımacılık yaptığı iddia edilen bir gemiyi hedef aldı. Saldırıda 4 kişinin öldüğü duyuruldu. Saldırıya dair ayrıntılar ABD'nin Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün sosyal medya hesabında yer aldı. Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde faaliyet gösteren bir yüksek hızlı gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendi ifadeleri kullanıldı. Düzenlenen hava saldırısında gemideki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
0: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
4: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
0: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meram Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
5: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çini fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yolundan Roma hamamına kadar Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
0: Suriçi'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
3: Ajda Pekkan Bursa'da sahneye bu kez sokak hayvanlarıyla çıktı. Pekkan izleyicilerden sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Sahnede gözyaşlarını tutamadı. Konserin gelirlerini de HEPA'da bağışladı.
6: Sevgiye, ilgiye ihtiyacı olan bütün masum canlara hepimizin ihtiyacı var.
7: Türk pop müziğinin kraliçesi Ajda Pekkan sokak hayvanlarına olan hassasiyeti, onlara beslediği sevgiyle de biliniyor. Bu kez sahneye onlarla çıktı.
6: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Bursa Kültür Park'taki konserinde sahnede HEPAT, Hele ve Bir Pati Derneği'nin sahip çıktığı sokak hayvanları da vardı.
8: Çok güzel bir söz var. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır.
6: Ah bu da çok güzel.
8: Gerçekten onları acıtmayın.
7: Süperstar Bursa konserinin gelirini sokak hayvanlarına bağışladı.
6: Bu akşam HEPAT'a, yani Her Eve Bir Pati Derneği'ne bağışlanacak. Bu gece her alkış, bizi burada paylaştığınız her an bir canlının hayatı.
7: HEPAT Derneği'nde hafta sonları saat 13'ten 17'ye kadar barınaktaki hayvanlar ziyaret edilebilir.
6: Hayır.

Bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Dünya Temizlik Günü bugün. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Temizlik Günü'nün bu yılki teması yiyecek atıkları. Dünyada her gün sadece tek bir öğünde 1 milyardan fazla insanı doyuracak yemek israf ediliyor. Buna karşı o yemeğe ulaşamayan milyonlarca insan aç. Gıda israfı ve atıklar dünyanın acil çözüm bulunması gereken gündemi. İklim değişikliğini körükleyen, toprak ve su kaynaklarına harcayan bu sorun büyüdükçe daha dirençli ve adil sistemler kurma fırsatı da kaçıyor. Bugün dünyanın dört bir yanındaki ilgililer, temiz tabaklardan temiz şehirlere temasıyla düzenlenecek küresel etkinlikte bir araya gelerek gıda israfının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı hızlandıracak yenilikçi politikaları konuşacak. Siz ne yapabilirsiniz? Günlük alışkanlıklarınızda değişiklik yaparak yemek atıklarınızı azaltabilirsiniz. Atıkları ayrıştırabilir, organik atıkların geri dönüşümünü deneyebilirsiniz. Sorumlu satın alma ve tüketim yollarını tercih ve teşvik edebilir, böylece farkındalığı artırmaya yardımcı olabilirsiniz.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
4: Sonbahar geldi, grip sezonu yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre grip her yıl dünya genelinde 1 milyar kişiyi hasta ederken bunlardan 5 milyonu ciddi vakaya dönüşüyor. 300 ila 650 bin kişi ise hayatını kaybediyor. En önemli korunma yöntemlerinden biri aşı. Peki kimler ne zaman aşı yaptırmalı? Piyasada kaç çeşit aşı bulunuyor? Hangisi tercih edilmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol NTV Radyo'da yanıtladı.
5: Önceliklendirmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bağışıklık sistemi baskılanmış gruplar, yani bu hastalık nedeniyle olabilir ya da kullandıkları bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar nedeniyle olabilir ki bunları en çok romatizmal hastalıklarda ve bazı cilt hastalıklarında sedef gibi kullanıyoruz. Tabii çok daha ciddi olan durumlar var. Ya bunlar da ciddi ama kök hücre nakil alıcıları gibi, kanla ilgili kanser süreçleri olan ve bununla ilgili tedavi alanlar gibi, HIV ile infekte olmak gibi durumlar. Bağışıklık yetmezliği olanlarda hem önceliklendiriyoruz hem telaşlanıyoruz. Bir an önce aşı yapılsın istiyoruz. 65 yaş üstü bir başka öncelikli grubumuz. Çünkü bu grupta sadece grip olmamak değil, hastaneye yatmamak, yoğun bakıma düşmemek, ardından zatüre olmamak, inme kalp krizi gibi problemlerle karşılaşmamak için ve kişinin fonksiyonel kapasitesini koruması için çok önemsiyoruz. Biz sağlık çalışanları öncelikliyiz. Çünkü hem dolaşımda bulunduğumuz sürece hastalığın yayılmasına katkıda bulunabileceğimiz için hem de zaten dolaşımın tam ortasına düştüğümüz için. Bunun dışında 5 yaş altı, 6 aydan büyük 5 yaş altı bebekler, çocukları çok önemsiyoruz. Çünkü onlar da ölümle sonuçlanabilen ağır tablolara yol açabiliyor ya da beyin iltihabıyla sonuçlanan ağır tablolara yol açabiliyor. Ve yapılan çalışmalar aşının çocuklarda ileri yaştaki ya da bağışıklık yetmezliği olanlardan çok daha etkili olduğunu gösteriyor. Yani aşı yapılmış çocuklar hastaneye düşmekten, yatmaktan %90-95 korunabiliyor. Gebeler çok öncelikli grup çünkü gebelikte hem annenin hem bebeğin sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bir de eşlik eden hastalıkları olanlar var. Diyabet gibi, altta yatan akciğer hastalıkları bulunanlar, kalp hastalıkları bulunanlar, böbrek hastalıkları bulunanlar, karaciğerle ilgili sorunları bulunanlar, siroz başta olmak üzere öncelikli. Ama bizim dediğim gibi kaynağın yeterli olması durumunda, aşı miktarı yeterli olması durumunda 6 aydan büyük herkesin yapılmasını öneriyoruz.
4: Hocam bir de bu yıl önceki senelerden farklı olarak daha fazla antijen içerdikleri için yüksek doz grip aşısı da öneriliyor. Bu aşıyı evet, biraz açabilir misiniz?
5: Tabii ki. Yüksek doz grip aşısı aslında hem immün yetmezlik dediğim öncelikli gruplar için hem de ileri yaş dediğim 65 yaş üstü gruplar için çok önemsediğimiz bir aşı kompozisyonu. Türkiye'de de Kasım'dan itibaren olacağını biliyoruz ama geri ödemesi olmayacak. Niye bunu öneriyoruz? Çünkü söylediğim gibi çocuklarda %95'e çıkan ya da 18-50 yaş arası grupta bağışıklık sistemi sağlam olan kişilerde %70'lere çıkan etki ileri yaşta bizim en çok korumaya muhtaç olduğunu düşündüğümüz yaş gruplarında ve bağışıklık yetmezliği olanlarda %40'lara düşüyor. Aslında %40 azımsanacak bir etki değil. Yani siz grip aşısı olarak hastaneye düşmekten %40 oranında korunuyorsunuz ya da ölümü çok daha %50-55 oranında bu hastalıkla ilişkili ölümleri engellediğiniz gösteriyor. Ama biz yüksek doz aşıdan bu etkiyi %70'lerin üstüne %90'lara çıkarabileceğimizi umuyoruz. O nedenle önemsiyoruz, evet.
4: Grip aşılarıyla ilgili yaptırılma zamanı da bir hayli tartışılıyor. Evet. Ne zaman yaptırılmalı? Bir de bunların koruyuculuk süresi ne kadar oluyor? Onu da belirtebilir misiniz?
5: Tabii ki. Şimdi aşıların koruyuculuk süresi, yani aşı mikropla karşılaşılınca sizin hiç hasta olmamanızı sağlayabilir. Bu bakımdan 3-6 aydır diyebiliriz. Ya da sizin karşılaşmanıza rağmen hafif geçirmenizi sağlayabilir. Ya da hastaneye düşmenizi, yoğun bakımlara düşmenizi önleyebilir. O bakımdan da gene 6 aylık bir süreden söz edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında biz korumaya en muhtaç olan gruplarda aşının yapılmasını Ekim ortalarından itibaren yapılsın istiyoruz. Ama geçen sene hatırlarsanız antijenik deriz ona, yani influenza virüsünün bizim bağışıklık sistemimizle, grip virüsünün bağışıklık sistemimizle tanışan bölümünde bir kayma olduğu için, daha doğrusu bir sapma olduğu için, küçük bir değişiklik olduğu için hem erken geldi hem çok şiddetli seyretti. Biz bu
6: çünkü Lanner ve Johann Strauss biri birbirinden bağımsız olarak düşünmek aslında mümkün değil. İkisi bir dönem aynı müzik çevresinin içindeler, birlikte çalışıyorlar. Sonra Strauss kendi orkestrasını kuruyor ve aralarında zaman zaman dostluk, zaman zaman rekabet oluşuyor. Viyana'nın vals kültürünün temelinde aslında Lanner ve Strauss bulunuyor. Sonra Strauss ailesi aile olarak, hanedan olarak devreye giriyor. Baba Johann Strauss orkestrasını kuruyor ve sonra oğulları Johann Strauss 2, Joseph Strauss ve Edward Strauss 3'ü de müzisyen oluyor. Burada çok ilginç bir aile hikayesi var aslında. Baba Strauss oğullarının müzik kariyerine sıcak bakmıyor. Özellikle büyük oğlu Johann'ın müzisyen olmasını istemiyor. Ama Johann babasının peşinden gitmesi isteğini babasına kabul ettiriyor. Ve kendi orkestrasıyla babasının ölümünden bir sene önce sadece 1844 yılında Casino Donmaier'deki döbüsü büyük bir olay oluyor. Çünkü artık Viyana'da Strauss ailesinin iki ayrı müzik dünyası oluşuyor. Baba ve oğul. Viyana müzik çevresi bu rekabetin Viyana vals hayatını adeta ikiye böldüğünü ve oğul Strauss'un giderek babasının mekanlarını ve dinleyici çevresini kazandığına not düşüyor. Bu açıdan Strauss ailesi sadece bir aile değil, adeta 19. yüzyıl Viyana müzik endüstrisidir. Böyle görmek gerekir.

Oğul Johann Strauss'un orkestrası o denli popüler olur ki etkinliklere yetişemediği için aynı adla birden fazla topluluk çalıştırmaya başlar. Strauss ailesinin özel hayatı çok karmaşık. Özellikle oğul Johann Strauss hayatında evlilikleri, aile ilişkileri, kardeşleri ve babasıyla yaşadığı rekabet önemli yer tutuyor. İlk eşi Henriette Treves, Strauss'un hayatında olağanüstü önemli bir figür oluyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü Strauss müziği bir endüstri olarak gören bir figür haline geliyor ve bunu aslında sağlayan eşi. Yani Henriette sadece eşi değil, aynı zamanda onun işlerini organize eder, sekreterliğini yapar, muhasebesini yürütür, turnelerini planlar. Tam anlamıyla aslında onun ticari beyni ve empresaryosudur. Bu bize Strauss'un nasıl bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Çünkü onu yalnızca romantik anlamda ilham geldi, beste yaptı şeklinde düşünmek yanlış olur. Strauss aynı zamanda üst seviye ticari bir profesyoneldir. Konser organizasyonunu, orkestra yönetimi, seyahat, yayıncılık, nota basımı, halkla ilişkiler. Onun varlığı bunların hepsini kapsar aslında. Bugünkü anlamıyla söylemek gerekirse Strauss aynı zamanda olağanüstü bir kültür girişimcisidir. Strauss'un bugün bir şubesi vardır, André Rieu'dur. Tamamen Strauss'un uyguladığı yöntemlerle bugün André Rieu da kendi orkestrasıyla onun yolunu takip etmektedir.

0: Burada çok enteresan bir şey var. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Az önce söylediğim gibi baba Strauss'un 3 tane oğlu var. Johann, Joseph ve Edward Strauss. Edward Strauss önce ağabeyinin orkestrasında çalmaya başlıyor. Sonra kendi orkestrasını kuruyor aile geleneği olarak. Fakat ağabeyle başa çıkamıyor. Bir türlü başa çıkamıyor. Johann Strauss enteresan bir figür. Tam bir kültür girişimcisi ve eserlerini daima 2 nüsha yazıyor. Çoğaltımını da 2 nüsha yapıyor. Ve tabii ki basılıyor eserleri. Basılmasından yana bir sorun yok. Ama orijinalleri daima 2 tane var eserlerinin. Bir kopyasını hiç kullanılmamak üzere saklıyor. Özel olarak kendi kütüphanesinde saklıyor. Diğer kopyaları, yani beğenilmeler olan kopyaları bilinen, kendi bilindiği kütüphanesinde ve o kütüphaneyi kardeşi Edward Strauss ateşe veriyor. Öyle büyük bir rekabet var ki aralarında, ağabeyinden intikam almak için o kütüphaneyi ateşe veriyor ve Johann Strauss'un, oğul Johann Strauss'un pek çok el yazması orada yok oluyor derken, aslında Johann Strauss'un son derece tedbirli bir besteci ve kardeşlerine güvenmeyen bir adam olduğunu görüyoruz ve el yazmaları onun tedbiri sayesinde bugün günümüze ulaşıyor. Şimdi peki bu kadar büyük bir aile, bu kadar verimli bir aile buna kaç eser verdiler? Yani bugün acaba bu eserlerin hangileri yaşıyor? Burada özellikle Johann Strauss, baba Johann Strauss, yani Radetzky Marşı'nın bestecisini konuşuyorsak, kaynaklar onun 251 eser verdiğini ve bunların 152'sinin vals olduğunu belirtiyor. Bu inanılmaz bir üretkenlik. Fakat burada çok ilginç bir durum var. Johann Strauss 1'in 250'den fazla eserinden büyük bölümünü insanlar, bugün dinleyiciler bilmiyorlar. Ve yaklaşık 200 yıl sonra onun adını yaşatan eserlerin başında Radetzky Marşı geliyor. Bu da müzik tarihinin çok ilginç bir gerçeğini gösteriyor. Bir bestecinin tarihsel önemiyle bugün hatırlanma biçimi aynı şey değil. Strauss 1 kendi döneminde Avrupa'nın en büyük müzik yıldızlarından biri. Bugün ise çoğu insan onu tek bir eserle tanıyor. O eser de Radetzky Marşı'dır ki biraz sonra bu konuya değineceğim. Oğul Johann Strauss'un ise gerçekten yüzlerce eseri var ve bu yüzlerce eserin neredeyse tamamına yakını biliniyor. Çünkü Viyana dendiğinde ilk akla gelen şeylerden biri gerçekten figür olarak oğul Johann Strauss. Ve Johann Strauss'un yazmış olduğu neredeyse pazar listesini, alışveriş listesini dahi ortaya çıkartıp çalmak istiyor insanlar. Çünkü yaklaşık 150 yıl önceki popülarite halen aynı şekilde devam ediyor. Az önce söyledim, André Rieu dediğimiz orkestra şefi ve kemancı aslında Johann Strauss'un mirası üzerine oturarak bugün dünyanın en popüler klasik müzik, tırnak içinde söylüyorum, sanatçılarından biri haline geliyor. Burada valsi klasik müzik tarihi açısından değerlendirmek de gerekiyor. Bence burada oğul Johann Strauss'un gerçek devrimi yatıyor. Vals, Strauss ailesinden önce de var. Ama Strauss ailesi valsi Viyana'nın müzikal kimliğine dönüştürüyor. Özellikle oğul Strauss'un valslerinde artık basit bir dans melodisi yok. Bir Strauss valsini dinlediğimizde çoğu zaman giriş, farklı temalar, gelişme, geri dönüş, büyük final. Bunların hepsini görüyoruz. Ki bu aslında senfonik bir dramatik yapıyı bize hissettiriyor. Güzel Mavi Tuna mesela bunun en dahiyane örneklerinden biri. Ki örneklemeyi de arttırmak çok çok mümkün. Burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Çünkü Strauss ailesi vals dediğimiz dans müziğini senfonik konser salonlarına taşıyor. 20. yüzyıla baktığımızda aynı misyonu Astor Piazzolla'nın üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Bugün tango müziğini ciddi konser salonlarına taşıyan da Astor Piazzolla olmuştur. Peki bu Radetzky Marşı nedir? Radetzky Marşı müzik tarihinin bestecisinin kim olduğundan bile daha fazla tanınan eserlerinden biridir. Çünkü eser oğul Johann Strauss'un bir müziği gibi algılana gelmiştir. Oysa marş baba Johann Strauss'a aittir. eserle ilgili önemli bir paradoksu aslında dile getirmek gerekir. Çünkü Radetzky Marşı'nın hikayesi aslında hiç de öyle masum bir neşeli yılbaşı müziği hikayesi değildir. Tam tersine arkasında 1848 Avrupa devrimleri, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalyan Bağımsızlık Hareketi ve askeri zafer vardır. Yıl 1848, Avrupa kaynıyor. Fransa'da devrim olmuş, Avrupa'nın birçok yerinde liberal, ulusal ve demokratik hareketler yükselmiş. İşte tam bu ortamda Avusturya ordusunun en önemli komutanlarından biri Mareşal Johann Joseph Fenzel Graf Radetzky von Radetz. Kuzey İtalya'daki Avusturya karşıtı ayaklanmalar ve Sardinya Piemonte ordusuyla mücadele etmektedir. Avusturya'nın resmi kültürel anlatısında bu mücadelenin sonunda karşılanan ve elde edilen zafer, İtalya'daki devrimci hareketin bastırılması ve imparatorluğun gücünün yeniden gösterilmesi anlamına gelir. Radetzky Marşı işte tam bu siyasi atmosferde doğar. Tarihler 31 Ağustos 1848, Viyana'da Fasergliakis adı verilen bölgede büyük bir zafer kutlaması düzenlenir. Kutlamanın amacı İtalya'daki Avusturya askeri zaferini ve orduyu onurlandırmaktır. Johann Strauss 1'in orkestrası burada yeni bestelenmiş olan ve Mareşal'e ithaf edilen Radetzky Marşı'nı ilk kez seslendirir. Üstelik eserin ilk baskısının başlığında marşın büyük komutanın ve ordusunun şerefine ithaf edildiği açıkça belirtilmiş. Aslında bu bir Avusturya askeri zafer marşıdır. Peki neden bu kadar neşeli? İşte burada müzik çok ilginç bir kimliğe bürünür. Çünkü Radetzky Marşı'nın müziği askeri, güçlü ve ritmik, fakat aynı zamanda olağanüstü derecede neşelidir. Bu yüzden insanı hemen içine çeker. Daha ilginci, eser yalnızca Strauss'un kafasından çıkmış bir askeri müzik değil. Strauss, Viyana, Orta Avrupa'nın halk müziği kaynaklarını da kullanır. Marşın başında Hırvat askeri müziğinden etkilendiği ritmik ögeleri kullanır ve Viyana halk müziğinden marşın içinde de ögeler kullanmıştır. Bir savaş zaferi için yazılmış bir marşın Viyana Filarmoni yılbaşı konserlerinde neden popüler olduğu konusunu açmakta fayda var. Burada çok güzel bir tarih var aslında. Radetzky Marşı Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konseri geleneğinin başlangıcından beri orada değil aslında. İlk kez 1 Ocak 1946'da Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konserinde çalınmış. Joseph Cripps yönetimindeki konserin programında Radetzky Marşı yer alıyor. Viyana Filarmoni arşivindeki kayda göre eser o konserde ilk bis parçası olarak program dışı çalınıyor. Güzel Mavi Tuna Valsi'nden önce çalınıyor. Daha sonra bu gelenek giderek yerleşiyor. Bugün ise konserin vazgeçilmez, bir Viyana Filarmoni yılbaşı konserinin vazgeçilmez eseri haline geliyor. Ve burada müzik ile seyirci arasındaki olağanüstü bir ilişki doğuyor. Şefin artık görevi sadece orkestrayı yönetmek değil. Seyirciyi ve orkestrayı aynı amacın bir parçası haline getiriyor. Şef eliyle tempoyu yönlendiriyor, orkestra çalıyor, seyirci alkışlarla orkestraya eşlik ediyor. Şef seyirciyi tekrar yönlendiriyor, orkestra yeniden çalıyor. Yani Radetzky Marşı klasik müzik konserinde dördüncü duvarı yıkan bir esere dönüşüyor. Bence bu eser müzikal iletişimin en başarılı örneklerinden biri. Çünkü çok kısa sürede üç şeyi aynı anda yapabiliyor. Kimlik yaratıyor, topluluğu bir araya getiriyor ve dinleyiciye performansın bir parçası olma ayrıcalığını veriyor. Bu nedenle eser 178 yıldır hala ilk popülerliğiyle yaşıyor.
1: Baba ve oğul Johann Strauss'un müziğini besteci ve orkestra şefi Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Sarı.

Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkesi sana.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 şirket yöneticileri ve yakınlarının para kripto trafiği için masa inceleme talebinde bulunuldu.
1: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri incelenecek, tüm hesap hareketleri mercek altına alınacak. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Boost Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. Soruşturma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan da Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ifadesi de ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova, rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu. Suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı da bulunuyor. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, İhtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerde temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. ABD'nin Irak, Lübnan, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan büyükelçilikleri vatandaşlarına bölgede gerilimin beklenmedik şekilde tırmanabileceğine yönelik uyarı yayınladı. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivil havalimanı da dahil çeşitli yerlere saldırılar düzenlediği belirtildi. Taraflar arasındaki çatışmanın hızla tırmanabileceğine işaret edilen açıklamada Orta Doğu'da bulunan ABD'lilerden dikkatli olmaları istendi. Bölgede muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarının yaşanabileceği aktarıldı. İran ve desteklediği grupların ABD ile bağlantılı yerleri hedef alabileceğine vurgu yapıldı. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3 çocuk 4 kişiyi de yaraladı.
2: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
0: İstanbul Sultan Gazi'de kaybolan 3 çocuk babası bir adamdan 7 gündür haber alınamıyor. 49 yaşındaki Mustafa Dinler en son işim var diyerek evden ayrıldı. Ailesi kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Dinler'in telefonunun en son Sultan Gazi kent ormanında sinyal verdiği belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

0: Fenerbahçe Eyüpspor karşısında gol olup yağdı. Sarı lacivertliler rakibini 8-0 mağlup etti. Rakip fileleri 8 kez havalandıran Fenerbahçe kalesinde ise gole izin vermedi. 3 puanı farklı bir skorla hanesine yazdıran sarı lacivertliler taraftarına da büyük sevinç yaşattı. Fenerbahçe bu skorla puanını 10'a yükseltti. Ahmet Sportif faaliyetlerle Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan Diyarbakır'daki atmosferi aktarmak üzere karşımızda. Nizamettin, nedir maç öncesindeki durum?
1: Evet Canan, maçın başlamasına artık dakikalar var. Bir saatten daha az bir zaman kaldı ve şu anda tribünler dolmuş durumda. Her iki takım da biraz önce stadyuma geldi. Artık son hazırlıklarını tamamlıyorlar ve saat 20'de karşılaşma başlayacak. Bu maç gerçekten her iki takım

0: seyircisi önünde kazandı Ahmetspor. İki maçı da deplasmanda oynadı. Kocaeli deplasmanında mağlup oldu ama Kasımpaşa deplasmanında beraberlikle döndü ve iyi bir futbol oynayarak şu anda Süper Lig'deki konumunu koruyor. O da Beşiktaş'ın ardından ikinci sıradaki Beşiktaş'ın ardından ligde üçüncü sırada. Ahmetspor daha önce yaptığı karşılaşmalarda toplam 10 puan kazanmıştı ve son hafta, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde Başakşehir'i 5-0 gibi önemli farklı bir skorla yendi ve bu maçta yıldızlaşan bir isim vardı. Gift Orban, bu futbolcu 3 gol atarak hat-trick yapmıştı ve formda. Bu maç için de Ahmetspor'un en önemli kozlarından biri. Ahmetspor'da 3 eksik var. Gökhan Gül, Yirasor ve Dilhan Demir bu karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Beşiktaş ise hafta içerisinde Avrupa Ligi'nde Marsilya gibi önemli bir takımı kendi saha ve seyircisi önünde 4-1 yenmeyi başarmıştı. İyi bir futbol ortaya koymuştu ve bugün de galibiyet serisini Ahmetspor'u yenerek 4 maça çıkarmak istiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın önemli eksiklerinden biri Trossard topuk sakatlığı nedeniyle Marsilya maçında da oynamamıştı. Bugünkü karşılaşma için de Diyarbakır'a getirilmedi. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Maça yoğun ilgi var. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumunda tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi Cuma gününden itibaren. Ve iyi futbol oynayan iki takımın karşılaşması söz konusu. İki takım da hücum futbolunu önemsiyor. Dolayısıyla bu akşam futbol severleri güzel bir karşılaşma bekliyor Canan.
1: Nizamettin Kaplan'a teşekkür edelim. Ve gelelim sınırlarımız ötesindeki gelişmelere. İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyor.
2: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
3: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
2: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenciyle 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: NTV Radyo.

0: Ciao.
1: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Şehrin Kültür Sanat Ajandası hareketlenirken bugün odağımızda İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2026-2027 sezonu var. Sezonu Beethoven'ın 9. senfonisiyle açan İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin bu yılki programında 2 yeni opera, 2 yeni bale, 2 modern dans ve 1 çocuk eseri premieri var. Peki bu sezon sanatseverleri hangi sürprizler bekliyor? Merak ettiklerimizi ve yeni sezonun arka planını İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'le konuşacağız. Caner Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş
0: teşekkür
1: bulduk.
0: Ederiz. Hummalı bir hazırlık içinde bize de vakit ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ederim. Özellikle son yıllarda çok yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz hem operada hem balede. Siz yeni sezon için heyecanlı mısınız? Geneline baktığınızda nasıl bir program hazırladınız? Bize anlatır mısınız?
1: Tabii çok heyecanlıyız. Çünkü her yeni yaratı gibi sanatseverlerle buluşacak yeni yaratılar, yeni eserler, yeni bir sezon, yeni bir sene. Tabii İstanbul Devlet Opera Balesi Atatürk Kültür Merkezi vitriniyle uluslararası platformda oldukça büyük yankı uyandırdı. Türkiye'deki kültür sanat kurumları içerisinde en büyük hacimli prodüksiyonları üreten yüzüde bir kurum. 1960 yılından beri biliyorsunuz aynı Taksim Pera bölgesinde çalışmalarını sürdüren, çok ülkemizin de nitelikli sanat yaratılarına imza atan önemli bir kurum. Bizim bu sene 9. senfoniyle başlıyoruz Beethoven'ın. Çünkü dünyada birçok alanda kaotik bir yapı görüyoruz. Hem bizim devletimizin duruşu hem de ülkemizin coğrafi konumu gereğiyle de aslında vermemiz gereken, sanatla birlikte vermemiz gereken en önemli mesajlardan bir tanesi kardeşlik, sevgi ve birliktelik, hoşgörü üzerine olmalı. Schiller'in dizeleriyle birlikte, Neşe'ye övgü şiiriyle birlikte aslında bütün dünyaya dünyanın en iyi bildiği melodilerle ve müziklerle ve o armoniyle seslenmek istedik. Atatürk Kültür Merkezi'nden Beethoven 9. Senfoni anlatıları, seslenişleri bütün dünyaya umarım huzur ve güzellik getirir.
0: Çok anlamlı bir başlangıç. Şimdi bakınca klasik eserlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Faust, La Traviata, Romeo ve Juliet, Gisel gibi eserler bu sene yeniden izleyiciyle buluşuyor ama aslında her seferinde farklı bir yorum, farklı bir duyguyla buluşuyor, öyle değil mi? Yani hani derler ya, gençken okuduğumuz bir kitabı algılayışımızla ileri yaşlarda aynı kitabı okuduğumuzda algılayış daha farklıdır diye. Bu klasik eserler için de geçerli mi? Ne dersiniz?
1: Tabii ki geçerli. Günümüzde hatta son zamanlarda yapay zeka üzerine oldukça fazla teorem ortaya atılmışken onlara verilen en güzel cevaplardan bir tanesi de bu. İşte yapay zekanın tam anlamıyla keşfedemediği veya giremeyeceği alan da aslında sahne sanatları diyebiliriz. Çünkü her seferinde, her anda farklı bir his, farklı bir söyleyiş, farklı bir aktarım söz konusu. O sebeple biz bunları tekrar prodüksiyon olarak düşünmüyoruz. Kendi sanatçı bünyemizdeki insanların veya daha bu eserleri misafir ettiğimiz sanatçıların katkıları ve yeniden yorumlamaları olarak biz bu konuyu algılıyoruz. Sanatseverler de buraya geldiklerinde bu prodüksiyonun dekor ve kostümünü evet ben gördüm. Ancak bu akşamki aurası, bu akşamki hissedişimiz çok değişikti şeklinde geliyorlar. O yüzden prodüksiyonlar devam ediyor. Hatta her zaman tartışılan konulardan bir tanesi de şu, klasik sanatlar. Klasik sanatlarda her zaman bir paradoks vardır biliyorsunuz. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nda, evet yani bir ortada meta var ama ihtiyacı olana yönlendirilse ama birisi de yaşamını kaybetse gibi bir sürü paradoksun içinde gerçekten insanlar yıllardır bunu okuyorlar. Ve hiç sıkılmıyorlar. Opera ve bale klasikleri de bu şekilde. İnsanlar o hikayeyi bilmelerine rağmen yorumlar o kadar değişik ki. Ve hala günümüzde cevap bulan sorulara karşı karşıya kaldıkları için sorularla bence anlamlı ve tekrar yapılması da çok gelenekselleşmiş ve tecrübemizle aktardığımız bir ortam yaratıyor.

0: Bu yılki programda dikkat çeken bir diğer nokta da Türk eserlerine yer verilmesi. Geçen sezon çok ses getiren Gılgameş bu yılda programda görülüyor. Yine Edusa bu yılki programda var. Başka hangi Türk eserler var izleyiciyle buluşacak?
1: 10 Ekim tarihinde Turgay Erdener'in Afife Balesi var. Sanatseverler Cumhuriyet'le birlikte kazandığımız bir kadın profilini ve sahneye çıkan ilk Müslüman kadın profilini bizlerle beraber görecekler ve Beyhan Murphy imzasıyla Turgay Erdener'in bu balesine şahitlik edecekler. Bir yandan Şubat ayında Kadıköy Süreyya Opera sahnesinde Gogol'ün paltosundan esinlenerek Tarık Günersel'in kaleme aldığı, Selman Adan'ın da bestesini yaptığı Palto Operası sanatseverlerle ilk defa buluşacak. Dünya premieri yapacak bu eserler. Geçen sene yine biliyorsunuz iki tane deneysel eser yapmıştık. Tehlikeli Oyun ve Deli Dumrul. Bunlar yine repertuarımızda var. 4 akşam oynayacak Süreyya Opera sahnesinde. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Afife Balesi ve Palto Operası büyük ses getirecek bu sene. İstanbul Devlet Opera Balesi imzasıyla bu eserleri başka şehirlerde, hatta başka ülkelerde, repertuarlarda görmemiz çok olası diye düşünüyorum. Çağdaş Türk bestecilerini desteklemeye ve kurumumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz. Kurum olarak Gılgameş ve Edusa'da tabii ki bu sezon devam ediyor olacak.

0: Eserlerde ortak noktalardan biri de güçlü kadın karakterlerin olması. Örneğin Afife Valesi. Bunun gibi kadın karakterlerin ön plana çıktığı diğer eserleri de konuşalım mı? Sizin özellikle seçtiğiniz eserler mi bunlar?
1: Tabii ki Lucia di Lammermoor eseri mesela abisinden baskı yiyen bir kadının hikayesi ve bu yüzden deliren. La Traviata eseri Paris'te toplum baskısı yaşayan, aşık olduğu adamla toplumun içindeki pozisyonu sebebiyle birlikte olamayan bir kadının trajedisi aslında. Uçan Hollandalı, yine Uçan Hollandalı eserimizde Senta karakteri kendi babasıyla bir efsanevi karakter arasında kalan ama gerçek aşkı sorgulayan arada kalmış bir kadın profilinde. Tabii Giselle var. Romeo ve Juliet'i hepimiz biliyoruz hikayesini. Özellikle Süreyya Opera sahnesinde yine Ekim ayında herkes şahitlik edecek. Kültür Yolu Festivali ile birlikte başlayacak Saraydan Kız Kaçırma Operası. Saraydan Kız Kaçırma Operası'nda da kadının benliğine ve varlığına Osmanlı döneminden beri Türk kültürü içerisinde, Anadolu toprakları içerisinde ne kadar önem verildiğini ve kadının özgürlüğüne ve fikirlerinin doğal gelişimine ne kadar, isteklerinin doğal gelişimine ne kadar önem verildiğini de altını çiziyoruz. Kadın konusu tabii sanat gibi. Sanat da doğurgan, kadın teması da doğurgan ve gerçekten bu anlamda birbiriyle örtüşen, insanın veya toplumun kendini çok iyi ifade edebildiği, sanatın da kendini dillendirdiği bir konu kadın teması. Bu anlamda çok özel buluyorum ve önemli buluyorum.

0: Yine dikkat çeken bir nokta, geçen sene Gılgameş'te yine çok yankı uyandırmıştı. Bu teknoloji ve dijital sanatı da sahnede görmüştük biz ve izleyiciler çok etkilenmişti. Çok konuştuğu bir durumdu. Bu sene de eserlerde aynı etkiyi görecek miyiz?
1: Tabii bu bir stil. Biz bunu denemek istedik ve Gılgameş'te yarattık. Edusa'da bir kısım bunu yaşadık. Palto Operası'nda farklı şekilde, bu sefer lazer ışıklarıyla birlikte farklı bir sahneleme anlayışı deneyeceğiz. Bunlar dünyada yapılan belirli örnekleri biz de uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü burası artık eşitlendi. Avrupa'daki veya dünyanın Amerika veya Asya'daki önemli merkezleriyle eşitlenmiş bir alan. AKM ve aynı zamanda İstanbul Devlet Opera Balesi prodüksiyonları. Özellikle bizim prodüksiyonlarımızın altını çizmek istiyorum. Bu anlamda çok fazla talep var. Çok fazla bizimle beraber yaratılarını paylaşmak isteyen profiller var. Bir örnek de 8 Mayıs'taki Turandot operamıza mercek demek istiyorum. Orada Roberto Catalano, dünyada çok önemli sahnelerde şu an eser koyan Roberto Catalano, Turandot eserinde bizimle beraber olacak rejisör olarak. Ve Bakü Tiyatrosu'nun sanat direktörü Ayıp Guliyev de orkestramızı yönetecek. Turandot operasında yine çok değişik sahneleme biçimlerini, yenilikçi anlayışları sanatseverler görmüş olacaklar. Mayıs ayında herkesi bekliyorum. Tabii yine repertuarımızda Turandot, Aida, Carmen gibi eserlerin oluyor olması çok önemli. Ve bunların sürekli devam ediyor olması önemli. Ekip olarak Türk eserlerinin yanı sıra dünyadaki belli başlı sanat eserlerini sahnelemeye çalışmak ve onları da sıraya koyduk. Önemli bilinçlerle sanatseverlerimizle buluşturmak en büyük amacımız tabii ki.
0: Aslında gençlerin ulaşması açısından da çok önemli yaptığınız şey. AKM koridorlarında sık sık küçük izleyicilerinizi de görüyoruz biz aslında ve bu sene aslında onlar için de yeni opera ve bale eserleri var değil mi? Biraz onlardan da konuşalım mı? Hem onları sorayım hem de yeni nesli opera ve bale ile tanıştırma konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu da sormak isterim çünkü onlar da çok titizlikle izliyor benim gözlemlediğim.
1: Şimdi şöyle, öncelikle çocuk koromuz ve çocuk balemiz var. Bu arada Eylül ayında çocuk koromuzla ilgili başvurularımız var. Buradan da bunun duyurusunu yapmış olayım. Lütfen sosyal medya kanallarımızı takip etsin sanatseverler. Çocuk korumuz 4 senelik bir periyoda girecek ve onun başvuruları başladı. Ekim ayının ilk haftasında sınavları gerçekleşecek. Sanatseverler, ilgi duyan sanatseverler çocuklarımızı yönlendirsinler. Bizim çocuk korumuz ve çocuk balemiz zaten bir jenerasyonu alıp götürüyor ve herkesin çok önemsediği, benim de çok önemsediğim bir alan. Çocuk eserlerimiz var, çocuk operalarımız var. Kül Kedisi ve Küçük Prens. Aynı zamanda bir çocuk balemiz olacak bu sene. Kayıp Oyuncak isimli. Bale alanında bizimle çalışmalarını sürdüren Ebru Cansız koreografımız bu projenin altına imza atacak. Gençlerle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Sosyal devlet anlayışını en iyi uygulayan kurumlardan bir tanesi bizim kurumumuz. Neden? Bilet fiyatı sebebiyle bizim seyirci sayımızın büyük çoğunluğu 30 yaşın altında. Yani üniversite öğrencileri, hatta lise öğrencileri de geliyor yer yer. Üniversite öğrencileri yeni mezun olmuşlar, iş hayatına yeni başlamış bilinçler. 30 yaşının altında çok fazla seyircimiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bu topluluğu yönlendirecek prodüksiyonlar üretmek de, ilgi çekici prodüksiyonlar üretmek de bizim en büyük amacımız. Modern dans topluluğumuz burada çok önemli bir yer, çok önemli bir rol oynuyor. 24-25 Ekim'de dünyaca ünlü koreograf Fernando Melo bizimle beraber olacak. Rüzgar Ağacı prodüksiyonunu bizimle beraber gerçekleştirecek. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında ortak yapım olarak yapıyoruz İstanbul Kültür Sanat Vakfı'yla. Bu arada kurumumuzun diğer kurumlarla iletişimlerini de çok önemsiyoruz. Repertuarımızda Ocak itibariyle de sadece bizim repertuarımızda oynayacak bir eser olacak bu. Aynı zamanda Pinokyo Exe adlı distopik bir bakış açısıyla Pinokyo Exe, İtalyan koreograf Erika Silgoner'in eseri oynamaya devam edecek. Ve Sessizlik adlı 3 farklı ülkeden gelen koreografın eseri de bahar ayında bizlerle beraber olacak. Hiç yabana atılmayacak derecede gençlerini takip ettiği bir akım bizim Modern Dans İstanbul topluluğumuzun eserleri. Ama onların yarattığı her eserle, tabii bale ve operayla olduğu gibi onların yarattığı her eserle de gurur duyuyorum. Onlarla birlikte eser çıkarmak hem buraya gelen koreograflar için hem izlemek bizler için büyük keyif oluyor.

0: Siz tabii bir yandan idari sorumluluklarla uğraşıyorsunuz, genel sanat yönetmenliği yapıyorsunuz ama diğer yandan sizi sahnede de izliyoruz biz. Sahne sizin için ne ifade ediyor? Bunu sormak isterim. Ve bu sezon sizi dinleme fırsatımız olacak mı? Onu da soralım.
1: Evet tabii, sahne bir bireyin kendini ifade edebildiği en üst nokta. O yüzden bir bağımlılık ve bir heyecan fırtınası. Benim bariton kariyerim 2007 yılından beri İstanbul Devlet Opera Balesi ve çeşitli ülkelerde ve sahnelerde, başka sahnelerde, festivallerde devam ediyor. Bu bir aşk. Onu yapmak, idari görev dışında da bu aşkla beraber yaşamak tabii ki beni hayata bağlıyor ve umut oluyor. Bu sene Lucia di Lammermoor operasında Enrico karakteri, La Traviata operasında Giorgio Germont karakteri ve Palto operasında Akakievich karakteriyle sanatseverlerle birlikte olacağım, sahnede olacağım ve bu başyapıtları seslendirme şansına sahip olacağım. Farklı ülkelerde Bükreş, Sofya, İtalya'da birkaç tane prodüksiyonda olacağım. Bununla kalmayıp aynı zamanda farklı ülkelere jüri üyesi olarak İstanbul Devlet Opera Balesi'ni temsilen gidiyorum. Yine farklı ülkelerde jüri üyesi olarak ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim. Bu bir hizmet. Elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu bir görev. Ne mutlu ki aşkla yapılan, umutla yapılan, iyi niyetle yapılabilinen bir meslek. O yüzden kurumumla ve bulunduğum pozisyonla, her zaman yarattığımız şeylerle, geçmişle geleceğe köprü yaparak büyük bir gururla ve mutlulukla çalışıyorum.
0: Sizin için de oldukça yoğun bir yıl olacak anladığımız kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız, sorularımızı yanıtladınız ve bu sezonu bize anlattığınız için sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Devlet Opera Balesi'nin 2026-2027 sezonunu İstanbul Devlet Opera Bale Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün'le konuştuk. Program Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 18. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Başgarson İhsan, Sinan Divrik. Resepsiyonist Ömer, Volkan Ünal. Mehmet Esat, Murat Şen. Asker, Onur Kırış. Basri Bey, Toprak Sergen. Abdülhamit, Nüvit Candaner. Şehsuvar Sami'nin annesi, Parla Şenol. Leon Dayı, Selçuk Kıpçak. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni Berk Torun. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palace Oteli. 7. gün sabah.
2: Merhaba Ester. Yağmur sesiyle uyandım. Ama ne yağmur. Sanki gök yarılmış gibi. Balkonun kapısını açık unutmuşum, geceden çarpıp duruyor. Telaşla fırladım yataktan, kapıyı kapattım. Ayaklarımın ıslandığını fark ettim. Baktım, az önce açık olan balkon kapısından yağmur dolmuş içeriye. Banyoya seyirttim derhal. Havluları getirip yerdeki ıslaklığı sildim. Bir an sanki bir çift gözün beni izlediği hissine kapıldım. Başımı kaldırınca duvardaki aynada kendi suratımla karşılaştım. Dağınık saçlarım, uzamış sakallarım, bir ucu aşağıya, öteki ucu yukarı kalkık bıyığımla oldukça komik görünüyordum. Üzerimde upuzun bir gecelik. Bildiğin palyaço. Bilirsin, tertipli bir adamımdır. Görünüşüme önem veririm her zaman. Tek başıma da olsam bu dağınıklığa katlanamam. Ama o kadar misuttum ki, ne sabah uykumu bölen bu sağanak, ne şu pejmürde halim, hiçbiri bozamadı moralimi. Üstüne üstlük bir kahkaha koyuverdim. Çünkü sen bu şehirde olabilirdin Ester. Belki de benden sadece birkaç yüz metre ötede bir yerde uyuyordun şimdi. İşte bu ihtimal sonsuz bir bahtiyarlık veriyordu bana. Hiç üşenmedim, tıraş oldum, güzel bir banyo yaptım, giyindim, bir heves kahvaltıya indim.
3: Günaydın Şehsuvar Bey. Ne güzel sizi böyle mesut görmek. Hem de bu berbat havada.
2: Günaydın, günaydın İhsan Bey. Mühim olan havanın değil, ruhumuzun vaziyetidir. Bakmayın böyle yağ pestiğine. Güz yağmuru bu. Öğleye kalmaz geçer gider. Boş verin şimdi yağmuru, fırtınayı. Bana şöyle güzel bir omlet yaptırır mısın? 3 yumurtalı olsun.
3: Derhal efendim. Sabah gazetelerini getireyim mi önce?
2: Hayır hayır. İç karartan havadislerle moralimi bozmak istemiyorum bu sabah. Ne Mehmet Esad'ın gizli saklı işleri, ne Cezmi'nin o delice öfkesi, hiçbiri umurumda bile değildi. Dün ikindiden beri tek gayem vardı, senin İstanbul'a gelip gelmediğini öğrenmek. Şu çolak Cafer'i tanıyan başka birini bulamaz mıydım acaba? Eski tanıdıkların kapısını çalsam, Kara Mehmet'in adamlarını ziyaret etsem, hayır, hayır, bu kadar da değil. Cafer bile sabit bir yerde kalmıyorsa, tehlike henüz geçmiş değildi. Tam seni bulduğum anda tutuklanmayı göze alamazdım doğrusu. Ya da kafama bir kurşun sıkılmasını. Ortalığı karıştırmanın manası yoktu. Sabırlı olmalıydım. Zaten ne kadar bekleyecektim ki? 2 gün sonra uğra demişti Cezmi binbaşı. O arada otelden ayrılmasam çok iyi olacaktı. Gerçi takip eden falan kalmamıştı ama yine de durduk yere iyi saatte olsunları kışkırtmanın alemi yoktu. Odamda yazılarıma devam ederdim. Böylece vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamazdım.
4: Şehsuvar Bey. Şehsuvar Bey.
2: Oo, günaydın Ömer.
4: Günaydın efendim. Bu zarfı size bıraktılar. 3 gün önce gelen beyefendi. Hani ismini duyunca çok şaşırmıştınız. Sonra kubbeli salonda oturup sohbet etmiştiniz ya.
2: Mehmet Esat. Kendisi mi getirdi?
4: Hayır. Epeyce esmer bir adam getirdi. Zannederim Arap'tı. Tek söz etmedi ama zarfın üzerinde isminiz yazıyordu.
2: Mehmet Esad'ın yolladığını nasıl anladım diyecektim ki zarfın üst köşesinde şaibeli arkadaşımın adını da okudum. teşekkür edip Ömer'i yolladıktan sonra zarfı açtım. Son derece kısa bir not yazılıydı içindeki kağıtta.
5: Avrupa pasajı 19 numaralı dükkanda olacağım. Bir halıcı dükkanı. Öğle vakti uğrarsan hem yemek yer hem de sohbet ederiz. Mühim bir havadisim var sana. En samimi hürmetlerimle. Kardeşin Mehmet Esat.
2: Hayır, gitmeyecektim. Ne işim olurdu benim bu adamla? Anlatmıştım işte, siyasette bir alakam kalmamıştı benim. Ne o tarafta ne de bu tarafta. Gitmezsem belki ısrar da etmezdi, bırakırdı yakamı. Ya bırakmazsa? Ya yeniden gelirse? Nasıl açıklayacaktım randevusuna gitmemeyi? Sana itimadım yok diyemezdim ya. En iyisi notunu çok geç aldım demekti. Elbette bilecekti yalan söylediğimi ama böylece kendisiyle görüşmek istemediğimi de anlayacaktı. Evet, gitmeyecektim. Hiçbir olayın, hiç kimsenin neşemi kaçırmasına izin vermeyecektim bugün. Nitekim karnımı bir güzel doyurduktan sonra aşağıda hiç oyalanmadan odama çıktım yeniden. Hevesle yazı masasına oturdum. Nasıl güzel bir his vardı içimde, nasıl aydınlık bir umut. Oysa bundan 17 yıl önce 1909 yılının o bahar ayında Abdülhamid'i Selanik'e götürdüğümüzde bambaşka bir haleti ruhiye içindeydim. Büyük bir boşluk, kopkoyu bir sıkıntı, derin bir manasızlık. İşte buydu Selanik'te beni esir alan hissiyat. Sana o günlerde başıma gelen küçük bir olayı anlatmalıyım Ester. Padişah Selanik'te yeni evine yerleşirken payitahttan beri ona eşlik eden bizim küçük grubumuz da köşkten ayrılıyordu. Geniş bahçeye geçip kapıdan çıkmak üzereyken bir asker arkamızdan seslendi.
1: 1909 Baharı, Selanik.
6: Durun! Durun, bekleyin! Sultan sizi çağırıyor.
7: Beni mi?
6: Evet, Sultan sizi çağırıyor. Yanına gitmeli misiniz?
7: Merak etme evlat. Artık o sultanlık devri bitti. Seni sürgüne gönderecek hali yok ya. Git bakalım. Bakalım ne istiyormuş.
2: Merak içinde kırmızı tuğlalı köşke yürümeye başladım. Güzelce düzenlenmiş bahçeyi geçerek mermer merdivenlere yönelmiştim ki sabık padişahımızı gördüm. En üst basamakta duruyordu. Hiç şüphe yok ki beni bekliyordu. İster istemez hareketime, yürüyüşüme bir çeki düzen vererek tırmandım merdiveni. Bir alt basamağa gelince dudaklarında o mesafeli gülümsemeyi fark ettim yine.
8: Neyse ki son anda yakaladım sizi. Yanlış anlamayın. Babanız için hakikaten çok üzüldüm. Tabii sizin için de. Büyük acılar çekmiş olmalısınız. İster inanın, ister inanmayın. Kimsenin ölmesine taraftar değildim. Fakat artık bunu telafi etmem mümkün değil. Ama bu kitabı kabul ederseniz çok mutlu olacağım. Babanızın diyeti olarak değil, bir edebiyat okurunun bir diğer edebiyat okuruna hediyesi olarak. Lütfen alınız. İsterseniz geçen geceki sohbetimizin hatırına sayın. Bir lahza da olsa beni sıkıntılarımdan kurtaran o edebiyat dolu sohbetin hatırına.
2: Sanki 30 küsür yıldır vatanı istibdadı altında inleten bir zorba değil, bir edebiyat meraklısı vardı karşımda. Belki de vicdanını rahatlatmak istiyordu. Yahut ailesinin başına gelebilecek bir bela karşısında kendisini müdafaa edecek insanların sayısını artırmaya çalışıyordu. Bilemiyorum ama öyle hazin bir görünüşü vardı ki ne kadar öfke duyarsam duyayım bu yaşlı adamı kırmak gelmedi içimden.
7: Teşekkür ederim efendim. Bir Sherlock Holmes macerası. Bruce Partington planları. Bunu okumamıştım.
8: Kıymetli bir kitaptır. İç sayfada müellifinin imzası da var.
2: Kapağını açtım. Üçüncü sayfada Arthur Conan Doyle'un imzası yer alıyordu. Devlet-i Aliye'nin büyük sultanı Abdülhamit'e en derin saygılarımla yazıyordu. Ne yalan söyleyeyim. Çok hislendim. Artık karşımdaki adamın kim olduğunun hiçbir kıymeti kalmamıştı. O da benim gibi iflah olmaz bir edebiyat müptelasıydı. Bir kitap severdi. Mühim olan buydu. Minnetle gülümsedim.
7: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler. Ha, efendim. Umarım güzel vakit geçirirsiniz bu köşkte.
2: Cevap vermedi. Sadece baktı. Yenilmiş bir adamın mahzun gözleriyle baktı bana. Onu orada bırakarak merdivenlerden indim. Olan biteni öğrenen Basri Bey ile Mülazım Fuat kitabı alıp merakla sayfalarını karıştırdılar. Sultan yeniden tahta çıkarsa yerin sağlam diye latife ettiler. Sonra yol ayrımına geldik. Onlar kendi mahallelerine yöneldiler, ben de baba evine. Mutlu olmalıydım. Selanik'e gelmiştim. Daha mühimi, inkılap için çok lüzumlu bir vazifeyi yerine getirmiştim ama nedense bir huzursuzluk vardı içimde. Beyaz Kule'ye geçip sahile inince hatıralar hiç solmamış gibi, sanki dün yaşanmış gibi hafızamda birer birer canlanmaya başlayınca anladım. Sen artık bu şehirde değildin. Dünya başıma yıkılmış gibi geldi. Evet, koca Selanik'te bir başımaydım. İlk kez o zaman nefret ettim bu şehirden. Yokluğundan bahsediyorum Ester. Bedenimde bir kalp gibi sessizce atan hasretinden, hayalinden, sesinden, kokundan bahsediyorum. Sensizliğin sürekli seni hatırlatmasından bahsediyorum. Korkunçtu. Artık emindim. İki şehsuvar vardı. Biri ruhunu tamamıyla sana adamış o genç yazar. İkincisi de tarihin rüzgarına kapılmış, bu uğurda ölmeyi, öldürmeyi göze almış o inkılapçı. Şu ana kadar bu ikisi hiç anlaşamamıştı. Bundan sonra anlaşacaklarını da hiç zannetmiyorum. O bahar akşamı şehrin bütün ağaçları gizli bir neşeyle çiçeğe durmuşken ben, Şehsuvar Sami, dünyanın bütün kederini sırtlanmış bir halde ayaklarımı sürükleyerek girmiştim baba evinin kapısından içeriye. Aylardır uzak kaldığım annemi görecek olmanın verdiği sevinç bile dağıtamıyordu yüreğime çöken melankoliyi. Annem de bu yüzden endişelenmişti. Gözlerini yüzüme dikerek,
9: "Değişmişsin evladım. Sanki birden yaşlanmışsın."
7: "Daha bir yıl bile olmadı anneciğim Selanik'ten ayrılalı. Bu kadar kısa sürede yaşlanır mı hiç insan?"
9: "Evet, yaşlanmışsın. Yüzünün çizgileri sertleşmiş, bakışın değişmiş. O yumuşaklık kaybolmuş. Daha sevecen bakardın sen. Çok mu çalıştırıyorlar seni evladım?"
7: Anne, ben..."
9: "Yok, yok, çalışmak değil bu. Başka bir ağırlık çökmüş üstüne. Kötü bir şey yok değil mi Şehsuvar? Bir derdin, sıkıntın yok değil mi evladım?"
7: "Yok, yok anneciğim, ne derdim olacak? Hiçbir sıkıntım yok. Yol yorgunluğu. Tren sarstı da biraz. Anacığım, canım. Çok özlemişim seni."
9: "Allah bu ayrılığın gözünü kör etsin. Daha sık gelmelisin Şehsuvar. Ne kadar yol ki şunun şurası. Akşam bindin mi sabah buradasın. Daha sık görmelisin ihtiyar anneni. Bak bir ayağım çukurda artık."
7: "Vazifemiz çok ağır anneciğim. O kadar sık gelemem ama söz. Çıkan ilk fırsatta yine geleceğim yanına."
2: Böyle diyerek bu bahsi kapatmıştım. Hep öyle yapmaz mıyız zaten? Ana baba söz konusuysa onları hiç önemsemeyiz. Çünkü sevgilerini hep yanımızda bulacağımızı biliriz. Ancak kaybettiğimizde anlarız kıymetlerini. Ne yazık ki bende de öyle olacaktı. 2 yıl sonra annemi toprağa verirken farkına varacaktım o çilekeş kadının benim için ne kadar önemli olduğunu. Ama beni o kadar da kalpsiz sanma Ester. İznim 2 gün olmasına rağmen ne yapıp edip Basri Bey'i kandırdım, bir gün daha kaldım annemin yanında. Üstelik bu şehrin sokaklarında dolaşmak acı veriyorken. Hayır, sizin eve gitmedim. Gidemedim. Oysa Paloma nineyi de en az annem kadar özlemiştim. Ama o kapıdan içeri girdiğimde kendimi tutamamaktan korktum, sen olmadan o bahçede dolaşmaktan. Leon dayıya bile uğramayı düşünmüyordum fakat o beni buldu. Selanik'ten ayrılacağım günün sabahı kapımı çaldı. Onu evimizin misafir odasında ağırladım. Kahvelerimizi içerken düpedüz azarladı beni.
7: İnsan Selanik'e gelir de uğramaz mı? Hiç ahde vefa yok mu Şehsuvar?
2: Kusura bakmayın Monsieur Leon. Vakit bulamadım. Duymuş olmalısınız. Buraya önemli bir vazifeyle geldim. Çok meşguldüm. Fırsatını bulur bulmaz yanınıza uğrayacaktım.
7: Yapma Şehsuvar, uğramayacaktın. Yalan söylemeyi beceremiyorsun. Evet, uğramayacaktın. Cemiyet beni sarı kaplı defterinden sildi. Elbette sana da söylediler bunu. Sakın o sosyalist Yahudi'ye uğrama dediler.
2: Ne diyorsunuz Monsieur Leon? Kimse bana böyle bir ikazda bulunmadı. Hem bulunsa bile onları dinlemezdim. Üzerimde büyük emeğiniz var. Size nasıl saygısızlık yaparım? Hem nedir bu defterden silme meselesi? Kim karışmaya cüret edebilir ki size?
7: Sahiden bilmiyor musun?
2: Bilmiyorum. Nereden bileyim? Aylardır ders adetteydim.
7: Neden gelmedin yanıma o zaman? Meşguldum falan deme yine. İki gündür boş boş dolanıyormuşsun sahilde. Annemi de ziyaret etmedin. Seni ne kadar sevdiğini bilirsin.
2: Yok öyle bir şey. Boş boş dolaşmak kim ben kim? Abdülhamid'i getirdik Selanik'e. Sabık sultanın emniyetini sağlamak bize düştü. Nasıl aylak aylak gezebilirim ki sokaklarda? Dolaşıyorsam bir sebebi vardır mutlaka. Sahi Palomani ne nasıl?
7: Çöktü. Esther gidince birdenbire yaşlandı. Korkuyorum bir şey olacak diye. Aslında ben de iyi değilim. Önce sen, ardından Esther. Ben de yalnız kaldım bu şehirde. Esther'le yazışıyor musunuz? Yoksa dargın mısınız hala?
2: O mesele eskide kaldı Monsieur Leon. Sizin de söylediğiniz gibi olmayacak bir işti. Ben ders adete gitmeden kapanmıştı zaten. Aslında bu konuda size teşekkür borçluyum. O zamanlar yaptığınız ikaz için.
7: Belki de kötülük yapmışımdır. O ikazın doğru olduğundan artık emin değilim. Garip şeyler oluyor Şehsuvar. Bu inkılap hayal kırıklığına uğrattı beni. Evet, çok erken bir hayal kırıklığı.
2: Anlayamadım. İnkılap sizi niye hayal kırıklığına uğrattı ki?
7: Aslında başından beri kaygılarım vardı. Bir kısmından sana da bahsetmiştim. İnkılap için objektif şartlar lazım. İktisadi buhran lazım. İdare edenlerin eskisi gibi idare edememesi, baskıya, zulme başvurması, idare edilenlerin de eskisi gibi idare edilmek istememesi lazım. Nümayişler, protestolar, grevler, yani milletçe bir hoşnutsuzluğun baş göstermesi lazım. Ayrıca sübjektif şartlar da lazım. Yani inkılabı isteyen sınıflar, zümreler, bu kitleleri idare edebilecek siyasi bir fırka, onun tecrübeli bir lideri lazım. Bizde inkılabı isteyen sınıflar var ama sadece birkaç şehirde. Dersaadet, İzmir, Selanik. Bu şehirler dışında sanayimiz, burjuvamız, küçük burjuvamız, işçi sınıfımız neredeyse yok. Daha fenası, inkılabı yönetecek siyasi bir fırkamız yok. İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulalı 20 yıl oldu. Ama bak, bütün inisiyatifi askerlerin eline geçmiş durumda. Bu iyi değil. Üstelik asker olsun, sivil olsun, kadrolarımız çok tecrübesiz. Her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Bu da bize pahalıya mal oluyor. 31 Mart ayaklanmasını hazırlayan şartları düşün. Yaptığımız hataları gözünün önüne getir. Düşmanlarımızı aynı saflarda buluşturduk. Karşı çıktığımız baskıyı, zulmü biz uygular hale geldik. Sen Just'un söylediği gibi hürriyetin istibdadını mı yaratıyoruz? Eğer öyleyse Tanrı yardımcımız olsun. Korkuyorum Şehsuvar. Fransız ihtilalindeki terör devrine benzer bir fecaatin ortaya çıkmasından korkuyorum. İnkılabın kendi çocuklarını yemesinden. Halbuki halledilmesi gereken devasa meseleler var. Osmanlı Birliği çatırdıyor. Bütün azınlıklar bağımsızlıktan, kendi devletlerini kurmaktan bahsediyor. Yüzlerce yıldır halledilmemiş, artık kangrene dönmüş meseleler bunlar. Bunları halletmek yerine baskıya, şiddete başvuruyoruz. Biliyorum, Henüz çok erken, henüz cemiyet tam manasıyla iktidar olamadı diyebilirsin. Doğru. Ama yaşananlar dahi telaşa kapılmama neden oluyor.
2: Ne demek istediğinizi çok iyi anladım Monsieur Leon. Bu hususta yalnız değilsiniz. Arkadaşlar arasında da bu meseleler tartışılıyor ama neden cemiyetle aranız bozuldu, orayı anlayamadım.
7: Tartışılıyor mu? Bundan emin misin? Çünkü benim eleştirilerim hiç de iyi karşılanmıyor burada. Ders adette durum farklı mı? Zıt görüşlere tahammül var mı?
2: Tabii var diyecektim ki bizim Basri Bey'in Ahmet Rıza hakkında söylediklerini hatırladım. Şehzade başındaki o evde o büyük münevverle uzun süren sohbetlerimizin ardından telaşa kapılarak beni bir köşeye çekip ikaz etmişti.
10: Aman dikkat et Şehzuar. Bu adamların ayakları yere basmaz. Yıllarca Paris'te yaşadıkları için memleketin hakikatlerinden bir haberler. Bildikleri tek şey yazıp çizmek. Ama iş nazariyeyi hayata tatbik meselesine gelince orada atışıp kalıyorlar. Söyledikleriyle bizim gibi vatan fedailerinin kafalarını karıştırıyorlar. Halbuki bize gereken hedefimize doğru inançla ve fedakarca yürümek. Boşta kırdılara lüzum yok. Bu nevi işler havanda su dövmekten başka bir işe yaramaz. Üstelik zihnimizi bulandırır, maneviyatımızı bozar.
2: O zaman Basri Bey'in tam olarak ne demek istediğini anlamamıştım. Ama şimdi Leon dayının söyledikleri başka bir koridor açıyordu zihnimde. Çünkü onun söyledikleriyle Ahmet Rıza'nın sözleri arasında büyük bir benzerlik vardı. İkisi de aynı açıdan bakıyorlardı meselelere. Oysa Basri Bey hiç de onlar gibi düşünmüyordu. Muhtemelen cemiyetin merkezi umumisi de Basri Bey'le aynı fikirdeydi. Ne olacaktı peki şimdi? Münevverlerle askerler arasında cemiyet içi bir çatışma mı yaşanacaktı? Fakat Talat Bey geldi aklıma. O asker değildi. Namuslu bir münevver olmasına rağmen askerlerle birlikte çalışmaktan hiç de rahatsız görünmüyordu. Üstelik merkezi umuminin en etkili adamlarından biriydi. Yok canım. Leon dayı gereksiz evhama kapılıyordu. Kağıt üzerinde her şey kolaydı ama koca bir imparatorlukta yeni rejimi oturtmak dünyanın en zor işiydi. Elbette şiddetli olacaktı, baskı da. Tabii geçici bir süre. Hürriyet devri yıkılmaz bir şekilde inşa edilince bunlara gerek de kalmayacaktı. Aynen söyledim bunları Leon dayıya. Dudaklarında buruk bir tebessümle dinledi beni.
7: Anlaşılan Talat çok etkilemiş seni. Umarım bu yaptıklarından bir gün pişmanlık duymazsın. Çünkü ben daha şimdiden pişmanlık duyuyorum. Keşke seni aza olarak teklif etmeseydim cemiyete. Keşke Esther'le gitmene karşı çıkmasaydım. Artık gitmek istemezsin değil mi Paris'e?
2: Kendime kızdım. Rolümü o kadar iyi oynamıştım ki Leon dayı seni unuttuğuma inanmış, o imkansız sevdanın sona erdiğini zannetmişti. Öte yandan belli belirsiz bir umut kıvılcımı da çakmadı değil içimde. Demek hala vaktim vardı. Demek hala hakikati söyleyebilir, senin yanına gidebilir. Hala bütün kaderimi değiştirebilirdim. Ama yapmadım. Yapamadım. Yapamazdım. Rolümü daha bir heyecanla sürdürdüm.
11: Paris'e falan gidemem Monsieur Leon. Bu akşam dersaadete dönüyorum. Yapılacak çok mühim işler var. Hem hatırlarsanız bana şöyle demiştiniz. Ülke ateşler içinde kalmışken kendi gönül yaranı söndürmenin peşinde koşamazsın. Haklıydınız. Vatan bu haldeyken ne münevver züppeliklerini dikkate almak lazım ne de kırık gönülleri onarmak gibi bir zafiyete kapılmak. Bir tek hayat var artık benim için. Milletin ittihadı, vatanın terakkisi. Başka tür bir hayat ihtimalini düşünmeyi kendime hakaret sayıyorum.
2: Kapı çalıyor Esther. Kim bu ya? Kusura bakma Esther. Yine ara vermek zorundayım.
1: Elveda güzel vatanım. 18. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Bursa 26, Edirne 31 derece. İç Anadolu açık, Ankara az bulutlu 24 derece. Ege açık, İzmir güneşli 30 derece, Manisa 31 derece. Akdeniz geneli güneşli, Antalya 31, Adana 33 derece. Karadeniz genelinde açık bir hava var. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31 derece.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Ana haberde karşınızdayız. Önce günü özetleyelim, sonra ayrıntılarına geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri yolunda. Erdoğan, New York'ta dünya liderlerine hitap edecek, ikili görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanının temaslarına ilişkin son bilgileri de New York'tan canlı bağlantıyla ekrana getireceğiz. Fon soruşturması genişliyor. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şirket yöneticilerinin para trafiği MASAK tarafından incelemeye alındı. Yeni tespitler de var. Ayrıntılar ana haberde. ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak diyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye de hazır olduğunu söyledi. Tahran ise yeni bir saldırı hazırlığı yapıldığını öne sürerek Amerikan üslerine hedef alma uyarısında bulundu. Karşılıklı açıklamaların ardından İran'daki son durumu da canlı bağlantıyla ekrana getireceğiz. Son başlıksa futboldan olacak. Süper Lig'de Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 yenerek farklı bir galibiyete imza attı. Beşiktaş ise deplasmanda Ahmetspor karşısında galibiyet arıyor. Maçların da ayrıntılarına bakacağız. Ana habere başlıyoruz. Evet, fon soruşturmasında yeni bir gelişme var demiştik. Pusula ve Tera yöneticilerinden 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca savcılık şirket yöneticilerinin para trafiğinin de incelenmesini talep etmişti. İlk incelemeye göre de bazı yeni bilgilere ulaşıldı. Ayrıntılar için NTV ekibinden Beyza Nur Özer'e bağlanalım ve hemen soralım. Beyza Nur, nedir o ayrıntılar?
1: Canan Masak'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Bulut Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istenmişti. Soruşturma kapsamında belirlenen ilk tespitler de geldi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesabı 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Tabii 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm yurt dışı kripto ve para transferleri incelenecek soruşturma kapsamında. Tüm hesap hareketleri de mercek altına alınacak. Soruşturmada 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Bunlar da incelenecek. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı da incelenecek tek tek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Altin ve Kerem Altin gözaltına alınmıştı soruşturma kapsamında. Bir isim de tutuklanmıştı. Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova tutuklanmıştı. Kumova'nın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyon liraya ulaşması soruldu Kumova'ya. Kumova ise rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkin de anormallik sezdiğini belirtti ifadesinde. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanının bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin de bulunmadığını savundu ve suçlamaları da reddetti. Tabii soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı. Tabii son bilgiyi tekrar etmekte fayda var. Konu MASAK'a taşınmıştı ve MASAK'tan kapsamlı bir mali inceleme yapılması istenmişti. Bu kapsamda da son tespitler geldi. Buna göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesabı 15 milyon dolar. Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın ise hesabından yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer ettiği belirtildi. Son dakika gelişmesini de paylaşalım. Yeni bir gelişme daha var son soruşturmasında. Nihat Kırmızı gözaltına alındı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı. Soruşturma kapsamında da Nihat Kırmızı'nın da gözaltına alındığını belirtelim. Şu anda da emniyetteki işlemleri sürüyor Canan.
0: Beyza Nur Özer'e teşekkür edelim. Fon soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri ayrıntılarıyla aktardı ve son dakika bilgisi olarak da söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bu soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltında ve emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Aynı zamanda Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı ve yine Pusula Portföy Yönetim'in yönetim kurulu başkanlarının da hesaplarından İsviçre'ye 15 milyon dolar, 25 milyon euro para transferlerinin olduğu MASAK tarafından tespit edilmişti. Soruşturmanın ayrıntılarını Beyza Nur Özer'den dinledik ve yine gelişmeleri oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli gözaltı kararı verildi. 30 şüpheli hakkında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, İhtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
0: Ve New York'a dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a gidiyor. Erdoğan'ın programının ayrıntılarını alacağız. Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz.
3: Canan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin birkaç saat sonra burada olmasını öngörüyoruz. Türk evine gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada Türkler tarafından karşılanacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi geçtiğimiz yılda böyle bir durum gerçekleşmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla onları karşılamaya gelen Türklerle ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmişti. İşte aynı görüntülerin bugün de oluşabileceğini tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı çok yoğun. Hem temasları olacak, ikili görüşmeleri olacak, hitap edeceği toplantılar olacak. Ayrıntılarına bir bakalım. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması Salı günü gerçekleştirilecek. Dördüncü sırada yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. konuşmasını, ilk konuşmacı Brezilya, ikinci ise ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün dördüncü sırada konuşmasını gerçekleştirecek. Konuşmasında ne gibi mesajlar verecek, onun ayrıntılarına birazdan bahsedeceğim.

0: gelişmişti taraflar arasında bildiğimiz gibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman hem Rusya Devlet Başkanı hem Ukrayna Devlet Başkanı'yla da görüşmelerinde kolaylaştırıcı rolünün, Türkiye'nin arabulucu rolünün her zaman olabileceğine ve buna hazır olduklarını dile getirmişti. İşte bu konuya ilişkin de mesajları olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve devam eden ABD-İran savaşı, bu savaşın bölgeye ve küresel ekonomiye etkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasında olacağını düşünüyoruz. Afrika'daki durum, Suriye'deki yeni dönem de yine Erdoğan'ın konuşma notları arasında olacağını bekliyoruz. Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma olacak dünya meseleleriyle ilgili olarak. İkili görüşmeleri de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii çok sayıda devlet ve hükümet başkanı burada New York'ta olacak 81. Genel Kurul için. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan bir açıklama gelmişti, bir bilgi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın New York'ta görüşeceğine ilişkin. İşte bu görüşmenin de olması bekleniyor. Salı günü yoğun olacak. Başka devlet başkanlarıyla da görüşecek çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çarşamba günü de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi de konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bildiğimiz gibi Türkiye bu yıl Antalya'da COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuya ayrı bir önem vermiş durumda, ayrı bir başlık açmış durumda. Burada da COP31 zirvesiyle alakalı olarak hem konferanslar da düzenleniyor hem de bu konuya ilişkin çalışmalarda burada devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde ise buranın saatiyle Perşembe'ye denk geliyor gece. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, MİSYUAT ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programı bu şekilde canlı.
1: Deniz tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Yine her sene olduğu gibi onun da yoğun bir programı var Birleşmiş Milletler'de. Buna ilişkin de ayrıntıları dinleyelim.
0: Canan, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da görüşmeleri olacak burada. Bazı etkinliklere, toplantılara katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek. Şimdi New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak Emine Erdoğan. Burada bir kitabı olması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önemli bir organizasyonu gene gerçekleştirilecek pazartesi günü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek bu organizasyon. Görünmez mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak konulu uluslararası standartları ve ortak sorumluluğu geliştirmek konulu bir toplantı gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde ve Emine Erdoğan da bu toplantıya katılacak, konuşma yapması da öngörülüyor. Programda gerçek ivme, somut dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak Emine Erdoğan ve Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarına da katılacak Emine Erdoğan'ın da programı hayli yoğunacağına.
1: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim. New York'tan aktardığı Birleşmiş Milletler temaslarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan'ın programına ilişkin detayları. Gelelim gündemdeki diğer gelişmelere. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz

0: ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapılan raporda, Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellerde 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Masa'nın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-2026 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
1: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihti. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
2: Nerede yaptın, olay nerede gerçekleşti?
3: Düz içinde savcı.
1: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
0: Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu iddia edilen kadın araçtan atlayınca ağır yaralandı. Gece Çamlıca mahallesinde bir kadının zorla kamyonete bindirildiği yönünde ihbar yapıldı. Araç takibe alındı. Ekipler kamyoneti otogar kavşağı civarında durdurmaya çalışıyordu. Bu sırada 32 yaşındaki kadın seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen eşi ise gözaltında. Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.
4: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
0: İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
5: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
6: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz yanla başla çalışıyorlar.
5: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğle saatlerinde evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Üsküdar'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Güzeltepe mahallesinde yaşandı. Dönüş yapmak için yavaşlayan araca arkadan hızla gelen motosikletli çarptı. Motokurye çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Tedavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülsen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında vefat etmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
3: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
7: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
8: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
9: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
3: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça'yla evliydi.
10: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor. Yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
3: Gülsen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçim yapılıyor ve seçim sonuçları ülke siyasetinin geleceği açısından kritik bir önemde. Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar'la konuşacağız. Muhammed, öncelikle sandık çıkış anketlerine bakalım. Berlin'deki eyalet seçiminde başbakanlığa Elif Eralp'i aday göstermişti Sol Parti ve Eralp ilk sıraya yerleşmiş görünüyor. Bu sandık çıkış anketleri sonuç için ne kadar belirleyici, sonuçlar değişir mi, ne dersin?
11: Berlin için değişmesini beklemeyiz. Oldukça geniş bir aralıkta Elif Eralp liderliği önde götürüyor, gözüküyor. Büyük ihtimalle gecenin ilerleyen saatlerinde, ki Türkiye saatiyle gece yarısı 2'yi bulabilir, kesin sonuçlar artık geldiğinde, elimize resmi olmayan kesin sonuçlar geldiğinde şimdikine benzer bir tabloyla karşılaşacağız. Elif Eralp açık bir farkla, rahat bir liderlikle ilk sırada gözüküyor sandık çıkış anketlerine göre. Tabii Almanya'da ilk sırada yarışı onun bitiriyor olması başbakanın, Berlin Eyalet Başbakanı'nın Elif Eralp olacağı anlamına gelmiyor. Koalisyon kurması gerekecek. İlk olarak da Sosyal Demokratlar, SPD ve Yeşilleri ikna etmeye çalışacak kendisiyle koalisyon yapmak için. Elif Eralp liderliğinde ilerleyen süreçte bu koalisyon görüşmelerini görüyor olacağız. Fakat seçimin yapıldığı bir diğer eyalet, Mecklenburg-Vorpommern için sandık çıkış anketlerinin şimdiden net bir manzara sunduğunu söyleyemeyiz. Çünkü orada şöyle bir tablo oluştu. Hem CDU, Başbakan Frederik Merz'in partisi, hem Yeşiller, hem de Sol Popülist BSP Partisi, bu üç parti seçim barajının hemen üzerinde duruyorlar sandık çıkış anketlerine göre. 5 ila 5,5 puan arasında oy almış gözüküyorlar. İşte sonuçlar kesinleştiğinde bu aradaki küçük virgüllük farklar eğer bu partilerden bir tanesinin sandık seçim barajı altında veya üstünde bırakırsa Mecklenburg-Vorpommern için iktidar koalisyonu kurma süreçleri bambaşka tablolar olabilir. O yüzden sandık çıkış anketlerinin iki farklı eyalet için iki farklı kesinlik derecesi sunduğunu söyleyebiliriz.
0: Tam da bu noktada Mecklenburg-Vorpommern'deki sonuç Başbakan Friedrich Merz tarafından az önce değerlendirildi. Friedrich Merz senin de söylediğin gibi iki ayrı Almanya'nın bu seçim sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Ama özellikle Vorpommern'deki sonuçları da hakikaten çok sarsıcı olarak da değerlendirdi. Neredeyse dediğin gibi baraj altında kalma ihtimali bile söz konusu oldu CDU için ve diğer birlik partileri için. Merz'in açıklamalarına da bakalım başka neler söyledi Almanya Başbakanı.
11: Evet, Almanya Başbakanı Vorpommern'deki seçim sonucu için aslında tam bir facia ifadesini kullandı. Çok kısaca özetlemek gerekirse. Tahmin ediliyordu, anketler buna işaret ediyordu. Partisi gerçekten baraj altında kalabilir. Bu CDU için tarihinde bugüne kadar aldığı en kötü seçim yenilgisi olmuş olacak. Tabii Friedrich Merz özellikle eleştiriliyor. Bu partinin gidişatından, merkez hükümetin politikaları özellikle hedef tahtasında. Ancak senin bahsettiğin gibi hemen hiç vakit kaybetmeden kameralar karşısına geçti ve göreve devam mesajı verdi. Çok kısaca özetlemek gerekirse yapmak zorunda olduğumuz işler var. Reformlar var ki tam da bu reformlar yüzünden eleştiriliyor zaten kendisi. Bunları yapmaya devam edeceğiz diye ısrarcı olduğunun, koltuğunu bırakmayacağının acele bir şekilde sinyalini verdi. Tabii CDU Genel Merkezi'nde şöyle bir hava da vardı. Merz konuşması için kürsüye çıktığında partili kimsenin onu alkışlamadığı görüldü. Deyim yerindeyse çıt çıkmıyordu. Kürsüden indi, hemen ardından Berlin Eyalet Başbakan adayı CDU'nun çıktı sahneye. Her ne kadar seçimlerde kötü bir sonuç performans elde etmiş olsa da Berlin Eyalet Başbakan adayına epey güçlü bir destek vardı. Alkışlarla karşılandı. Bu da Merz'in kendi partisi içerisinde düştüğü durumu çarpıcı bir şekilde özetleyen bir sahne oldu.
0: Muhammed Kafadar aktardı seçim sonuçlarına ilişkin son durumu sandık çıkış anketlerine göre ve Başbakan Merz'in de yapmış olduğu açıklamaları, tabii detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları var. İran'a yeni tehditleri var, daha doğrusu İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara bakalım. ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti Merkez Komutanlığı ve ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettikleri de söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı arabuluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da havalimanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Konigsby Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Konigsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinin incelendiği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında bu stratejik ziyarette bakım idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı ifadesi kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı 3 Eylül tarihi itibarıyla Eurofighter savaş uçakları için Türk pilotların fiili uçuş eğitiminin başladığını duyurmuştu. İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyor.
1: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
12: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
1: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenciyle 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
0: Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
1: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
13: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede. Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
1: Konya'nın kalbindeki Süreci Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meran Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
14: Süreci çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu çini fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yolunda Roma hamamına kadar Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
1: Süreci'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
0: Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
1: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
15: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
1: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle, CER sisteminin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
0: Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler Eyüp Spor'u 8-0 yendi. Fenerbahçe'nin gövde gösterisi yaptığı maçta golleri İrfan Kahveci, Genduzi, 2 kez Greenwood ve 4 kez de Muriç attı. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor'sa 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak. Devam eden bir başka karşılaşma Beşiktaş-Diyarbakır deplasmanı. 2 farklı geriye düştü Beşiktaş. Ahmet Spor siyah beyazlılar karşısında 2-0 önde. Ev sahibi ekip üstünlüğünü koruyarak 3 puana ulaşmak istiyor diyelim. Ve Tayland ligine gidelim. Yeşil sahalarda eşi benzerine az rastlanan bir kaza yaşandı. İngiliz futbolcu Andros Townsend'i ısınma sırasında çim silindiri ezdi. 35 yaşındaki oyuncu olayı yara almadan atlattı. Townsend maç öncesinde sahada ısınırken bir kazanın kurbanı oldu. Sahayı düzleştirmek için çim silindirini kullanan görevli aracın kontrolünü kaybetti. Korkutan kazada yara almayan İngiliz futbolcu maçın son dakikalarında oyuna girebildi. Premier Lig'de uzun yıllar forma giyen Townsend Antalya Spor'da da oynamıştı. Bisiklet sporunun efsanelerinden Chris Froome iki kıta arasında pedalladığı L'Etap Türkiye Tour de France'da boy gösteren Büyük Britanyalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü.
5: 4 kez Tour de France şampiyonu, bisiklet sporunun sembol isimlerinden Chris Froome bu sefer iki kıta arasında pedal çevirdi. Sporcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İstanbul Boğazı'nın dünyaca ünlü manzarası eşliğinde bisikletini sürdü. Bu eşsiz deneyimin ardından dünyaca ünlü Tour de France'ın İstanbul'daki amatör yarışında bisiklet tutkunlarına eşlik etti.
3: İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle birlikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel.
5: 97, 41 ve 31 kilometrelik 3 ayrı parkur vardı. Yarış başladığı yerde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sona erdi. Startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi.
16: TPRS'ine güzel bir organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'un, Beykoz'un, Ümraniye'nin doğal güzelliklerini, ormanlarını göreceksiniz. Herkese iyi deneyimler. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
5: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçerken, kadınlarda Gökçe Demirsoy 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
0: Galata Port'un açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kış sezonunda da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul ultra lüks sınıftaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek. Turizmciler bu gemilerde seyahat edenlerin yarattığı ekonomik potansiyele dikkat çekiyor.
3: ...2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
17: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
3: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
18: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
3: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
17: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
3: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
0: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
1: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkınlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor, güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
19: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
1: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
20: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar, hepimiz bu işin içinde, işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar, yani babamlar, belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
21: Üzüm bazen 1 dolar, bazen 3 dolar. Dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
1: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Avni Orav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Orav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle tamamladı.
2: Müsaade misiniz?
1: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Avni Orav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümer Bank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
4: Today and few days before and after.
15: Bugün burada önemli eserlere imza atmış olan ve günümüzde Avrupa Birliği üyesi konumundaki ülkelerin mimarisi hakkında bilgiler edindik. Bu durum tarihteki bağlarımızın nedenli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve geleceğimizi şekillendirirken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
1: Risk altındaki miras, canlandır, direnç göster, yeniden hayal et temasıyla düzenlenen etkinlik, Ulus'taki eski İş Bankası binasından başladı. Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan kent gezisinde binaların mimarisi ve dönemin sosyolojik karakteri analiz edildi. Genç Cumhuriyet'in başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezgin Alp yaptı.
0: İngiltere'de bugünlerde Prenses Diana yine gündemde. Nedeni ise kardeşi Earl Spencer'ın yaptığı açıklamalar. Spencer'ın Diana ile ilgili yazdığı kitap bu hafta içinde piyasaya çıkıyor. Bunun öncesinde Spencer, Prens Harry ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1: Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın medyadan gördüğü muamele, Galler Prensesi Diana'nın başına gelenlere benzerlik taşıyor. Bu açıklama Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer'dan geldi. Diana ile ilgili yazdığı kitapla gündeme gelen Spencer, İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Prens Harry ve Meghan'a yönelik basındaki haberleri çiftin hayatındaki kanserli bir etki olarak nitelendirdi. Spencer, insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.
22: Magazin basınında Diana ya da Harry ve Meghan hakkında çıkan haberlere bakarsanız medyanın nedenle acımasız olabileceğini görürsünüz. Bence insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması son derece önemli. Burada Harry ve Meghan adına konuşuyor değilim. Ancak her gün bu şekilde yıpratılan herkes için bu durum hayatlarında adeta kanserli bir etkiye yol açıyor olmalı. Bunu Diana'da bizzat gördüm. Bugünlerde benzer durumların tekrar yaşandığını görmek gerçekten üzücü.
1: Earl Spencer, kraliyet ailesi içinde taraf tutmadığını da vurguladı.
22: Sanırım medyada Harry'nin tarafını tuttuğuma dair bir algı var. Aslında ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının her ikisinin de yanındayım. Benim rolüm bu.
1: Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan 6 yıl sonra Kaliforniya'dan İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle da daha önce defalarca medyayı eleştirmişti. Earl Spencer, geçen hafta Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonraki günlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde insanların onu kısa süre içinde unutacağını söylediğini iddia etmişti. Bu iddia, kraliyet tarafından kesin bir dilde yalanlanmıştı. Spencer'ın Prenses Diana ile ilgili yazdığı kitabında da kraliyet ailesine sert eleştiriler yönelttiği belirtiliyor. Kitabın bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
0: İngiliz müzisyen Ed Sheeran sessizliğini bozdu. Sheeran, Amerikalı sanatçı Macklemore'un Filistin'e desteği sonrası turneden çıkarılmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili Philadelphia konserinde ilk kez konuştu. Sanatçının turneden çıkarılmasının organizatörlerin kararı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananlar içinse felaket dedi.
23: The criticism was about something much more important.
6: Konserime başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. İsrail ve Filistin'deki durum karşısında nerede durduğum ve bu akşam burada konser vermemin bu konudaki duruşumu yansıtıp yansıtmadığı sorusuna değinmek istiyorum. Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve tutkulu bir tartışmanın ortasına yerleştirdi. 7 Ekim'de İsrail'deki müzik festivaline yapılan saldırı korkunçtu. Ama bu Gazze'de yaşananları haklı göstermez. Gazze'de yaşananlar felakettir ve orantısızdır. Yıkımın ve çocuklar dahil tüm sivillerin can kayıplarının boyutu kalbimi paramparça etti. Batı Şeria'da gördüğümüz sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez. Bu korkunç olayların mağdurlarına nasıl yardımcı olabileceğimi anlamaya çalışıyorum ve dinleyerek öğreniyorum. Çünkü yeterince bilgiye sahip değilim. Bu gece burada benimle birlikte olduğunuz için gerçekten minnettarım. Bu konser hala herkesin hoş karşılandığı ve karşıt görüşlere sahip insanların birlikte var olabileceği bir yer.
0: Şili'den bir askeri geçit töreninin görüntülerini getireceğiz ekranlara. O töreni haber konusu haline getirense görkemli olması ya da son model silahlarla bir gövde gösterisine dönüşmüş olması değil. Polis teşkilatının 9 yavru köpeği de o törendeydi ve ilgi odağı haline gelmeleri de kaçınılmaz oldu.
1: Asker ve polislerden rol çaldılar, geçit töreninin yıldızı oldular. Görüntüler Şili'nin başkenti Santiago'dan. Geleneksel askeri geçit töreninde polis teşkilatının yeni üyeleri kamuoyuyla tanıştırıldı. Yavru köpekler, bakıcıları olan polislerle birlikte törene katıldı. Çanta içinde korunmaya alınan yavrular ilgi oda haline geldi. Binlerce asker ve polisin yürüdüğü törende tüm gözler onların üzerindeydi. Bakıcıların kucağında geçit törenine katılan yavru köpekler büyüyünce polis teşkilatında görev yapacak. Geçit töreninde hali hazırda polis teşkilatında görev yapan köpekler de yer aldı. Halen aralarında Golden Retrievers ve Alman çoban köpeklerinin de olduğu 26 yavru teşkilatın bünyesinde eğitim alıyor. Köpekler 2017'den beri Şili devlet başkanlarının da katıldığı geçit törenlerinde yer alıyor.
7: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
23: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
24: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
25: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: NTV Radyo.

0: Ciao. Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Reklam. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: İyi akşamlar. Saat 21. Bültene günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gidiyor. Erdoğan'ın uçağının yaklaşık 1,5 saat sonra inmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanına eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet eşlik edecek. Erdoğan New York'a ulaştıktan sonra Türk evine gidecek. Erdoğan genel kurul konuşmasının yanı sıra ABD ziyareti boyunca çok sayıda ikili temasta da bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir bankaya 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'deki bir bankaya 25 milyon euro transfer edildiği belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. ABD Başkanı BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye de hazır olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Bu skorla Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini almış oldu. Sarı Kanarya'nın gollerini İrfan Can, Genduzi, 2 kez Greenwood, 4 kez de Vedat Muriç attı. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak. İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi.
2: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak. Hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihli. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzyeçi ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
3: Nerede yaptın, olay nerede gerçekleşti?
4: Düz içinde savcı.
2: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
1: Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.
5: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Mübeccel Bedik Kıray, Türkiye'nin ilk sosyologlarından, ilk sosyoloji profesörü, Türkiye'de sosyolojinin kurumsallaşmasında önemli rol alan bilim insanı. Anlatan Profesör Doktor Hatice Kurtuluş.
4: Galiba Mübeccel Kıray'ın en önemli bıraktığı etki sosyolojiyi sahaya indirmek. Tabii ondan önce bunu yapan Behice Boran vardır. Yani Behice Boran'ın öğrencisi olduğu için ve o onu yönlendirdiği için daha antropolojik çalışmalara da o nedenle Behice Boran'ı anmak gerekir. Herkes Behice Boran'ı bir politikacı Türk olarak bilir daha çok ve onun için asıl saha çalışmaları yapan sosyoloğun Mübeccel Kıray olduğu düşünülür. Gerçekten de daha yaygın olarak saha çalışmasını yapan ve o türden çalışmalar yapacak öğrenci yetiştiren kişi de Mübeccel Kıray'dır. Bir öncüdür. Kişisel olarak ise çok önemli bir yanı var. Belki kadınların daha bilim hayatında etkilerinin olmadığı bir zamanda onun bunları yapıyor olmasıdır. Bu çalışmaları yapıyor olmasıdır. Aslında Mübeccel Kıray Türkiye'de yaptığı işler kadar çok eser üretmemiş bir hoca aynı zamanda. Türkiye toplumunu anlamak istiyor aslında, anlamak, çözümlemek istiyor. O nedenle biz onunla söyleşi yaptığımız zaman da hani biz ısrar ettik. Hocam bunu yapalım, hem bir tarihsel anlamı var, bir Türkiye'nin sosyoloji tarihini biliyorsunuz. Hem de kendi hayatınız politik olarak Türkiye'nin bir sürü evresine denk geliyor. Onların hepsine tanık oldunuz. Hani ne olur bunu yapalım dediğimiz için o her hafta bizimle görüşmeyi kabul etti ve o çalışmayı yaptık. Haftada bir kere buluştuk ve uzun uzun konuştuk. Kitapta belki tamamı bile yok onunla konuştuğumuz şeylerin. Ve oradan onun hem kendi hayatına hem Türkiye'ye dair büyük bir tanıklık çıktı aslında. Mübeccel Hoca'nın çok temel bir şeyi vardı. Arkanıza bakmayın, ileriye bakın derdi. O kitapta da dedi ki hayatımda hiç arkaya bakmadım. Aslında bir şanssızlık bizim şansımız oluyor Mübeccel Kıray'ın sosyolog olmasında. O da şu, Mübeccel Kıray İzmir Lisesi'nde okuyor. O kadar başarılı bir öğrenci ki fen dallarından birinde okumak istiyor. Yani tıp gibi, işte biyoloji gibi. Ama ailevi durumlarından dolayı Ankara'da okumak zorunda. Ve Ankara'da ve Türkiye'nin belki de hiçbir yerinde fen fakültelerinde ya da işte tıplarda, diğer tür fen ağırlıklı fakültelerde kız öğrenci almıyorlar. O zaman sosyal bilimler dediği için edebiyat, felsefe bu alanlarda okuyabiliyorlar. Yani mecburen dil, tarih, coğrafyanın felsefe bölümüne yazılıyor. Mübeccel Hoca'nın antropoloji doktorasının olması ve üstüne sosyoloji yapıyor olması onun sosyolojisini biraz daha farklılaştırmıştır Türkiye'de o güne kadar olan sosyolojiden. O nedenle de çok çekici yapmıştır. Çalışmalarında hep o tarafı görürsünüz. Sosyolojiye ilgisi oradan başlar. Yani Behice Boran'la ve Amerika'da antropolojiyle tabii başlar ve gelişir. Ama hep onun sosyolojisinin içinde bir antropoloji bazı vardır. 1923'te doğmuştur Mübeccel Hoca zaten. Babasında mühendis olarak Cumhuriyet'in inşasında aldığı görevler dolayısıyla çok yer değiştirirler. Onun için Türkiye'nin her yerini de biraz bilir. Belki sonraki yapacağı antropolojide ve sosyolojide o çocukluğunda etkisi olacaktır. Sonra genç kız olduğu zaman lisede İzmir'de okuması, İzmir'in kültürel ortamı, Bütün bunlar o yeni kurulan cumhuriyette eğitime verilen özel bir önem. İzmir Lisesi'nde onlar ciddi ciddi felsefe tartışmaları yapıyorlardı. Edebiyat tartışmaları yapıyorlardı. Türkiye'nin siyasetini konuşuyorlardı. Böyle bir lise eğitiminden geçiyor. Bir bakıma tabii böyle bir ailede, yani onun anlattıklarından bizim anladığımız kadarıyla aile içinde kız çocukları dışlanmamış, kız çocuklara ayrımcılık yapılmamış, kız çocuklar işte okula gönderilmiş, Mübeccel Hoca'nın hayatındaki daha sonra yapacağı işlere sağladığı avantajların da olduğunu düşünmek gerekir. İlk gidişi Amerika'ya, doktora için. Amerika'dan dönüyor, iş bulamıyor. Çünkü üniversitelere yaptığı başvurular geri çevriliyor. Ve bir müddet bir radyoda, Amerikan ajansında çalışıyor, haberleri çeviriyor, öyle işler yapıyor. Mübeccel Hoca'nın tekrar üniversiteye dönebilmesi doçentlik tezini dışarıdan yazmış bir biçimde oluyor. O yurt dışı akademik deneyimleri ODTÜ'den sonra oluyor. Yurt dışında verdiği sosyoloji dersleri var. Yaptığı bazı çalışmalar, özellikle patronajla ilgili olan çalışması çok kıymetli bir çalışma. Onu o referans almış bir çalışma. Özellikle İstanbul Metropoliten alanı ile ilgili yaptığı çalışmalar önemli çalışmalar. Ama tabii bunlardan önce Ereğli'den bahsetmek gerekir. Behice Bora'nın Manisa çalışmasının arkasından Krain Ereğli çalışması Türk sosyolojisine bence Türk

0: Ve çalışmıştır kadını, kırsal ve gecekonduda kadına bakmıştır. Bir yanıyla da kendi hayatındaki engellerde, kadın olmasından kaynaklı engelleri de bildiği için kadın akademisyenleri savunurdu. Eşi İbrahim Kray'ın maço bir adam olmaması, onun akademik çalışmalarında hep arkasında bulunması bir şanstır Mübeccel Hoca için. Ama Mübeccel Kray herhalde o öyle olmasaydı. Mübeccel Kray işlerini güçlerini bırakıp peki sen ne istiyorsan biz öyle yapalım demezdi sanırım. Çocuğunu rahatlıkla eşine bırakıp yurt dışına gitmişti. Yani anneliği kutsamamıştı. Öğrencileriyle arada bir yemeğe çıkardı eşini de alıp Mübeccel Hoca. O yemeklerde İbrahim Bey yalnız kalmasın ve sıkılmasın diye ki sıkılan bir insan değildi. Çok eğlenceli bir insandı İbrahim Bey de. Mübeccel Hoca biriniz İbo'nun yanına oturun ve onunla ilgilenin derdi. Bugün bile örnek verdiğim ah ne tatlı bir ilişkidir onların ilişkisi dediğimiz bir ilişkileri vardı. Çok yaşlıyken bile vardı. Çok keşke demeyi sevmeyen bir kadın. Başlayıp yarım bıraktığı bir iki işi var. O işlere başlamış olmaktan pişmandı. Ama şöyle bir insandı Mübeccel Hoca. Belki çok pişmanlığının olmamasının nedeni şundan kaynaklanır. Mübeccel Hoca çok kolay vazgeçebilen birisiydi. Yani kendi çalışma alanına çok tutkuluydu. Ama bir şey onun istediği gibi olmuyorsa ve o işte bir bulantı, bir koku seziyorsa eğer ondan da derhal vazgeçerdi. Ve o vazgeçtiği şey bazen onun akademik titri olabilirdi. Mübeccel Hoca'nın hayatını bir simgeyle anlatmak zor. Yani Mübeccel Hoca'da en çok benim hissettiğim şey bir içsel güçtü. Yani böyle içi çok güçlü bir kadındı. O güç o öğrendiklerinden, ailesinden, yaptığı işten yani onların dışında bir gücü vardı. Onun için böyle hani böyle ağaç gibi başka bir şeye ihtiyacı olmadan kendi varlığıyla ayakta durabilen böyle bir çınar gibi geliyor bana.
1: Türkiye'nin ilk sosyologlarından Mübeccel Bedik Kıra'yı Profesör Doktor Hatice Kurtuluş anlatıyordu. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sevgili cazseverler, bu hafta beraberliğimiz Kuzey'den bir vals ile başladı. Norveç'ten Helge Sunde ve Norske Støre Orkester'in 2006 yılına ait Denada albümünden Sunde'nin bestesini dinlediğimiz parça. At Dawn, soloları tenor saksafonda Peter Vetre, trombon ve trompette Helge Sunde yapıyordu. Yine Kuzey'deyiz. İsveçli basçı Lars Danielsson'un 2004 yılında yayınladığı Liberame albümünden Jon Christensen'le yazdığı Asna adlı atmosferik parçayı dinliyoruz. Violonsel ve sampler'da Danielsson, davulda Jon Christensen, trompette Nils Petter Mølvær, vurma çalgılarda Xavier de Sander Navar, sample'larda Jan Bank, vokallerde Cecilie Norby.

Gece ve Caz, The Claudia Quintet'in kendi adını taşıyan albümünden Canlı Oğlumbek'in bestesiyle devam ediyor. Love Song for Kate. Klarinette Chris Speed, vibrafonda Matt Moran, akordeonda Ted Reichman, basta Drew Grass, davulda Canlı Oğlumbek. Ardından dinleyeceğimiz parça, Hollandalı saksafoncu Jasper Blom'un Metropolarit albümünden Homecoming adlı bestesi. Tenor saksafonda Blom, gitarda Jesse Van Ruler, basta Frans van der Hoven, davulda Martin Finke, Metropol Orkestra eşlik ediyor.

Jasper Blum dörtlüsü Metropol Orkestra ile 2025'te yayınladığı Metropolit albümünde seslendirdi. Homecoming, Finlandiya'dan Umo Jazz Orkestrası'nın One More Time albümündeki konukları ise trompetçi Kenny Wheeler ve şarkıcı Norma Winston. İki sanatçının şiirsel bir bestesi, Sea Lady. Sololarda trompette Wheeler, flütte Teemu Salminen, soprano saksafonda Peppa Päivinen.

Sea Lady, Norma Winston ve Kenny Wheeler'ın UMO Caz Orkestrası ile 2000 yılında yayınladığı One More Time albümünden dinledik. Gece ve cazın son dakikalarını Vince Mendoza ile paylaşıyoruz. 2011 yılında yayınladığı Nights on Earth albümünden Everything Is You adlı baladını dinliyoruz. Sololarda tenor saksafonda Bob Minzer, piyanoda Mendoza.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz sona erdi. Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: Saat 22 haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkinde yeni bilgiler var.
2: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında Masak'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
1: Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kuriş Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacak dedi.
3: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihli. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
4: Nerede yaptı, olay nerede gerçekleşti?
5: Düz içinde savcı.
3: Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
1: Evet, şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. Beşiktaş Diyarbakır deplasmanından puansız döndü. Siyah beyazlılar Ahmet Spor'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekip Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle taraftarına büyük sevinç yaşattı. Şimdi o hem o sevincin yaşandığı atmosferi dinleyeceğiz NTV temsilcimiz Nizamettin Kaplan'dan, hem de maça dair de izlenimlerini soralım. Nizamettin, karşılaşma nasıldı?
6: Evet, keyifli bir karşılaşmaydı spor severler açısından baktığımızda. 5 gollü bir karşılaşma. Ahmet Spor'un ilk yarıda üstünlüğüyle geçen bir karşılaşmadan söz ediyoruz. Ve bu yarıda da zaten Ahmet Spor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha kontrolü ele aldı. Ahmet Spor daha çok geride atakları kabul etmeye başladı. Zaten Ahmet Spor ilk yarı üçlü savunmayla oynuyordu. Daha çok hücumu düşünen bir futbol karakteri ortaya koydu ilk yarıda. Ancak ikinci yarıda biraz skoru korumaya yönelik ve biraz da kontrataklara dayalı bir futbola döndü ve dörtlü savunmaya geçti. Bunun aslında ikinci yarıda çok böyle meyvelerini görmedi diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş daha çok Ahmet Spor yarı alanındaydı ikinci yarı. Ve 13. dakikada Orban'ın golüyle 1-0 öne geçti Ahmet Spor. Daha sonra 22. dakikada Diasaba bu kez sahneye çıktı ve durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla biterken ikinci yarıda 55. dakikada Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic durumu 2-1'e getirdi. Sonrasında Ahmet Spor bu kez ileride baskı yaparak, biraz da kalecinin hatasını değerlendirerek Furkan Soyalt'la 3. golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi. Burada Ahmet Spor biraz rahatladı ve daha sonra uzatmalarda Beşiktaş biraz daha baskısını arttırdı ve uzatmaların artık son bölümünde elle çarpma sonucu Ahmet Spor ceza sahası içerisinde sanırım Mehmet Yeşil diyor orada, onun koluna top çarptığı için hakem VAR hakemi tarafından uyarıldı ve sonrasında da görüntüleri inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Orkun bu penaltıyı kullandı ve durumu 3-2'ye getirdi. Karşılaşma da bu sonuçla noktalandı. Ahmet Spor tabii hem Beşiktaş açısından hem de Ahmet Spor açısından baktığımızda bu karşılaşma aynı zamanda takımların liderliğe yükselme karşılaşmasıydı. Ve bu avantajı Ahmet Spor değerlendirdi ve lig arasına da milli takım arasına da lider olarak girdi. Ahmet Spor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 4 karşılaşmada 4'te 4 yaptı. Daha önce Trabzonspor'u da kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 yenmişti. Yine geçen hafta Başakşehir'i 5-0 gibi bayağı farklı bir skorla yenerek bu haftaya morallı girmişti. Ahmet Spor bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve averajla Galatasaray'ın üzerine çıktı ve liderliğe yükseldi. Evet, Ahmet Spor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya çok yoğun ilgi vardı. Hem Ahmet Sporlu taraftarlar hem de Beşiktaşlı taraftarlar tribündeki yerlerini almışlardı. 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu tıklım tıklım doluydu ve 90 dakika boyunca her iki takımın taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadılar, desteklemeye devam ettiler ve maçın sonunda kazanan, gülen taraf Ahmet Spor oldu. Maçın sonucu Ahmet Spor 3, Beşiktaş 2.
1: Nizamettin, aynı zamanda tribünleri de sormak isterim. Daha doğrusu hem stadın maç öncesindeki atmosferini hem de şimdiki atmosferini. Gerçi bu 4'te 4 yaptılar dedin. Artık Diyarbakır sportif faaliyetlerin taraftarı bu coşkuya da alıştı diyebiliriz.
6: Evet, zaten taraftar uzun yıllardır Süper Lig özlemi çekiyordu. Ahmet Spor'un 16 yıl sonra Diyarbakır'ı temsil eden bir ekip olarak Süper Lig'de yer alması zaten buradaki futbol coşkusunu üst seviyeye çıkarmıştı. Diyarbakır aynı zamanda bir futbol şehri. Daha önce Diyarbakır Spor yıllarca Süper Lig'de mücadele etmişti. 2009-2010 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra Diyarbakır bir temsilcisi yoktu. Herhangi bir temsilcisi yoktu Süper Lig'de ve geride bıraktığımız yıl Ahmet Spor Trendyol 1. Lig'inde şampiyon olarak, daha doğrusu Erzurum'un ardından ikinci olarak Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. Ve yeniden bir takım kurdu Ahmet Spor. Taraftarın desteği de tabii sonuna kadar Ahmet Spor'un arkasındaydı.

0: çerçevesinde bir karşılaşma oldu. Son bölümlerde biraz hakeme tepkiler vardı. Fazla oynattı diye karşılaşmayı. Zaten o uzatma bölümlerinde Ahmetspor ikinci golü yedi. Onun dışında herhangi bir olumsuzluk yok. Şu anda Ahmetsporlu taraftarlar stadyumdan ayrılıyor ve muhtemelen eğlence şehir merkezinde farklı noktalarda devam edecek Canan.
1: Peki Nizamettin Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan paylaştığı atmosferi, maça ilişkin de detayları. Şimdi biraz daha bu konuyla ilgili, daha doğrusu Süper Lig'in 6. haftasıyla ilgili detaylıca konuşalım. Farklı sonuçlar vardı. Galatasaray Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenildi. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla geçti. Beşiktaş ise az önce deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetleri 3-2 mağlup oldu. Yani konuşulacak çok skor var 6. haftanın kapanışında biz de hemen değerlendirelim. Spor yazarı Sayın Çağatay Çıtlak konuğumuz olacak. İyi akşamlar diyelim, sondan başlayalım. Kartal neyi yanlış yaptı bu akşam Diyarbakır'da?
2: İyi akşamlar tüm izleyenlere de, mutlu bir akşam dileklerimize, hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Aslında Beşiktaş karşısında bu kadar ciddi bir rakip beklemiyordu desek daha doğru olur. Çünkü gerçekten Ahmet bu maçı daha çok isteyen taraftı. Yani Beşiktaş'ın 11'ine baktığımız zaman işte her zaman beklenen bir 11 çıktı karşımıza. Kalede Nübel, Murillo, Rıdvan, Jalo, Akbadu, Salih, Orkun, Olaytan, Poku, İlhan ve Vlahović şeklinde çıktı. Çerni'nin yerine burada Poku'nun olması tabii Beşiktaşlı taraftarları belki birazcık şaşırtmıştır ama maçın geneline baktığımızda zaten bir topun diğer kalede olduğu, bir topun başka bir kalede olduğu, iki kalede gidip gelen bir maç izledik ve çok da zevkli bir karşılaşma oldu. 3-2'lik bir karşılaşma oldu ama artık ligimiz Premier Lig seviyesine yavaş yavaş sanki böyle mecazi de olsa yaklaşmaya başladı. Çünkü şu yüzden söylüyorum. Her takım her an her şeyi yapabilecek nitelikte. İşte dün gördük Trabzonspor 1550 günlük Okan Buruk Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı 4-0'lık net bir skorla yenerken Fenerbahçe bugün 8-0'lık bir net galibiyet alıyor. Ama bir de Beşiktaş tarafına baktığımız zaman Ahmetspor, evet, hep yayınlarda da söyledik. Gerçekten çok tehlikeli bir takım. Çünkü Ahmetspor'un çok değerli oyuncuları var. Yani hem Süper Lig kariyer anlamında hem de Avrupa'da bilinen oyuncuları anlamında, ki bir Gift Orban var, haftalardır adından söz ettiriyor ve Ahmetspor'un ileri üçlüsü gerçekten hani skorer ve winner oyuncular. Yani oyunculara baktığımızda her golde muhakkak Antalyaspor'dan alınan Balet'i görebiliyoruz. Her topun, her golün asistini yapan Krasniç'i görebiliyoruz. Ya da Türkiye'ye geldi, bir senelik belki kiralık geldi ama Gift Orban'ı görüyoruz ki bugün de uzaktan mükemmel bir şut attı. Beşiktaş ikinci yenilgisini aldı. Evet, çok enteresan istatistikler vardı. Diasaba çok çok önemli bir futbolcu. Yüzdeliklere baktığımızda, şimdi ben istatistiklere de baktım ve %45'e %55'lik bir topla oynama oranı varken Beşiktaş %55'lik daha çok topa sahip olmuş. İşte 10 tane korner atmış. Ahmetspor sadece bir tane korner atmış. Ama geneline baktığımız zaman Beşiktaş Alanya maçından sonra ikinci mağlubiyetini aldı ve özellikle milli araya gitmeden böyle bir mağlubiyet aslında herkesi de şaşırttı bir yandan.
1: Marsilya maçından sonra özellikle beklenti daha yüksekti Beşiktaş adına. Peki biraz da ligi konuşalım. Daha doğrusu ligde değişen puan tablosunu bu galibiyetle. Tabii ama Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puanla yeni lider oldu. Siz aslında az önce kadrodan bahsettiniz. Sorun bir kadro derinliğinden söz edebilir miyiz şeklinde olacaktı ama yanıtını da vermiş oldunuz bu cevaba baktığımızda. Dolayısıyla ligde adından artık sıklıkla konuşacağımız ilk iki hafta için en azından şu an lider diyebileceğimiz bir Ahmet Sportif Faaliyetler var.
2: Kesinlikle, yani puan durumuna baktığımızda şimdi maç başlamadan, daha ligler başlamadan Ahmet Spor 5 hafta sonra lider olacak deseydiniz buna kaç tane taraftar inanabilirdi? Ama şu anki puan tablosuna baktığımda yanılmıyorsam Ahmet Spor averajla Galatasaray'ın üstünde, lider olarak milli araya gitti. Tabii şunu da söylemek lazım. Yani bu sonuçlardan sonra özellikle umudunu kaybeden Fenerbahçe ve Trabzonspor potaya da girmiş oldu milli ara öncesinde ve artık yani

0: 20 günlük bir aradan sonra tekrar lig başladığında yeniden başlıyormuş gibi, sıfırdan başlıyormuş gibi bir lig izleyeceğiz. Evet.
1: Peki o halde ligin diğer takımlarına da bakalım. 6. hafta çokça konuşulacak bir hafta gibi görünüyor daha başlangıçta. Çünkü Fenerbahçe'de yine bugün kendisi adına Süper Lig tarihinin de en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. 8 gollük bir skor daha doğrusu Fenerbahçe camiası içinde. Son dönemdeki özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası, tekrar dönüşünü de düşünürsek bir kenetlenmeye, bir can suyuna sebep olmuş mudur?
0: Şimdi Fenerbahçe tarihinin, Canan Hanım, sizin de söylediğiniz gibi kulüp tarihindeki en farklı net skoru elde ettiler. Evet, 8-0'lık bir galibiyet vardı. Fenerbahçe'de tabii sakatlıklar daha sonra elde kalan kadroyla Fenerbahçe'nin ilk 11'ine baktığımız zaman zaten hani geriye de çok fazla adam da kalmıyor. Çünkü Semedo, Ederson, Şikrinyar, Ake, Brown, Kante Gendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem ve Vedat Muriç 11 ile çıkılmıştı. Tabii şöyle bakalım. Şimdi bu 11 ile çıkan Fenerbahçe ilk yarıyı da 5-0'lık bir net skorla kapadı. Yani tarihinin ilk yarısında 5 gol attığı 4. karşılaşma oldu. Daha öncesinde zaten 3 tane karşılaşma oynamıştı geçmişte. Kuşkusuz bu karşılaşmaya damga vuran isim tabii ki Vedat Muriç'ti. Vedat Muriç Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu ve gecenin yıldızı oldu. Zaten Vedat Muriç'in geçmişine baktığımız zaman Türkiye Ligi'ni çok çok iyi bilen bir futbolcu. Çünkü La Liga'da, Mallorca'da küme düşen bir takımda 25 golle gol kralı olan Mbappe'nin arkasında gol krallığında ikinci olmuştu. 23 golle Vedat Muriç La Liga'da gol krallığında ikinci olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi şöyledir, futbolculara ne kadar çok süre verirseniz, özellikle kaleci ve santrafor anlamında oyuncu süre aldıkça kendi özgüveni de artar. Yani Fenerbahçe'nin Antep ve Beşiktaş maçından sonra gerçekten bir morale, bir patlamaya ihtiyacı vardı. Taraftarlar işte Kerem'e tepki veriyorlardı, İrfan Can'a tepki veriyorlardı. Ama toplamda 5 gole de bu saydığım isimlerin katkıları oldu. Yani Fenerbahçe'nin taraftarlarıyla barışmaya ihtiyacı vardı. Özellikle Asensio'nun olmadığı zamanda eksikliği çok ama çok hissediliyor. Tabii bugün yeni transferlerden Oponk'un da süre alması, işte futbolcuların psikolojik anlamda özgüvenlerinin birazcık daha artması, önümüzdeki maçlar için daha da iyi bir şekilde organize olmasını sağlayacaktır. Tabii Eyüpspor'un gücü de belli. Yani Süper Lig adına bu maçı bence referans alınmaması gerekiyor. Tabii şu da var. Avaraj anlamında 8-0'lık bir galibiyet alıyorsun. Bu çok çok önemli. Çünkü senin rakiplerinden avaraj anlamında daha üst sıraları da taşıyacaktır. Fenerbahçe bir moral kazandı. Bu fırsatı bakalım nasıl kullanacak, ama tabii şampiyonluktaki rakiplerinin de Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın mağlup olması, biraz önce de söylediğim gibi umutları tükenen Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi de şampiyonluk potasına soktu. Hem İsmail Hoca'yı rahatlattı, hem Fenerbahçe bataryasını birazcık daha dinlendirmiş oldu. Yani 3 haftalık milli aranın ardından söylediğim gibi sanki bizi yeniden sıfırdan başlayan bir lig beşi bekliyor. Ve artık bundan sonrası her sonuca gebe, her türlü sonuç çıkabilir.
1: Aslında soracağım soruya da yanıt vermiş oldunuz. Neticede milli araya girildi. Bazı takımlar moralli, bazı takımlar belki moralsiz girdi bu araya. Ama Fenerbahçe özelinde ligdeki bu son maç için en azından olumlu hava Şampiyonlar Ligi'ne de etki eder mi diye sormuş olayım.
0: Tabii ki etki eder. Yani bu bir moraldir, motivasyondur. Futbolcunun özgüvenini kazanmasında o kadar çok önemlidir ki. Fenerbahçe'nin çok ciddi maçları var. Deplasmanda Aston Villa karşılaşması var. Yani Aston Villa hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden. O yüzden bu maçlarda bu arayı ne kadar iyi değerlendirirseniz o kadar iyi çıkarsınız. Bence Fenerbahçe'nin önünde çok iyi bir fırsat var. Bu 20 günlük arada bence Fenerbahçe yeniden kenetlenmeli. Yeniden bir kampla futbolcular daha çok kaynaşmalı. Ve mentor anlamında da Fenerbahçe'nin özellikle takıma bir takım katkıda bulunulması gerektiğine inanıyorum profesyonel anlamda. Çünkü futbolcular şu andan itibaren buna karar verecekler. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Canan Hanım, yani İsmail Kartal'ın istifası takımı çok etkiledi. 24 saat içinde bir teknik direktör asla dönmem dediği kulübe ertesi gün yine antrenmanda işbaşı yaparak döndü. Yani bu bile aslında futbolculara sirayet edebiliyor. Ama şu noktada Fenerbahçe bu rüzgarı kendine doğru çevirip yani çok iyi kullanırsa ve bu milli arayı da değerlendirirse özellikle Asensio'nun iyileşmesinin ardından daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğini düşünüyorum taraftarların.
1: Peki Sayın Çıtlak, çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için. İyi geceler. Devam edelim gündemdeki diğer gelişmelerle. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni açıklamaları, daha doğrusu tehditleri olduğu, İran konusunda karar verme aşamasındayım, Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Şkiyan'la görüşmeye de hazır olduğunu dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı ise ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde ise bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısını yaptı.
2: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatemül Enbiya Karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için arabuluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı arabuluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da hava limanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
1: Hem ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle de BM toplantıları öncesinde İran'a yönelik bu tehditlerine, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la olası bir görüşmesine, Trump'ın bu çelişkili açıklamalarına biraz daha detaylı olarak bakalım. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara ile konuşacağız. Sayın Çinkara, iyi akşamlar. Teşekkürler yayına katıldığınız için.
3: İyi akşamlar Canan Hanım. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Öncelikle aslında tabii BM gündemini de konuşacağız elbette. İlerleyen saatler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da New York'ta olması ve belki ayağının tozuyla ilk açıklamaları yapmasını da bekliyoruz. Ama biz şimdi dilerseniz Trump'ın bu son yapmış olduğu İran konusunda bir karar aşamasındayım açıklamasına bakalım. Aslında bu karar aşamasındayım ifadesini o kadar da çok duyduk ki Trump'tan. BM sürecine evet. Girilirken böyle bir açıklama ve İran'a Pezeşkian'la da görüşebilirim şeklindeki hem açık kapıda bırakıyor olmasını nasıl değerlendirdiniz?
3: Evet, yani ben aslında çok gerçekleşebilecek bir senaryo olarak görmüyorum. Ama tabii yani o her şey olabilir, mümkündür. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her ihtimale açık siyaset olarak, diplomatik gelişme olarak bir ortamdayız. Fakat şöyle bir gerçeklik var Canan Hanım, yani onu vurgulamak lazım önce diye düşünüyorum. Şubat 2026 Savaşı'ndan sonra özellikle ilk haftalarda İran'ın üst düzey liderliği tasfiye edildikten sonra İran'da yeni bir lider eliti grubu yükseldi. Onu yakından zaten takip ettik. Tabii bu elit grubunun temel niteliği artık devrim muhafızları ordusundan müteşekkil olması. Yani oldukça rigid, sert, müzakereye kapalı ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yapmaktan ise daha çok Çin ve Rusya'ya yanaşarak alternatif bir küresel güç bloğu oluşturmayı hedefleyen bir ekip şu an karar veriyor aslında İran'da.
1: Bir yandan bundan da bir başlılığa sebep oldu bu durum tabii.
3: Kesinlikle. Kesinlikle. Şu an siyasi iktidarı elinde tutanlar reformist zaten. Pezeşkiyan, Zarif gibi insanlar. Bu blok tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyi ve belli noktalarda kazanımlar elde edilerek İran'ı çok da Rusya ve Çin ekseninde değil aslında Batı ekseninde de çizgisinde de tutmayı İran'ın çıkarları için daha hayırlı olacağını düşünen bir ekip de var. Bu iki ekip arasında bir gerginlik var. Zaten bu gerginliği hatırlayacak olursanız Hamaney'in cenazesinde de gördük. Yani Zarif'e yönelik tepkiler, Arakçı'ya yönelik tepkilerde de Tahran'da çok net bir şekilde gözlemledik. Pezeşkiyan'ın zaten son açıklamalarına baktığınız zaman sanki bir siyasi iktidar değil de muhalefetteki bir lider gibi konuşuyor. Benim anladığım şu buradan, yani bu verilerden ortaya çıkarak şunu vurgulamak isterim. Sanki Trump İran içerisindeki sizin de vurguladığınız gibi bu iki başlılığı iyice kızıştıracak bir vurgu yapıyor bence. Yani aslında Pezeşkan'la görüşeceğim derken bir yandan orada iktidarı arasındaki bloklaşmayı da derinleştirecek bir ivmelendirme yaratıyor diye düşünüyorum. Yoksa günün sonunda devrim muhafızlarının alternatifinin dışında herhangi bir güç odağını şu an İran'da yönetime ele alması çok mümkün değil. Zaten siz de başta vurguladınız. Sonraki açıklamana baktığınız zaman ise ya müzakeredir ya da İran'ı haritadan sileceğim açıklamasını yaptı. Tabii ikinci burada faktör ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler, bana soracak olursanız. Trump kendi seçmenine ben savaşı devam ettirmek isteyen bir lider değilim mesajını çok net bir şekilde vermek istiyor Canan'ın. Yani çünkü Cumhuriyetçi Parti
1: savaşı
3: içerisinde...
1: Savaşı çıkaran lider olduktan sonra mı bu imajı yaratmaya çalışıyor?
3: Evet. çok doğru. Fakat Trump şöyle bir bence Cumhuriyetçi Parti'nin neokon elitlerinden farklılaşan bir usulü var diyeyim. Hemen müzakereye açık olduğunu sürekli mesaj atması da bence bundan kaynaklanıyor. Yani çünkü neokonlar biliyorsunuz özellikle Irak işgali, Afganistan işgali de temel motivasyonları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi sistemi demokrasiyi Orta Doğu'ya ihraç etmek üzerine kurulu bir fikir. Yani yeni emperyalizm fikri. Fakat Trump da baştan itibaren onu çok net bir altını çizdi. Yani İran'da herhangi bir rejim ihracı veya siyasi sistemi kökten ve radikal değiştirecek Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvvetiyle bir sürecin içine girmeyeceğini baştan altını çizdi. Bence Trump'ın şu an sürekli müzakere açık olduğunun altını çizmesi, görüşeceğim demesi, ara seçimler. Üçüncüsü de bence piyasalara dönük açıklamalar olarak da okuyorum. Kontrolsüz bir şekilde petrol fiyatlarının yukarı çıkmasını Trump istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de ekonomi şu an sıradan insanlar için zor, biliyorsunuz Canan Hanım. Yani zorlaşmaya başladı. Evet. Zaten bunda siyasiler sürekli kampanyalarında gündeme getiriyorlar. Özellikle Trump'a muhalif olanların temel gündeme getirdiği mesele, artık arabamızı kaç dolara dolduruyorduk, şimdi kaç dolara dolduruyoruz meselesi. Tabii. Şu an Amerika'da çok
1: Petrolün orada bir şey. Ciddi bir enflasyonist etkisi oluyor çünkü.
3: Evet. Zaten Suudi Arabistan'da biliyorsunuz Yemen saldırıları sonrasında gelişmeye baktığımız zaman da şöyle bir analiz yapıyorlar. Bir petrol kıtlığı oluşabilir. Bu da enerji fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Çünkü Suudi Arabistan özellikle Aramco'nun yaptığı açıklamalar o doğu batı hattındaki enerji geçişini çok kısa sürede aktivite edilemeyeceğini, hatta Ekim'de ve Kasım'da Avrupa'ya da enerji iletimi noktasında Suudi Arabistan'ın herhangi bir girişimde bulunamayacağını da altını çizdiler. Bu tabii ki oldukça zor günlerin hem bölgeyi hem de küresel ekonomiyi beklediğini gösteriyor. Çünkü enerji fiyatları yükseldiği zaman biliyorsunuz bütün her şey yansıyor ve bir enflasyonist etki her yerde yankılanıyor. O yüzden Husi dosyası, tabii Husi dosyasıyla çok asıl bağlantı olan yer Babel-Mendeb geçişi, boğazı. Bunun tabii ki çözüme kavuşamaması bölge ülkeleri ve küresel ekonomi için hala çok ciddi bir tehdit olacak. Ama tabii Trump biliyorsunuz Yemen dosyasında çok farklı bir rotaya girdi.
1: Evet.
3: Umman'da Husilerle görüşerek
1: Tam da onu soracaktım aslında. Washington yönetiminin Husilerle de görüşmesiyle ilgili de bir konu var. Babel-Mendeb kısmına geçelim birazdan ama şu İran meselesiyle ilgili bir sorum daha olacak size. Özellikle Trump'ın bu yani görüşebiliriz kısmında belki muhatabı Pezeşkiyan oluyor ama yine bir operasyondan bahsettiğinde de bu kez yanıt devrim muhafızlarından geliyor. Askeri tehditlerden de geri adım atmıyor İran neticede baktığımızda ve her defasında da biz ABD'nin üstlerinin olduğu ülkeleri ve de onların çıkarlarını hedef almaya devam edeceğiz diyorlar. Yani aslında Trump'ın her söylediğinin bir muhatabı var İran'da bu durumda. Biz bir çift başlıktan bahsettik ama hem askeri kanat hem siyasi kanat bir şekilde cevaben bir açıklama yapıyorlar.
3: Tabii ki yani İran noktasında dediğiniz tespit çok doğru. İran'la şu an özellikle iktidarda olan güç odağı hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Tabii bu şurayı da eklemek lazım. Biliyorsunuz Hazine Bakanı Bessent şu an büyük bir ekonomik yaptırım paketinin uygulayıcısı. İşte her hafta finans organlarına veya diğer ekonomik faaliyetlere dönük olarak İran'a hedef alan yeni yaptırımlara dönük olarak kısıtlamalar getiriyor farklı ülkelerdeki yapılara. Tabii bu da İran'ı oldukça ekonomisini zorlaştıran ve güçleştiren bir gelişme de yaratıyor bir yandan sıradan insanlar için. Yani bunun sosyal ve siyasal etkisi ne olacak? Bunu takip etmek lazım. Biliyorsunuz Suriye örneğinde de gördük. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları çok kolay koyuyor ama kalkması o kadar kolay olmuyor ve tahribat çok fazla oluyor Canan Hanım gerçekten. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının ilgili ülkeye dönük olanlarının tahribatı çok çok fazla oluyor. O sebeple İranlılar da herhalde bir yandan da bu yaptırımların iyice ülke içerisinde siyasi sistemi egemenliği tehdit etmeden yeni bir müzakere ile yeni bir sürece girmek istiyorlar. Fakat işler çok kompleks bir hale geldi bence. Çünkü Suudi Arabistan da artık şu an önemli bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Tabii ki Husiler İran'la doğrudan böyle bir Hizbullah gibi bir ilişki içine değiller ama günün sonunda yine İran devrim muhafızlarının teknik kabiliyeti Husiler üzerinde oldukça etkili. Tabii Husilerin nasıl baskılanacağı, nasıl geri adım atacağı meselesi de şu an çok büyük bir soru işareti. Çünkü Husiler ilerlemeye devam ediyorlar ve Yemen içerisinde Suudi Arabistan desteklediği kuvvetlerin anlamlı bir gerileme yaratamadığını zaten bu güçler üzerinde
1: Kesinlikle.
3: gözlemledik. Suudi Arabistan üzerindeki bu baskı nereye gidecek? Asıl soru o. Yani dün çok önemli bir gelişme oldu aslında. Yani biz bunun belki altını iyice kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Riyad'a bu saldırı bence oldukça önemliydi. Yani Husilerin güç kapasitesini ve güç projeksiyonlarını gözlemlemek açısından. Yani onlar da aslında bir mesaj verdiler. Yani bu iş uzarsa daha da fazla olacak. Ben diyorum ki aklımıza şeyi de getirelim Canan Hanım. Yani Ukrayna-Rusya arasındaki şeyi
1: Evet.
3: takip ediyoruz değil mi? Dronlar, enerji kaynaklarına sürekli saldırılar. O yüzden zor günler bekleyebilir diye düşünüyorum. Suudi
1: Bir vekil
3: Arabistan ve
1: gücü
3: Yemen
1: olma
3: arasında.
1: kimliğinden sıyrılıp kendi otonom hareketini de ortaya koyabilir mi Husiler? Böyle bir gücü var mı? Onu sormuş olayım. Bir yandan da çünkü bunu şunun için de soruyorum. Özellikle Washington'ın Husileri ve bölge ülkeleri arasında görüşmeler yaptığına ilişkin de bilgiler olduğu için bu Babil-Mendeb'deki savaşın da gidişatını etkileyecek. Sona erdirir mi, erdirmez mi? Nasıl bir argüman olur taraflar adına bilemiyoruz tabii ama özellikle hem Orta Doğu coğrafyasında hem daha işte Arap Yarımadası'na doğru indiğimizde bu vekil güçlerin bir müddet sonra kendi otonomilerine dönüşüyor olabilmeleri ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir.
3: Evet, şöyle bir gerçeklik var Yemen'de açıkçası. Yani bunlar artık Yemen'deki devlet sistemini büyük oranda kontrol eden yapıya dönüşmüş oldular Husiler. Tabii diğer bir yandan bunların farklılıkları da yani Yemen'in tarihine, sosyolojisine gömülü bir organizasyon. Yani bunlar böyle yeni çıkmış, işte farklı ekonomik rahatsızlıklar, sosyal rahatsızlıklar nedeniyle ortaya çıkmış yeni bir yapılanma değil. Yani oradaki dini bir fikir. Aynı zamanda bir siyasi sosyal itiraz üzerine güç kazanmış bir yapılanmadan bahsediyoruz. O yüzden aşiretler olsun, diğer gruplar olsun mobilize etmeleri de çok kuvvetli. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz meseleyi geriden almasının temel nedeni de hatırlayacak olursak Trump sürekli Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmalarına girmesini istiyor. Fakat Suudi Arabistan'da sürekli şunu söylüyor, hep söylüyorlar ilkesi olarak, o konuyu hiç değiştirmediler. Bir Filistin devleti kuruluncaya kadar biz İsrail'le diplomatik bir ilişkiyi başlatmayacağız. İbrahim Anlaşmaları biliyorsunuz, ilgili ülkeler İsrail'de böyle bir şart önüne koymadan İsrail'le diplomatik ilişkiye başlattılar. Normalleşme, diplomatik normalleşmeyi başlattılar. Şimdi bence Trump'ın biraz geri planda duyarak bu işi şey yapması, Suudi Arabistan'ı kendi başına bırakmasının temel nedeni de o. Tabii Suudi Arabistan bir yandan da Birleşik Arap Emirlikleri'ni de biliyorsunuz Yemen'den çıkardı. Şu an bir nevi aslında Suudi Arabistan kendi başına hareket etme sürecinde. Ama tabii burada ellerinde bir yapı kurumsallık da oluşuyor. O da Mekke Anlaşması. Yani Türkiye'nin de dahil olduğu, Pakistan'ın da dahil olduğu. Hatta izleyicilerimize de belki yeniden izlemelerini tavsiye etmek açısından NTV'de. Çünkü dün çok güzel bir mülakat oldu. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la NTV arasında. Orada da bu zaten altı çizildi. Yani Türkiye böyle bir anlaşmaya giriş yaptığı için günün sonunda teknik kabiliyetler noktasında üzerine düşüyorsa yapacak. Tabi bu nasıl olacak bunu göreceğiz. Bunu tabii ki Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı kararını verecek. Siyasi irade olarak da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şu anlaşılıyor. Yani Türkiye'de Suudi Arabistan'ı İsrail'e hızlı bir geçiş mahkumiyet içerisinde bırakmak istemiyor. Tercihsiz bırakmak istemiyor. O yüzden de Türkiye'nin buradaki bence duruşunun, Mekke Anlaşması'nın da zamanlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın da İsrail'in bile onun yanına kayması Orta Doğu'da çok da Türkiye açısından hayırlı bir jeopolitik ortam oluşturmayacaktı. Bana soracak olursanız. Bence Mekke Anlaşması bu açıdan çok ama çok değerli. Tabii ki çok yeni. Kurumsallaşması zaman alacak. Organizasyonu belki zaman alacak ama en azından bu acil tehdide cevap olarak ben ortak bir şey oluşacağını düşünüyorum ilgili ülkeler arasında.
1: Peki Sayın Çinkara, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, önemli detaylarda paylaşmış oldunuz. Sağ olun, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: Devam edelim. İsrail'in saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridine bakalım. Öğrenciler 3 yıl sonra yeniden eğitim görmeye başladılar ama okullar yerine çadır ve geçici eğitim alanlarındaydılar.
2: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
4: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
2: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
1: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün yüzüne çıktı.
5: Yani ana muzaf.
6: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
5: Yani aşeyet uanetik.
7: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
6: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
7: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
1: Dünya görülmemiş bir iklim krizinin eşiğinde. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları kuruyor, okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor ve dünya çapında 1,5 derecelik kritik ısınma eşiği bir kez daha aşılmış durumda. Dolayısıyla dünya geri dönülemez bu noktayı geride bırakırken gözler de küresel diplomasinin kalbine, yani New York'a çevrildi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin gündemindeki en önemli dosya iklim ve su krizi olacak. Bu konuya bir parantez açarak veda edeceğiz ve saat başında tekrar burada olacağız.

0: Bir yanda ölümcül seller, diğer yanda kavurucu sıcak ve kuraklık. Binlerce kişinin ölümüne yol açan heyelanlar, devasa fırtınalar, on binlerce can alan aşırı sıcaklar ve aşılan 1,5 dereceli kritik küresel ısınma işi. Gezegen belki de tarihinin en öngörülemez iklim kaosunu yaşıyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplanırken bilim dünyasından gelen son raporlar net bir tablo ortaya koyuyor. Liderlerin masasındaki en acil dosya iklim ve su krizi olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı son rapor, gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normalin çok altında kaldı. Raporlara göre gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında kriz büyük. Karasal su rezervi düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor.
1: Below normal flows covered 36% of the world's basin area.
2: Buzullardaki kütle kaybı kritik seviyelere ulaştı. 2023 ile 2025 yılları arasında 1,4 trilyon tonluk buzul eridi. Bu, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor.
1: Congo and Zambezi basins in Africa.
3: Traditionally,
4: eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzulda kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Buzul stoklarındaki erime ve dengesizlik istatistiklerin ötesine geçerek ölümcül afetlere dönüşüyor. Bunun son ve en yıkıcı örneği 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşandı. Rasuva bölgesinde devasa bir buzul kütlesinin çökmesiyle tetiklenen çığ ve sel felaketi 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği Himalayalardaki buzul çöküntülerinin ve buzul gölü taşkınlarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. 1950 yılından bu yana gezegendeki buzulların ortalama 33,5 metreden fazla inceldiği biliniyor. Bu erime doğrudan deniz seviyesini etkiliyor. Sadece 10 yılda küresel deniz seviyesi 4,5 santimetre yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yükselişin geçen yıl daha da hızlandığı uyarısında bulunuyor. Okyanuslardaki ısınma sürecinin geriye çevrilmesinin 1000 yıl alabileceğine dikkat çekiliyor. New York'taki 81. Genel Kurul oturumları küresel iklim krizinin soyut tartışmalarından sıyrılarak somut bir varoluş mücadelesine sahne olabilir. Birleşmiş Milletler özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelen küçük ada devletleri ve kıyı ülkeleri için uluslararası toplumda güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. New York'taki zirve, toprağa okyanus suları altında kaybolma tehlikesi yaşayan milyonlarca insan için uluslararası hukukun ve küresel dayanışmanın en kritik sınavına dönüşmüş durumda. 81. Genel Kurul temasında sadece karbon salımı azaltım hedefleri değil, ada ülkelerinin kaybettiği kara parçaları, egemenlik hakları ve yerinden edilen toplumların hukuki statüleri de ilk kez bu kadar net bir şekilde diplomasi masasına yatırılıyor. Dünya genelinde aşırı kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde yaşanan şiddetli taşkınlar küresel su döngüsünün artık öngörülemez bir evreye girdiğini gösteriyor. Sıcaklık cephesinde de alarm zilleri çalıyor. Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma kritik eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos'ta küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesi de hala mümkün. Ancak bunun için çok daha sıkı önlem alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerekiyor. Sıcak dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ana karasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Okyanus yüzeyi sıcaklığı ortalaması da 21,07 dereceyle rekor kırdı. Bu durum aşırı iklim olaylarına zemin hazırlıyor. Kasırga mevsiminin en hareketli olması gereken Atlas Okyanusu'nda sıra dışı bir sessizlik hakim. 1 Haziran'dan bu yana tek bir kasırganın dahi oluşmaması son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo bir iyileşme değil, fırtına öncesi sessizlik. Okyanus üzerindeki alt ve üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkı 1940'tan bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviyede. Fırtınaları geciktiren bu durum enerjinin okyanusta birikmesine neden oluyor. Uzmanlar gelecek dönemde patlak verecek kasırgaların çok daha yıkıcı bir güçle karaya ulaşacağı uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü doğa olayı El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde.
5: Kanıtlar tartışmaya yer bırakmıyor. Fosil yakıt kullanımı son bulmadıkça ortaya çıkan kirlilik gezegenimizi kavurmaya ve rekorlar kırmaya devam edecek. Europe's summer has been hot as hell.
0: Atmosfer ve okyanuslarda yükselen bu alarm zilleri gözleri şimdi New York'a, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na çevirdi. Dünya liderleri güveni yeniden inşa etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanırken gündemin en sıcak başlığı kaçınılmaz olarak iklim ve çevre krizleri. Diplomatik masalarda öne çıkan ana eksen yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasıyla birlikte bu dönüşümün gelişmekte olan ülkeler üzerinde adaletsiz bir yük yaratmaması. Küresel iklim finansmanının sadece bir vaat veya hibe sözü olmaktan çıkarılıp doğrudan kalkınmakta olan ekonomilerin yeşil dönüşümüne aktarılacak somut bir mekanizmaya dönüştürülmesi tartışılıyor. New York'taki bu buluşma, karbon salımı azaltım hedeflerinin tutturulmasıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gerçekleri arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor. Sağlanması hedeflenen adil geçiş, iklim krizine karşı çok taraflı diplomasinin en hayati sınavı olarak karşımıza çıkıyor. Raporlar açık, veriler net, zamansa daralıyor. Nehirlerin kuruduğu, okyanusların ısındığı ve buzul stoklarının eridiği bir dünyada Birleşmiş Milletler çatısı altında alınacak kararlar sadece birer bildiri değil, gezegenin geleceği için son viraj niteliğinde olabilir.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Bursa 26, Edirne 31 derece. İç Anadolu açık, Ankara az bulutlu 24 derece. Ege açık, İzmir güneşli 30 derece, Manisa 31 derece. Akdeniz geneli güneşli, Antalya 31, Adana 33 derece. Karadeniz genelinde açık bir hava var, Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31 derece.

0: İyi geceler, saat 23 haberlerle karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta uçağa geçtiğimiz dakikalarda iniş yaptı. Az sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gitmesini ve de Türk evinde ilk temaslarını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tabii hem BM programına ilişkin detayları alacağız. Kameralarımızı New York'a çevireceğiz. Bir yandan Deniz Tüysüz orada bu ziyareti takip ediyor. Bir yandan da Profesör Doktor Cem Oğultürk'le birlikte Birleşmiş Milletler'in hem gündemini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ajandasını da değerlendireceğiz. Sayın Oğultürk, iyi geceler, hoş geldiniz diyelim. Deniz, sana da kolaylık diyelim ve hemen seninle başlayalım, sıcağı sıcağına bize New York'tan aktaracaklarını dinleyelim.
1: Canan, sen de söyledin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı yaklaşık 10-15 dakika önce New York'a indi. John F. Kennedy Havalimanı'na buraya gelmesi yaklaşık bir buçuk saati bulacak diye tahmin ediyoruz. Biz neredeyiz? Türk evindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını burada gerçekleştirecek, programlara da buradan katılacak. Şu anda tabii yoğun bir hazırlık var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ilişkin. Caddenin diğer tarafında, tam karşısında yani, burada yaşayan Türkler var. Onlar da yaklaşık birkaç saat önce buraya geldiler. Yağmurlu bir hava New York'ta. Ona rağmen beklemeye devam ediyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için. Geçtiğimiz sene de yine aynı bir tablo oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağının tozuyla arabadan indikten sonra, makam aracından indikten sonra burada yaşayan Türklerin yanına gitmişti. Kendisini karşılayanlarla ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmişti. İşte bugün de aynı görüntülerin oluşacağını tahmin ediyoruz. Ve programı da hayli yoğun, Canan. Bugün geldi. Burada saat şu anda 16, pazar günü ve çarşamba akşam saatlerine kadar da yoğun programı olacak.
0: De detaylarını soralım hemen Deniz sana. Özellikle BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma tabii merak ediliyor. Hem içeriğinin ne olacağı hem de tabii saat farkından dolayı da belki Türkiye saatiyle de bir kez daha altını çizmek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de ne zaman konuşacak?
1: Salı günü konuşacak Canan. Buranın saatiyle 11-11.30 arası gibi planlanıyor. Türkiye saatiyle de bu 18-18.30'a denk geliyor. Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı olacak. Dördüncü sırada konuşacak. Zaten ilk gün, yani liderlerin konuşmaya başladığı ilk gün Salı günü olacak. İlk sırada Brezilya Devlet Başkanı konuşuyor. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Yani ilk gün dördüncü sırada konuşmasını yapacak. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel meselelere ilişkin mesajları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlara dikkat çekeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz dönemde dikkat çekmişti. İsrail'in saldırılarından sonra neler yaşandı oldu? Şu anda durum ne? İşte bunların hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirmesi bekleniyor şu anda Gazze'deki durumu. Rusya-Ukrayna savaşı bildiğimiz gibi devam ediyor uzun süredir ve Türkiye çok sayıda ev sahipliği yaptı arabuluculuk görüşmelerine iki ülkenin. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le sürekli temas halinde ve her seferinde de Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilgili her gereken ne varsa yaparız mesajı veriyor ve biliyorsunuz Türkiye'de de İstanbul'da birçok kez arabuluculuk Türkiye'nin öncülüğünde rolünde arabuluculuk görüşmeleri gerçekleşmişti. İşte bu konuya da değinmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ve burada işte İsrail'in durumu söz konusu. Bunların hepsi tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar içinde olacak. Suriye'de yaşananlar, Afrika'daki son durum, bunların hepsi Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma olacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Bu buna yönelik mesajlar vereceğini biliyoruz. İkili görüşme görüşmeleri de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Donald Trump'la bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak duyurmuştu. Trump ve Erdoğan'ın New York'ta görüşeceğini. Ama bu görüşme tam olarak ne zaman olacak? Nasıl bir formatta olacak? Şu ana kadar bu konuda bize gelen bir bilgi yok. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olacağı salı günü bu görüşmenin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü iki lider de birbirine çok yakın sırada konuşuyor. Orada bir görüşme gerçekleşebilir. Şimdi yarın pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika ve Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. İkili görüşmeleri olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'a geldi, gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bazı devlet başkanlarıyla burada Birleşmiş Milletler binasında, bazılarıyla da Türkiye'de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çarşamba günü de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı. Bu da Türkiye'nin önem verdiği bir konu. Türkiye COP31 ve çünkü Antalya'da ev sahipliği yapacak Kasım ayında. Dolayısıyla bu anlamda bu başta bir bu konuya bir başlık açılmış durumda. COP31 süreciyle alakalı olarak da burada etkinlikler de düzenlenecek bakanların katılımıyla birlikte. Ve bu konuya özellikle değinecekler bu kapsamda. Perşembe günü yani Türkiye'ye göre çarşamba akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi MÜSİAD ve Amerika Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak. Yani iş adamlarıyla bir araya gelecek. Amerika'da işleri olan Amerika ile Türkiye arasında ticaret ve konuş adamlarıyla bir araya gelecek ve akşam saatlerinde de çarşamba akşam saatlerinde de Türkiye'ye dönmesi bekleniyor canım.
0: Deniz Tüy, size teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını detaylı bir şekilde paylaştı bizimle. Şimdi biz de bunu değerlendirelim. Sayın Profesör Doktor Cem Oğul Türk yayın konuğumuz demiştik. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Cem Hocam bir kez daha iyi akşamlar dileyelim size. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Birleşmiş Milletler sağ olun 81. Genel Kurul toplantısını yapacak bu salı günü. Tabii Wilson ilkelerinden başlayıp bugüne geldiğimizde aslında biraz da 2026 yılının Birleşmiş Milletler'ini nasıl gördüğünüzü sorarak da başlamak isterim. Çünkü belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar çok savaş gündeminin, savaşan coğrafyaların bir arada olduğu bir gündemle mi toplanıyor olacak? Ya da bu kadar riskli coğrafyaların gene liderlerinin bir araya geldiği oturumlar olmuş muydu BM Genel Kurulu'nda?
2: Evet, tabii Wilson ilkelerinden ya da işte 1. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan Milletler Cemiyeti'nin sonuna benzer bir sonuna ermesini ümit etmiyoruz elbette tabii, Birleşmiş Milletler'in gelinen nokta itibariyle. Ancak şu var ki tabii Birleşmiş Milletler'in bir reforma ihtiyaç duyduğu aşikar. Dünyanın yaşamış olduğu çeşitli krizler, savaşlar ve problemlerin sonuç bulması, bunlara bir çözüm bulunması noktasında mevcut statünün çok da yeterli olmadığı anlaşılıyor. İşte baktığımız zaman bundan önce tabii Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki kutuplu düzeninde de elbette birçok sorun yaşanıyordu belki. Ama o sorun yaşanan dönemlerde iki kutuplu düzen içerisinde belirli çözümler daha barışçı bir şekilde, bir sıcak savaşa varmadan çözümlenmeye çalışıyordu. Ya da işte çözülemiyorsa eğer de savaşın gelişmesini engellemek için bir takım tedbirler alınıyordu. Bugün gelinen noktada baktığımızda özellikle Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya özelinde düşündüğümüzde şu an dünyadaki en önemli iki savaşın tarafı olduğunu görüyoruz. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırıyor. Orada bir savaş var. Diğer tarafta ise Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve bu savaşlar bitmek bilmiyor. Devam ediyor hem bölgemizde hem de küresel çapta geniş bir etki yaratıyor ve bu yarattığı etki insanların hayatına doğrudan olumsuz bir sonuç getiriyor. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırabilmek için işte biraz önce bahsettiğim, konuşmamın başında bahsettiğim reform ihtiyacı ortaya çıkıyor. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın da daha önceki yıllardan bu yana bahsetmiş olduğu dünya beşten büyüktür tarzı bir yaklaşımın elbette ki üzerinde tartışılması gereken bir nokta olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunu aslında önceki Amerikan Başkanı Biden da desteklemişti. Birçok ülke bunu destekliyor. Avrupa'dan ya da dünyanın diğer kesiminden, özellikle Afrika'dan, Amerika kıtasından, Güney Amerika kıtasından pek çok ülke bu yeni oluşturulacak olan Güvenlik Konseyi yapısının destekçisi. Bunları tabii gerçekleştirilebilir mi? Şu anki tabii beşli yapı, beşli Güvenlik Konseyi ve artı diğer geçici üyelerin bunu değiştirebilmesini pek mümkün kılmıyor şu anki durum. Evet, şikayet ediyorlar belki ama o şikayet eden ülkeler, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, sahip oldukları gücü elbette ki diğer ülkelerle paylaşma konusunda imtina ediyorlar. Bunun ama sürdürülebilirliği var mı? O konuda tabii çok pozitif bir görüşte olmak da mümkün görünmüyor.
0: Tabii yani başta Milletler Cemiyeti vurgusu yapmamın sebebi aslında amacın bir barış arzusundan doğuyor olması ama günümüzde ne yazık ki bunun tam olarak da yerine getirilemediğini görüyoruz. BMGK'ya siz de 5 daimi üyeye değindiniz. Bu daimi üyeler savaşın da tarafları olup ellerinde de güçlü bir veto yetkisini kullandıkları müddetçe bu diyalog yolu sadece diyalog olarak mı kalacaktır? Belli bir yaptırıma BMGK güç olarak dönüştüremeyecektir gibi de görünüyor. Tam da böylesi bir ortamda bütün bu bahsettiğiniz hem Amerika, İsrail'in İran'a saldırısı hem Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları. Şimdi yeniden Babülmendeb ve Suudi Arabistan ekseninde de gördüğümüz yeni gelişmeler ortamında.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
0: Buyurun hocam.

0: nasıl bir mesaj vermesini bekliyorsunuz?
1: Cumhurbaşkanımızın tabii bu vereceği mesajın başında biraz önce bahsettiğim dünya beşten büyüktür isteğinin, talebinin yeniden dile getirileceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten eğer Birleşmiş Milletler'de bir konuşma planladığında Cumhurbaşkanımızın buna özel bir vurgu yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla bu konuşmasının herhalde en başında bahsedeceği şeylerin başına geliyor. Diğer taraftan elbette ki Gazze ve Filistin'de yaşananlar muhakkak ki oldukça önemli. Hem Türkiye hem bölgesel bölge hem de küresel çapta bu derecede soykırıma varan bir saldırının herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan devam etmesi elbette ki itiraz edilecek en önemli konu olarak önümüze çıkıyor. Cumhurbaşkanı daha önceki yıllarda İsrail'in hadsiz ve hudutsuzluğunu vurgu yapan pek çok konuşması olduydu. Bu yıl yine buna vurgu yapacağını tahmin edebiliriz. Bir diğer konu tabii elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in şu an tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görünüyor mesele sanki ama bunu gözden kaçırmamak lazım. Yapmış oldukları saldırıların bir sonuca varmaması. Yani zaman zaman işte biliyorsunuz ateş kes sona eriyor, karşılıklı saldırılar oluyor, gerilim yükseliyor, zaman zaman düşüyor. Trump'ın ve İran yetkililerinin yaptığı açıklamalar var ama bölgede savaş sona ermiş değil, ateşkes de hatta yürürlükte değil. Dolayısıyla bunun bir an önce kalıcı bir ateşkes ve barış anlaşmasına varması için gösterilen çabalara yeniden vurgu yapılacaktır. Benzer şekilde elbette ki Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de yaşanan gelişmeler ve bu agresifliğin, Rusya'nın özellikle saldırılarının, Ukrayna'nın da tabii elbette Rusya'nın içerilerine doğru, şehirlerine doğru, sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu son dönemde ciddi saldırılar var. Bunların bir an önce bitmesi ve karşılıklı bir ateşkes ve barışa doğru yol alması istenecektir. Bu çabalar elbette ki Birleşmiş Milletler'in diğer üyeleriyle birlikte daha fazla seslendirilmesiyle belki karşılık bulabilir. Ama tabii şimdiye kadar yaşananlar bunun çok da mümkün olmadığını gösterdi bize. Taraflar herhalde birbirlerini en son noktaya gelinceye kadar zarar verme peşinde koşmaya devam edecekler gibi görünüyor. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesinde. Diğer taraftan Amerika'nın İran'a saldırıları, Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde ne olacağı belli olmayan bir yöne doğru gidiyor. Bu da tabii belirsizliği hakim kılıyor sürekli. Ve elbette ki hem işte ekonomik anlamda hem de diğer güvenlik çerçevesinde biraz önce bahsettiğiniz Babil Mendeb'de işte Aden Körfezi'nde özellikle Husilerin son dönemde yaratmış oldukları gerginlik olayın gerilimin bölgesel bir savaşa doğru gitmesine yol açabilecek nitelikte. Dolayısıyla bunun bir an önce durdurulması lazım. Şu an tabii Birleşmiş Milletler'de bu imkan en azından ikili görüşmeler vasıtasıyla Birleşmiş Milletler'de yapılacak olan konuşmalar vasıtasıyla gündeme alınması, dünyanın gündeminde olması bir pozitif hava yaratması açısından imkan sağlıyor. Bunun gerçeğe ulaşmasını, gerçekleşmesini dilemek kalıyor bize de geriye. Evet.
0: Tabii ikili görüşmeler de burada önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yanı sıra ikili temasları da olacak. Ve her zaman vurguladığı işte o savaşların sona erdirilmesi yönündeki ara buluculuk rolünü de burada öne çıkaracak mıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan?
1: Elbette ki Türkiye bölgesindeki özellikle Rusya-Ukrayna konusunda oldukça ciddi ara buluculuk görevi üstlendi. Yani bunu hem tahıl anlaşmalarında hem de Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimlerinde bu gelişmeleri biz yaşadık. Benzer şekilde aslında savaşın daha ilk başında Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda Türkiye'nin ciddi çabaları vardı.

0: ama maalesef o dönem bu gerçekleşemedi. Ancak neden Türkiye'de bu sonuca varılmasın? Türkiye her iki ülkeyle görüşebilmekte, ilişkilerini doğru bir zeminde yürütebilmekte. Dolayısıyla iki ülkenin eğer bir anlaşmaya varacaklarsa burada Türkiye'nin konumunu değerlendirebileceklerini ben görüyorum. Bunda da çok bir farklı bir noktaya varılmayabilir. Yeter ki savaşı bitirmek için iradeleri göstersinler. İran konusunda da tabii Türkiye özellikle Pakistan'ın ve Katar'ın yapmış olduğu arabuluculuğa vermiş olduğu destek açısından belki şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Orada da elbette ki Türkiye yine Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olarak ve İran'la da komşu ve dost bir ülke olarak bu ülkelerin savaşın bir an önce bitirilmesi yönünde çaba gösteriyor ve göstermeye devam edecek. Ve Türkiye'nin konumunu öne çıkartan yaklaşımlar bunlar.
1: Evet, tabii bu ikili görüşmeler içerisindeki en önemli görüşmeyi de şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump'la yapılması planlanan görüşme oluşturmakta. Burada gündem tabii Türkiye açısından da önemli. Özellikle F-35'ler konusunda yeniden gündeme gelecektir. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili muhtemelen bu görüşmede yine konular arasında olacaktır. Artık bu anlaşmalara varılması da yakın diyebilir miyiz gelinen bu konjonktürde?
0: Ya, açıkçası yani o konuda tabii teknik görüşmelerin ben devam ettiğini değerlendiriyorum. Yani özellikle kassa yaptırımlarının kalkması, Amerika Birleşik Devletleri'ne işte Kongre'nin vermiş olduğu kararlar var. Bu kararların başında da Türkiye'nin S-400'ü elinde bulundurmaması gerekiyor kassa yaptırımları karşısında. Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Bu S-400'lerin üçüncü ülkelere devredilmesi konusunda bir takım gelişmeler yaşanabileceğine dair. Bu gerçekleşmesini müteakiben bu yaptırımların kalkacağını öngörebiliriz. Ama bundan ziyade Türkiye için tabii o yaptırımların dışında yer bulan özellikle Kaan jetlerinin motorları ve F-16 satışının gerçekleşmesi konusunda ilerlemeleri belki beklemek şu aşamada daha doğru olabilir. Diğer taraftan tabii S-400 konusu kassa yaptırımlar için engel olmaya en azından devam ediyor. Tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. Amerikalıların yaklaşımı bu çerçevede. Ama diğer taraftan yaptırım dahilinde olmayan motorların, jet motorlarının ve F-16'ların satışında bu konular görüşülecektir diye değerlendiriyorum. Ama tabii şu var, bu Birleşmiş Milletler görüşmeleri kapsamında yapılacak olan Trump'la Cumhurbaşkanı'nın yapacağı görüşme daha dar kapsamlı, daha kısa süreli olacaktır. Yani şeydeki gibi Ankara'daki NATO toplantısı ya da Cumhurbaşkanımızın işte daha önce yapmış olduğu Amerika ziyaretlerinde olduğu gibi bir kapsamda, geniş kapsamlı bir görüşme olacağını beklemeyebiliriz. Daha kısa, daha teknik konuların ne aşamaya vardığını değerlendiren ve eğer bir çözüme varılmışsa, bir gelişme varsa o çerçevede adımlar atılacağını söyleyebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oğul Türk değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. 81. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündeminden devam edelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu ziyarette eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor. Emine Erdoğan'ın da yoğun bir programı var. Zira New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak ve devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle de bir araya gelecek.
2: New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik edecek. İlk olarak ekonomist Profesör Jeffrey Sachs'la görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılacak. Emine Erdoğan programda Gerçek İğme, Somut Dönüşüm başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak. Erdoğan'ın New York'taki programları arasında Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları da olacak. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya da katılacak. Görünmez mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler oluşturmak başlıklı toplantıda konuşma yapacak. Emine Erdoğan'ın programları arasında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Vesayet Salonu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Enerji Ajansı'yla yüksek düzeyli diyalog programı da olacak. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gidecek. Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle de Türk evinde ikili görüşmeler yapacak. Brezilya, Kenya ve Sierra Leone First Lady'leriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliklere yer alacak.
1: Gaziantep'ten kadın cinayeti haberi geldi. 27 yaşındaki Merve Keklikçi'yi öldüren eşi cinayetin ardından rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı.
3: Silah sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Eve giren ekipler bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Merve ve Harun Keklikçi çifti Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşıyordu. Çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Eşi 27 yaşındaki kadına pompalı tüfekle saldırdı. İki çocuğu olan kadını vurduktan sonra dışarı çıktı. Rastgele ateş açtı. Üçü çocuk, dört kişi daha kurşunların hedefi oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer dört yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan zanlı kısa süre içinde yakalandı, işlemleri de sürüyor.
1: Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu iddia edilen kadın araçtan atlayınca ağır yaralandı. Gece Çamlıca mahallesinde bir kadının zorla kamyonete bindirildiği yönünde ihbar yapıldı. Araç takibi alındı. Ekipler kamyoneti otogar kavşağı civarında durdurmaya çalışıyordu. Bu sırada 32 yaşındaki kadın seyir halindeki araçtan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen eşi ise gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının gerçekleştiği Aysel Çalık Ortaokulu 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. 15 Nisan'da ise İsa Aras Mersinli babasına ait silahlarla saldırı düzenlemiş. Matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından okul kapatıldı. Öğrenciler başka bir okula nakledildi. Birçok velinin çocuğunu göndermek istemediği okul için valilik yeni bir karar aldı. Bu kapsamda Aysel Çalık Ortaokulu artık 12 Şubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı ortaya çıktı.
4: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
5: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri araba kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli gözlemli çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
4: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
1: Al- Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçimler vardı. Ülke siyasetinin geleceği açısından kritik önemdeki bu seçimleri ve de sonuçlarını akademisyen Yunus Emre Erdölen'le değerlendireceğiz. Sayın Erdölen, iyi akşamlar. Teşekkürler katılımınız için.
6: İyi akşamlar.
1: Dilerseniz önce Berlin'deki eyalet seçimleriyle başlayalım. Zira burada başbakanlık için aday olan Sol Parti adayı Elif Eralp'in oyların %25'inden fazlasını aldığını görmekteyiz sandık çıkış anketlerine göre. En yakın rakibi iktidardaki parti CDU'ydu, Hristiyan Birlik Partisi. Orada bir %19'luk durum söz konusu. Tabii AfD'nin ne yapacağı merak ediliyordu Berlin'de. Üçüncü sıradalar. Dolayısıyla bu sonuçlar başkent açısından da değerlendirdiğimizde Alman siyasetine dair neyi anlatıyor, ne dersiniz?
6: Bu gece Almanya'da Alman sosyalistler, Berlin sosyalistler Tarkan şarkılarıyla seçim zaferlerini kutluyorlar. Açıkçası bu büyük bir dönüşümün özeti gibi bir sahne. Çünkü Berlin göçmenlerin çoğunlukta olduğu, gençlerin Gazze soykırımı nedeniyle merkez partilere, yeşillere, sosyal demokratlara tepkili olduğu bir eyalet ve aynı zamanda Almanya'nın başkenti. Ve tıpkı New York'ta, Londra'daki hikayenin aynısı yaşandı. Solcularla göçmenler, Müslüman azınlıklar, Türk kökenliler ittifak kurup hem İsrail'e olan desteğe, maddi ve manevi desteğe hem de ülkedeki ve büyük kentlerdeki bu konut krizine, kira sorununa, gelir adaletsizliğine tepki gösteren ortak bir platform kurdular. Ve dedin ki daha yaşlılardan, Doğu Almanya kökenlerden oy alan bir partiyken metropollerdeki gençlere ulaşmayı başardı. Ve aynı Zoran Mamdani'nin kampanyası gibi bir kampanyayla genç seçmenin neredeyse yarısını aldı. Belki Berlin'deki seçimlerin en çarpıcı sonucu 35 yaş altı seçmenin %48 oranında sol partiye oy vermesi ve Elif Eralp'ın başbakan olması için, belediye başkanı olması için, eyalet başbakanı sayılabileceği için oy verdi, listeye oy verdi. Bu çok önemli. Yani siyaset artık gerçekten kökten bir şekilde değişiyor ve Berlin seçimleri de New York'taki seçimlerin bir devamı gibiydi aslında Batı İttifakı açısından. Ki çok ilginç, Zoran Mamdani'nin kampanyasında çalışan stratejist Morris Kass, Elif Eralp'le de beraber çalışmış. Yani aslında tamamen ideolojik anlamda, işte dayanışma anlamında bir arada hareket eden geniş bir küresel ittifak söz konusu. Ve onun bir ayağı Gazze, bir ayağı gelir adaletsizliği ve en önemlisi de Elif Eralp gibi yetenekli ve kampanyada net mesajlar verebilen, ikircikli olmayan, çok daha somut vaatlerle siyaseti ele alan yeni nesil siyasetçiler. Bu açıdan
1: evet,
6: da
1: yani bu kişi kültü, özür dilerim, kişi kültü de artık yeni nesil siyasette önem kazanan bir argüman mıdır?
6: Çok iyi, aynen, çok iyi bir soru yani. Bence kesinlikle öyle. Çünkü normalde Dilinke daha parti bazlı, politika odaklı bir kampanya yaparken bu seçimde Elif Eralp'i merkeze çıkardılar. İşte 12 Eylül'den sonra Türkiye'den kaçmış bir sosyalist ailenin göçmen çocuğu, avukat, sivil toplumda çalışmış, AfD'nin yükselişi karşısında siyasete girmiş, göçmen haklarını savunuyor, Filistin'i savunuyor. Bir yandan Almanya'daki İsrail savunucunun çok fazla olması sebebiyle durmadan antisemit olmakla suçlanıp antisemitizmle karşı da açıklama yapmış. Yani bu tarz çok daha bir yandan pragmatik ama bir yandan net hedefleri var. Mesela bir kolye taşıyor Canan Hanım. Bu kolyesinde bütün seçim kampanyası boyunca o kolyeyi çıkarmadı. Kira kontrolü yazıyor Almanca. Yani evet, siyasi mesajını tıpkı yeni nesil diğer siyasetçiler gibi hayatının her aşamasına yansıtmış biri. Ve aynı zamanda da mesela kampanyada ben de kirada oturuyorum, ben de yeni bir eve taşımak istiyorum ama ev bulamamaktan dolayı taşınamıyorum gibi kişisel mesajlar da veren çok ilginç bir figür. Bu yüzden de aynı Zohran'ın Amerika'da yarattığı etki gibi bir etki yaratma şansı var. Çünkü Dilinke yüz değiştiriyor, vitrin değiştiriyor ve çok daha genç, çok daha göçmen, çok daha kadın ve artık Gazze odaklı, ki Almanya'da Gazze'yi dile getirmek çok zor. Yani Amerika'dan da daha da zor. Hatta şimdi belki konuşuruz ama yani Elif Eralp belediye başkanı seçilmedi. Meclis seçildi ve bu meclisten bir koalisyon çıkaracak. Mesela şimdiden İsrail yanlısı yazarlar, çizerler Elif Erer birinci çıkmasına rağmen onsuz bir koalisyon kurulsun diye metinler yazıyorlar, bir kampanya başlattılar. Bunun tek sebebinin Elif Erer ve partisinin ve seçmenlerinin Berlin'in %25'inin antisemit olduğunu söylüyorlar, dile getiriyorlar. Ya böyle bir hala bir ötekileştirme ve bir hedef gösterme var. Mesela Elif Erer bir camide diğer siyasetçilerle kampanya yapmıştı. O zaman ona hani İslamcı, işte Hamasçı falan her şeyi dediler. Yani çok korkunç bir karalama kampanyasına maruz kaldı. Buradan sıyrılması da büyük bir yetenek aslında. Çok konuşacağız. Yani Berlin'in başına gelmek çok büyük bir olay. Şimdi Türkiye Elif Erer'i yeni tanıyor, yeni duyuyor ismini ama çok önemli bir pozisyona gelmiş biri. Büyük ihtimalle çok daha fazla biz onun ve siyasi söylemlerini konuşacağız.
1: Hem öyle hem de yani o kadar farklı ve birbiriyle de iç içe geçmiş açıklamalar da var ki diğer partilerin de yaptıkları değerlendirmelere baktığımızda. Şimdi göçmen kökenli bir ismin bu başarıyı elde etmesi, göçmen toplumuna yıllardır ev sahipliği yapan Almanya geneli için, işte siz dediniz ya kira kontratlarından ya da mülk sahibi olmak en önemli politikalarından biriydi. Karşısında da bunun sebebi olarak göçmenleri gösteren bir AfD'ye karşı ya da diğer farklı sağ politikalara karşı bir de başarı göstermiş oldu. Aynı şekilde Friedrich Merz'in Almanya Başbakanı'nın burası bir göçmen ülkesi olmaya devam edecek. Biz ama göçmen iş gücünü daha çok fabrikalara ya da daha çok üretime nasıl sokmaya devam ederiz, bunun peşinde olacağız dedi. Merz'den de dem vurmuşken aslında biraz da diğer eyalete Forpommern'e de geçmek isterim. Şimdi evet Berlin'de belki bir linke sol parti yükselişi görüyoruz ama bu bütün Almanya'ya yayılacak bir rüzgar mıdır? Keza doğuda gördüğümüz ya da Forpommern'de kuzeyde gördüğümüz AfD yükselişi yine bütün Almanya'ya yayılabilecek bir rüzgar mıdır? Bu iki ayrı kutup nerede birleşir, nerede ayrışır?
6: AfD Berlin'de de o yükseltti mesela. Doğu evet. Almanya'da sadece de yükselmiyor. Almanya'nın her yerinde yükseliyor ve her seçimde de AfD'yi dışlayıp bir hükümet kurmak her eyalette ve işte Berlin, Almanya'nın genelinde çok daha zorlaşıyor. Ama AfD'nin yükselişi sadece aşırı sağ, işte faşizm, aşırı milliyetçilikle özdeşik bir fenomen de değil. Yani Almanya'da merkez partilerin kurduğu çok parçalı koalisyon ne dış politikada, Ukrayna'da da, İsrail mevzusunda da ne de gündelik hayatın sorunlarını çözemedi. Yani AfD'yi dışlayıp bir koalisyon kurmak yeterli görüldü. Ama mesela ekonomik sorunlar, işte halkın göç konusundaki fikirleri, dış politikadaki tercihleriyle elitlerin bu konudaki aldığı kararlar uyuşmadığı için halk merkez partilerden desteğini çekiyor. Bu yüzden AfD bir tepki oyu da olabilir. Yani Alman halkında mesela Amerika'daki en büyük fenomen bir sol, radikal sol adaylara bir de Trumpçılara oy veren seçmenler. Çünkü merkez siyasetten umudu kestikleri için iki ucun da en radikalinin dediklerine kulak veriyorlar ve onları daha sahici, daha gerçekçi, en azından net bir ideoloji bir paket olarak görüyorlar. Bu yüzden Almanya'da da, bu Fransa'da da olacak mesela. Bir sene sonra biz Marine Le Pen gibi bir aşırı sağcıyla Mélenchon gibi bir sosyalisti ikinci turda yarışıyor görebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Almanya'da da AfD yükselirken Dilinke'nin yükselmesi, BSW'nin, Dilinke'nin de daha da solunda ve daha da müesset nizam karşı bir sol partinin yükselmesi, bu üç partinin her seçimde oyunu arttırması da bu hikayenin bir parçası. Bu yüzden AfD yükseliyor ama AfD merkez siyasete, müesset nizama karşı bir tepkiyle sokağın bir başka sesini yükselterek oyunu arttırıyor ve Dilinke de ona alternatif oluyor. İkisi de daha halkın tartıştığı tartışmaların bir tarafı. Bu ilginç. Yani SDÖ'nün, sosyal demokratların bir sonraki seçimde çok büyük bir oy kaybı ve mevzi kaybı yaşaması söz konusu. Yani bu kadar daha net çözümleri olan, işte sağcıysan daha net bir sağcılık, solcuysan daha net, daha köşesiz bir solculuk gibi paketler varken halk neden sosyal demokratlara, merkez sağcılara oy versin gibi bir soru çıkıyor Almanya'da. Bu yüzden AfD'nin yükselmesi evet daha da yükselecek, oylarını arttıracak. Ne kadar bu eyaletleri yönetebilecekler?
1: Ama
6: ne kadar
1: kitle partisi olabilir mi sizce? Hem AfD için soruyorum hem de Linke için soruyorum. Kitle partisi olmayı başarabilirler mi? Ya da gerçekten sokağın onlara o yönelimi AfD'nin, çünkü diğer politikalarına ya da söylemlerine baktığımızda aslında çoğu zaman sokağın da ne olduğunu bilmeden tabii tepki oyu olarak da gittiğini de söylemek mümkün belki.
6: Evet, yani AfD gerçekten de bir tepki partisi ama bakalım bu eyaletlerdeki yönetimleri, seçtikleri profiller, arttırdıkları vekil sayılarındaki o vekillerin konuşmaları, bunların hepsi bir etken olacak. Ama AfD'nin liderleri de Linke'nin liderleri gibi pragmatik, daha genç, daha farklı hikayelere sahipler. Bu yüzden de o kadar sönümlenebileceğini düşünmüyorum. Bir sonraki seçimlere kadar, ki erken seçim için zorlayacaklar, Mersi istifaya çağıracaklar.
1: Evet,
6: çok daha güçlerini arttırmaya çalışacaklar. Bu yüzden halihazırda zaten büyük bir parti, bütün Almanya'dan oy alabilen bir parti, büyük bir kitle partisi, her partiden oy alabiliyor belli noktada. İlginç bir profili var. Linke de buna doğru gidiyor, o da büyüyor. Birbirlerini de kavga ederek iki tarafa da seçmen getirebilecek bir polemikte olacak bence. Burada Almanya'da hani atılacak manşet sol yükseliyor, sağ, aşırı sağ yükseliyor gibi değil. Amerika'da merkez siyaset, müesses nizam, kurulu düzen çöküyor. Ve her seçimde bunun telafisi çok daha zor hale geliyor. Mesela ne olacak? Yani AfD'yi hükümetten dışlamak için koalisyondaki parti sayısı 6'ya mı çıkacak? Yani sosyalistlerle SDÖ'cüler aynı hükümete mi girmek zorunda kalacak gibi farklı bir denkleme gidiyoruz. Ve burada da açıkçası Gazze'nin etkisi de evet, çok büyük. Yani genç seçmende büyük ihtimalle çıkar anket sonuçları ama yani özellikle Berlin'de daha kozmopolit, daha açık görüşlü, New York'tan bir farkı olmayan bir kentte insanlar İsrail'i eleştirince sergilerin iptal edilmesine, fonların kesilmesine çok büyük bir hayal kırıklığı ve şok yaşadılar. Yani bunun sonucudur Elif Erhard'ın seçilmesi, göreceğiz belediye başkanı olacak mı? Bu siyasi kırılmanın bir sonucudur. Yani bu da Zohra'nın seçimi gibi, işte İngiltere'de yeşillerin yükselişi gibi aynı fay hattının bir başka cephesi oldu.
1: Şimdi çok fazla, yani 2,5-3 milyona yakın Türkiye kökenli seçmen de yaşıyor, insan da yaşıyor Almanya'da. Şimdi Berlin'de bir tarafta bir Türk'ün eyalete başkan seçilecek kadar yükselebiliyor olması, ki baktığımızda bugün aslında bunun destekte çok da fazla Türk var. O tabii ayrı bir konu ama bir taraftan da AfD gelirse bizi Almanya'dan hani gönderecekler korkusunu yaşaması. Aslında kastettiğim şey tam olarak da buydu. Bir taraftan yönetebilirken bir taraftan ülkeden kovulmak gibi bir iki ayrı uçta gidip gelen de bir halk var, bir toplum var. Bu tabii sadece Türk toplumu için değil, birçok göçmeni de ilgilendiren, onların daha çok belki lokal bir Alman'dan daha fazla takip ettiği bir seçim midir bu?
6: Ya evet, bir kere Türklerin sayısı mecliste çok artıyor, eyalet yönetimlerinde çok artıyor, belediye başkanlıklarında çok artıyor, farklı farklı partilerde artıyor ve çok ilginç, AfD'de de biz daha fazla Türk göreceğiz bence. Yani çünkü AfD'de de büyük bir seçmen grubuyla kavga etmeyeceğini kendi açısından, işte pragmatizm derken bunu kastediyordum, daha farklı motiflerle Türk seçmenlere ulaşmaya çalışacak. Bu çok ilginç bir bence artık kırılım yaratıyor. Yani günün sonunda kilit seçmen grubu, hani Türkler orada çok aynı anda aynı partiye böyle oy verilmiyor. Bir sürü kırılımlar var. O kendi işlerinde siyasi farklı düşünceler, farklı eğilimler, her partide bir temsilci olduğu için farklı oy verme davranışları var. Ama Elif Erhard'ın kampanyasına baktığımız zaman işte Kreuzberg merkezli, işte Türkçe şarkılarla, işte Kürtçe müziklerle bir sürü hani Orta Doğu'yu, Türkiye'yi, oradaki Türkleri yansıtan motiflerle bir kampanya yaptı ve burada da o kimliğini ideolojisiyle yan yana kullandı. Yani sadece sınıfsal ve kimliksel değil, ikisini de çok dengeli bir şekilde harmanladı. Bu yüzden de büyük ihtimalle yine çıkış anketlerinde daha da netleşecektir. Türklerin çok ciddi oyunu aldığını düşünüyorum. Özellikle göçmen mahallelerinde zaten Dilinke çok yüksek oy arttırdı. Burada da mesela işte Dilinke'nin Filistinli adayları vardı mesela. İşte aktivist adayları vardı. Mesela onu da çok iyi mobilize ettiler. Bu yüzden artık bence Türklerin Almanya'daki zaten rolleri çok yüksekti ama şimdi başat güç olarak sahneye çıkışlarını göreceğiz. Bunda da ben yine bunun tıpkı Zohran'ın örneğinde olduğu gibi yine bu Gazze'ye yönelik tepkide Müslümanlarla solcuların bir ittifak kurmasının dinamiği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgeyi en iyi bilen, Gazze'de ne olduğunu en iyi bilen ve bunu da diğerlerine anlatabilen profillerden biri bu insanlar. Bu açıdan da bence çok daha fazla göreceğiz. Yani her yerde biz bu ittifakın meyvesini göreceğiz.
1: Evet. Tabii bu solun da biraz daha kabuk değiştirmesiyle de belki doğru orantılı olarak da gidiyor olabilir. Daha eğitimli, daha beyaz yaka, belki daha böyle işte yeni jenerasyonun da bahsettiğiniz bütün o yelpazelerden bir unsuru kendinde gören kişilere hitap etmesi açısından bu kapsayıcılığı sanıyorum belki Berlin'de başlık, daha doğrusu siz New York'tan getirdiniz, doğru soracaktım ben de Mamdani'ye benzetiliyor diye. New York'tan başlayan, Berlin'de devam eden böylesi kozmopolit başkentlerin dünyadaki diğer Avrupa başkentlerine etki etmesini de bekler misiniz? Bu bir sorum olsun. Son sorumda bir güven oylaması bekliyor musunuz meclis için? İsteyin.
6: Valla çok güzel bir soru. Teşekkürler. Yani kesinlikle evet. Artık sol partiler klasik bir işçi sınıfı tanımı ve klasik sol politikalar yerine kentlerde yaşayan, beyaz yakada iş yapabilen, iyi eğitimli, iyi okullardan mezun olup kirasını ödeyemeyen, iş bulamayan veya bulduğu işte onu artık patronları karşısında öyle dezavantajlara geçirmiş ki beyaz yakalı olmasına rağmen işçi sınıfı söylemiyle aslında benzer çözümleri bekleyen bir kitleye hitap ediyor ve daha metropolleşiyor, daha farklı mahallelerden oy alabiliyor. Bir yandan da özellikle göçmen tartışmalarında daha aktif ve cesur olarak da kimlik tartışmalarındaki o girdaba düşmeden hem kimlik hem de bu sınıfsal meseleleri harmanlayabiliyor. Çevre meseleleri, işte Gazze falan derken de büyük bir platform kuruldu. Yani İngiltere'de Yeşiller, Amerika'da Demokratik Sosyalistler, Fransa'da Mélenchon, İspanya'da Sanchez, İtalya'da işte oradaki Demokratik Parti falan derken büyük bir her Batı ülkesinde benzer bir ittifak söz konusu. Elif Erhard da bu ittifakın Berlin'deki meyvesi. Şimdi meclisteki en büyük tartışma bu sandıktan çıkan iradenin dediğiniz gibi o oylamaya dönüp dönmeyeceği. Şimdi Yeşiller Partisi'nin lideri mesela televizyona çıkıp antisemitizmi kınayan bir açıklama yaptı bu seçimden sonra. Sanki seçmenler Elif Erhard böyleymiş gibi, yani bunu demiyor ama en azından koalisyon görüşmelerinde, tartışmalarda bundan konuşuluyor. Ya da mesela sosyal demokratlar Elif Erhard'ın bazı kamulaştırma fikirlerini desteklemiyor. Elif Erhard bunların kırmızı çizgi olduğunu söylüyor. Şimdi Almanya'da bu koalisyon kurma kültürü o kadar kurumsallaştı ki çok iyi bir şekilde büyük ihtimalle bir iki hafta konuşacaklar, masalar kuracaklar, çalışma masaları, uzun uzun belgeler ve günün sonunda da bir uzlaşı sağlanacak diye düşünüyorum Yeşiller, Sosyal Demokratlar ve Dilinki arasında. Ama dediğim gibi burada Gazze mevzusu da bazen arka planlarda konuşulan ama belirleyici olan bir mevzu olacak. Yani şu anda baktığımız zaman İsrail yanlılarının Dilinke'yi koalisyonu almayın, SDÖ Yeşiller Sosyal Demokratlar kurun mecliste gibi çağrıları var. Yani bu ilginç. Yani Almanya'daki Berlin'i kimin yöneteceğin sorusunun cevaplarından biri de Gazze'de belirleniyor. Gazze'ye verilen tepkilerden belirleniyor ve dünyadaki bu küresel olayların birbirini etkilemesi açısından da çok ilginç bence. Yani şaşırmıyoruz ama evet, bunu tartışmak çok ilginç.
1: Bir kelebek etkisi yaratıyor hakikaten. Gazze bir turnusol görevi de görüyor gibi birçok açıdan değerlendirdiğimizde. Sayın Erdoğan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
6: Sağ olun. Çok keyifliydi. İyi akşam, iyi geceler.
1: Sağ olun. İyi geceler. Devam edelim gündemdeki gelişmelere. Tabii artık dünyanın gündeminde BM Genel Kurulu'nun 81. toplantısı olacak. Başlık herkes için sonuç üreten bir BM bu yılki tema. Kürsüden verilen güven ve herkes için adalet mesajları hayata ne kadar geçirilebilecek sorusuysa hep mevcut. Birleşmiş Milletler'in 80 yıllık yapısına ve bu değişim talebine şimdi biraz daha yakından bakalım. Ve saat başında da yine Birleşmiş Milletler'in merkezinden New York'tan yayınlarımıza devam edelim.
7: Dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir.
2: 2014, 2016, 2019. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden defalarca aynı çağrıyı yaptı. Birleşmiş Milletler sisteminin reformdan geçirilmesini istedi.
7: Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum. Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de, kurumlarımızı da, kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.
2: Erdoğan'ın 2013'ten beri kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözü de bu reform çağrısının sloganı oldu.
7: Tüm alınan kararlar bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya.
7: Bu 5 ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Ama şu anda dünya bu 5 ülkenin iki dudağı arasına mahkum edilmiştir. 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye, böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Bunun bir defa gözden geçirilmesi gerekir.
2: Birleşmiş Milletler 1945'te 51 üye ülkeyle kuruldu. 80 yılda 193 ülkenin temsil edildiği gelişmiş bir sisteme dönüştü. Birleşmiş Milletler'in biri yıllar içinde işlevini kaybeden 6 temel organı var. Güvenlik Konseyi de onlardan biri. Güvenlik Konseyi'nin görevi uluslararası barış ve güvenliği sağlamak. Konsey, kriz, savaş ya da çatışmalara, yani uluslararası barışı tehdit eden durumlara müdahale ediyor. Aldığı kararlarla tarafları sorunu barışçıl yöntemlerde çözmeye davet ediyor, uygun çözüm yöntemlerini ve koşullarını gösteriyor. Güvenlik Konseyi barışı ve güvenliği bozan tarafa yaptırım uygulayabiliyor, güç kullanabiliyor. Ancak bu kararlar Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke tarafından alınıyor. Güvenlik Konseyi 5'i daimi, 10'u geçici 15 üyeden oluşuyor. Geçici üyeler Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler arasından 2 yıllığına seçiliyor. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini 2. Savaş'ın galip devletleri oluşturuyor. Daimi üyelerin veto yetkisi olduğu için onların onayı olmadan Güvenlik Konseyi'nde karar alınamıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya'dan birinin vetosu kararı engelliyor. Bu durumun en çarpıcı örnekleri son 2 yılda sıkça göründü. İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta İsrail'e karşı hemen her karar girişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla engellendi. Güvenlik Konseyi'ndeki tıkanıklık İsrail-Filistin sorunuyla sınırlı değil. Yıllar içinde pek çok konuda karar alınamadığına tanıklık edindi. Birleşmiş Milletler'de reform kurulduğu günden beri uluslararası örgütün hep gündeminde oldu. Reform çağrıları özellikle 90'ların sonundan itibaren sıkça dile getirildi. Birleşmiş Milletler'in tamamen ortadan kaldırılmasından küresel bir hükümete dönüştürülmesine uzanan geniş bir yelpazede öneriler yapıldı. Ancak üzerinde geniş uzlaşı sağlanmış bir öneri henüz ortaya çıkmadı. Bugüne kadar üzerinde en sık tartışılan konu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinde değişiklik önerileri oldu. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 1945'teki güç dengesini yansıtıyor. Değişiklik isteyen ülkeler dünyanın artık 80 yıl önceki güç dengesiyle yönetilemeyeceğini savunuyor. Türkiye de o ülkelerin başında geliyor.
7: 3 tane ülke Avrupa'dan, bir ülke Asya'dan, bir ülke Amerika, 5 ülke. Peki dünyanın diğer ülkeleri ne olacak?
2: Ankara'ya göre Birleşmiş Milletler küresel barış ve refaha katkı sağlamakta yetersiz kalıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünün artırılmasını istiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısı 80 yılda bir kez değişti. 1965'te geçici üye sayısı 6'dan 10'a çıkarıldı. Son 20 yılda değişiklik talepleri artsa da bugüne kadar karar alınamadı. 2005'te dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Güvenlik Konseyi'nin yapısında değişiklik için iki öneri sundu. İlkinde 6 daimi, 3'ü geçici yeni üye ile konseydeki sandalye sayısının 24'e çıkarılmasını önerdi. İkinci öneride daimi üye sayısı 6'ya çıkartılırken, 2 yıl görev yapan 10 üyeye 4 yıl görev yapacak 8 üye eklenmesi öngörüldü. Yeni daimi üye olarak en çok Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın adı geçiyor. Güvenlik Konseyi'nin yapısındaki değişikliğin Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin 2/3 tarafından kabul edilmesi ve onanması gerekiyor. Değişikliğin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri tarafından veto edilmemesi de şart.
8: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
9: İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Marmara'da hava az bulutlu. Bursa 26, Edirne 31 derece. İç Anadolu açık, Ankara az bulutlu 24 derece. Ege açık, İzmir güneşli 30 derece, Manisa 31 derece. Akdeniz geneli güneşli, Antalya 31, Adana 33 derece. Karadeniz genelinde açık bir hava var, Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31 derece.
8: Hava durumu.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda Türk evine varmasını bekliyoruz. Ve NTV ekibinden Deniz Tüysüz de orada. Hem oradaki son durumu da alalım senden Deniz. Ne zaman gelecek Cumhurbaşkanı Türk evine?
1: Canan, şimdi yaklaşık 15 dakika önce, 15 dakika sonra gelecek bilgisi almıştık ama henüz gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. John F. Kennedy Havalimanı'na indi. Bir saat geride kaldı neredeyse. Yani önümüzdeki dakikalarda burada olmasını bekliyoruz. Biz şu anda Türk evinin önündeyiz. Arkamda bir kalabalık var. Burada yaşayan, Amerika'da yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için geldi. Ve saatlerdir bekliyorlar. Çok da yoğun bir yağmur var. Sabah saatlerinden itibaren bir sağanak söz konusu New York'ta. Ona rağmen bekliyorlar. Şimdi geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya geldiğinde de yine böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine girmeden önce vatandaşlarla gidip selamlaşmış ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştirmişti. İşte bugün de böyle bir görüntünün olacağını tahmin ediyoruz. Eli kulağında Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan burada olacak. Bugün için bir programı yok. Yani burada saat şu anda 17. Bugün için planlanan bir programı yok ama yarından itibaren yoğunda bir programı olacak Canan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi yarın 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ikili görüşmeleri olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları burada geldiler, gelmeye devam ediyorlar ve işte bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla zaman zaman Birleşmiş Milletler binasında, zaman zaman da Türk evinde bir araya gelecek bu 3-4 gün boyunca ama yarın da ikili görüşmeleri olacağını biliyoruz. Salı hayli yoğun olacak çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. O gün liderlerin hitapları başlıyor. Birinci gün, yani liderlerin hitaplarının başladığı ilk sırada Brezilya olacak. Daha sonrasında ise ABD Başkanı konuşmasını yapacak ve dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. İki lider bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Baran bir açıklaması vardı. New York'ta görüşeceklerdi ama bu nasıl bir görüşme olacak, hangi formatta gerçekleştirilecek? İşte onun bilgisi henüz gelmedi. Netleşmiş bir durum yok. Ancak şunu söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmalarında Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması neredeyse çok yakın, arka arkaya. Arada bir kişi var. Dolayısıyla orada ayaküstü bir de bir görüşme olabilir. Ki zaten akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir resepsiyon verecek ev sahibi olarak. Orada da bir karşılaşmaları gerçekleştirilecek. Şimdi onu, o konuya ilişkin gelişmeleri, ayrıntıları takip etmeyi sürdüreceğiz. Türk evinde hem yarın hem salı günü hem çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini yapacak. Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi konuşması gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde olacak yine bu organizasyon toplantıda. Türkiye bu sene buna ayrı bir önem veriyor. Bildiğimiz gibi COP31 zirvesi Kasım ayında Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da koordinesinde çok sayıda etkinliğe de imza atılıyor bu çerçevede. İşte burada da New York'ta da Birleşmiş yani BM çerçevesinde yine bu şekilde etkinlikler olacak. Ve COP31 süreciyle ilgili de görüşmeler yapılacak, çalışmalar olacak. Perşembe günü de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak. Perşembe diyorum şu sebeple, bizim programımızda perşembe gözüküyor ama aslında bu Türkiye saatiyle çarşamba akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye saatine göre çarşamba günü akşam saatlerinde New York'tan ayrılması öngörülüyor. Canan, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bildiğimiz gibi bugüne kadar çok önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akıllarda kalan mesajlar verdi ki bunlardan biri dünya beşten büyüktür ifadesiydi. Dolayısıyla geçen sene de Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin de önemli mesajlar vermişti. İşte bu sene de konuşmasının çarpıcı noktaları olacaktır diye düşünüyoruz elbette. Şimdi öncelikli olarak Gazze'de yaşananlara dikkat çekeceğini ve bu konuya ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin de mesajlar vermesini bekliyoruz ki Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye birkaç kere arabuluculuk görevini üstlenmişti. Ukrayna ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya gelmişti. Kolaylaştırıcı rol olarak bu görüşmeler Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmıştı. Devam eden Amerika-İran savaşı, ABD-İran savaşı bu konuda tabii ki de masada olacak. Onun çantasında, gündemde, notlarında olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerinin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Burada Birleşmiş Milletler kürsüsünde yapacağı konuşmada ve işte o konuşmadan sonra ya da önce bir ABD Başkanı'nın Trump'la bir görüşme olur mu olmaz mı? İşte bunu önümüzdeki günlerde takip edeceğiz, netleştireceğiz. En son iki lider bildiğimiz gibi NATO zirvesinde, Türkiye'nin ev sahipliğinde bulunduğu NATO zirvesinde Ankara'da bir araya gelmişti. Zirve başlamadan bir gün önce Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelmişti ve orada da önemli mesajlar öne çıkmıştı. İşte kasta yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı'nın verdiği mesajlar ön plana çıkmıştı. Tabii işte bu çerçevede burada Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerini yapacak, temaslarda bulunacak ve tekrar ediyorum, vereceği mesajları da burada hep beraber görmüş olacağız.
0: Suysuz teşekkürler. New York'tan aktardı Türkiye evinin önünde. Birkaç dakika içinde de belki ya da dakikalar içinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak Türkiye evine gelmesini bekliyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, özellikle New York'taki Türk vatandaşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar karşılama için. Biz de o anda döneceğiz. Tekrar New York'a ve Deniz Tüysüz'den detayları aktarmasını isteyeceğiz. Şimdi hem BM gündemini hem de aslında dünya gündemindeki bir diğer gelişmeyi de konuşmaya devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşından söz ediyoruz elbette. Bugün yine bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir saldırıda bulundu. Drone saldırısı yaptı. Hayatını kaybedenler oldu. Bu konuyla ilgili Moskova'nın da karşılığını vereceğiz. Bu seçimlerimize de bir sabotajdır açıklaması vardı. Tabii bir yandan bu savaşlar yaşanırken bir yandan da dünya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu barışı görüşmek için bir araya gelince haliyle bu konuyu da konuşmak istedik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Elçin Başol konuğumuz olacak. Elçin Hanım, iyi akşamlar, yayına hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Can Hanım, çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Dilerseniz önce Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndan da bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Türk evine ulaşmasını bekliyoruz. Aynı zamanda elbette gündemde Rusya-Ukrayna arasındaki savaş da var. Türkiye'yi ilgilendiren kısmı elbette Karadeniz kıyısı olması açısından gemi ticareti ve Türk gemilerine de son dönemlerde yapılan saldırılar ve iki ülke arasında yaşanan özellikle bu savaşın da sebep olduğu bir tahıl krizi vardı. Buna Türkiye arabuluculuk etmişti. Yeni gelinen aşamada nasıl bir yol izlenecek? Bütün bunlar da şüphesiz genel kurul gündeminde olacaktır, konuşulacak konular arasında. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Burada şu var aslında, uluslararası sistemin aynı anda birkaç büyük krizle karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz ve Türkiye'nin bu noktada nasıl bir pozisyon almaya çalıştığını gösteren bir diplomatik hamle de olacak Erdoğan'ın ziyareti. Çünkü bu ziyaret kapsamında birçok farklı görüşmeler de yapacak. Aynı zamanda BM Genel Kurulu'na da hitap edecek Erdoğan. Genel olarak genel hatlarıyla daha çok Gazze ve Filistin konuşmanın ağırlık merkezi olacak gibi gözüküyor bana sorarsanız, ama özellikle Türkiye'nin son yıllarda Birleşmiş Milletler diplomasisine baktığımızda Erdoğan'ın Filistin meselesini yalnızca İsrail-Filistin çatışması olarak değil, daha çok mevcut uluslararası düzenin meşruiyet problemi olarak ele aldığını görüyoruz. Yani Filistin ve Gazze üzerinden uluslararası sistemin meşruiyetini sorguluyor Erdoğan. Yani temel mesele burada şu, Türkiye'nin yaklaşımı konusunda Birleşmiş Milletler sivillerin korunmasını, işte ateşkesi ya da uluslararası hukukun uygulanmasını sağlayamıyorsa mevcut kolektif güvenlik sistemi ne kadar işlevsel, BM ne kadar işlevsel, buradan yaklaşacağını düşünüyorum ben öncelikle ağırlık merkezi olarak Erdoğan'ın yapacağı konuşmada. Şimdi bu nedenle Gazze'den bir noktada BM'nin reform meseleleri çokça konuşuluyor biliyorsunuz ki, buradan bu nedenle BM reformuna da bir geçiş bekliyorum açıkçası Erdoğan'ın gündeme getireceği konular arasında, ki Erdoğan uzun yıllardır kullandığı dünya beşten büyüktür söylemini belki de geçmiştekinden daha kolay örneklendirebilir hale geldi. Yani Erdoğan'ın bu söylemi daha kolay örneklendirilebilir hale geldi ki Ukrayna'da Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya, savaşın doğrudan tarafı zaten. İşte Gazze konusunda ABD'nin veto politikası yıllardır tartışılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin argümanı 5 daimi üyenin veto hakkına dayanan sistemin büyük güçlerden biri kriz tarafı olduğunda kitlenebildiği yönünde olacaktır ki bu gerçekten Erdoğan'ın söylemiyle çok örtüşen bir durum, güncel durum. Fakat bu yıl İran Savaşı ve Orta Doğu'daki tırmanma da söz konusu. Kurulda da gündeme gelecek. Erdoğan'ın da gündeme getirmesini bekliyorum ben bunun. Burada Ankara'nın vereceği mesaj da aslında oldukça belirgin. Çünkü Türkiye İran'ın bütün politikalarını destekleyen bir ülke değil. Fakat İran meselesinin askeri yöntemlerle çözülmeye çalışılması da Türkiye açısından doğrudan bir takım güvenlik sonuçları doğuruyor. Çünkü Türkiye İran'la 560 kilometrelik bir yaklaşık sınırı paylaşıyor ki İran'da geniş çaplı bir istikrarsızlık demek, Türkiye açısından da göçten tutun sınır güvenliği ya da enerjiye kadar birçok konuda açık yaratması demek ki Irak-Suriye hattındaki güvenlik dengeleri de bu noktada etkilenebiliyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın mesajının temelinde daha çok bölgesel savaşın genişlemesinin engellenmesi ve diplomasinin yeniden devreye sokulması İran konusunda gündeme gelebilir. Bir de siz de bahsettiniz, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte de düşünmek gerekiyor bunu. Çünkü Türkiye burada Avrupa ülkelerinden biraz farklı bir pozisyon geliştirdi Ukrayna meselesinde. Ankara Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklediğini söylüyor. Fakat aynı zamanda Rusya ile diplomatik ve ekonomik kanallarını da tamamen kapatmıyor. Ki Karadeniz tahıl girişimi biliyorsunuz ki İstanbul'daki

0: Ülkelerinin bir parçası olarak gördüğünü söylemek de mümkün ki bu da yine Ukrayna Rusya Savaşı'da bu noktada Erdoğan'ın gündeme getireceği meselelerden biri olacak. Yani bence Erdoğan'ın BM konuşmasının arkasındaki çerçevede bugün dünyada aynı anda hem Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, hem İran savaşı Orta Doğu'daki dengeleri değiştiriyor. Gazze meselesi çözülebilmiş değil ki bu hassas bir nokta. Erdoğan açısından da Türkiye açısından da işte Avrupa'nın yeniden silahlanma meselesi var. ABD ile yollarını güvenlik meselesi konusunda ayırıp ayırmama ihtimalleri konuşuluyor Avrupa içerisinde ki
1: Ki bu da
0: ABD
1: Rusya
0: küresel
1: kaynaklı bir
0: askeri
1: endişeden,
0: yükümlülüklerini
1: Rusya kaynaklı bir
0: tabii.
1: endişeden dolayı bu silahlanma arzusu Avrupa'da daha da artmış durumda.
0: Evet, Rusya kaynaklı bir endişeden artmış durumda diyebiliriz Ukrayna Savaşı ile beraber. Bir yandan da Çin-ABD rekabeti zaten devam ediyor. Yani böyle bir uluslararası ortamda Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın vermeye çalışacağı mesaj yeni savaşlara hazırlanmak, bunun için kapasite geliştirmek yerine mevcut savaşları nasıl sona erdirebiliriz ekseninde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dış politikasına da diplomasiyi Türkiye'nin uzun yıllardır yönetim şekline bakınca da bunu görebiliriz açıkçası Canan Hanım.
1: Peki, bu noktada dilerseniz Ukrayna-Rusya arasındaki son durumu da değerlendirmeden önce bir Kiev'e dönelim. Deniz Berktay'a bağlanacağız ve son durumu ondan dinleyeceğiz. Sonrasında da biz tekrar Elçin Hanım sizinle değerlendiririz. Çünkü Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı saldırıları da sürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında hatta 3 kişinin öldüğü bilgisi de vardı. Bir petrol rafinerisi hedef alındı ki altyapıyı vurmaya devam ediyor Ruslar, özellikle petrol ya da gaz sahalarını. Rus yetkililer de Ukrayna'yı parlamento seçimlerini sabote etmeye çalışmakla suçlamıştı. Kiev'den Deniz Berktay'a dönelim hemen, saldırılara ilişkin son durumu soralım. Ruslar Kiev'e bir yanıt verdi mi? Bu anlamda bir karşılık oldu mu? Bunu ilk olarak sorarak başlayalım Deniz.
2: Ruslar henüz sert bir karşılıkta bulunmadılar. Gerçi bütün bugün gün boyunca sürekli sirenler çaldı. Kiev'e hava saldırıları devam etti. Fakat artık yani şu ana kadar Kiev'deki arada sırada Rus İHA'larının Kiev'e yaptığı saldırı artık rutinin bir parçası haline gelmiş konularda diyebiliriz. Ve tabii sirenler çaldığı zaman Kiev'de hayat felce uğruyor. Dnieper Nehri, böyle İstanbul Boğaz gibi şehrin ortasından geçen epey geniş bir nehir ve şehir iki tarafa, nehrin iki tarafına kurulmuş durumda. Sirenler çaldığı zaman nehrin iki tarafı arasında ulaşım kesiliyor. Ben de akşam saatlerinde biraz o yüzden mahsur kaldım mesela ve dolayısıyla kanala yayına bağlanmakta o yüzden biraz sorun yaşamıştım. Metro seferleri duruyor ve tabii bununla beraber alışveriş merkezleri boşaltılıyor. Ve özellikle son günlerde Ruslar gündüz saatlerinde de Kiev'e saldırı düzenlemeye başladılar, hava saldırıları ve bazen Kiev'de ortalama 15 kez sirenler çalıyor. Böyle olduğu zaman tabii bu hayatın durması ve ekonominin durması anlamına geliyor. Fakat asıl önümüzdeki günler içerisinde daha şiddetli bir saldırı bekleniyor. Çünkü Rusya'ya yapılan bu Ukrayna'nın hava saldırısı tam da Rusya'da parlamento seçimlerinin olduğu gün meydana geldi ve üstelik başkent Moskova'ya oluyor ve şu ana kadar Ukrayna'nın Moskova'yı düzenlediği en yoğun bir hava saldırısı olma özelliği taşıyor. O nedenle Rusya Savunma Bakanlığı önümüzdeki günlerde Kiev'deki savunma tesislerinin, askeri tesislerin hedef alınacağını söyledi. Tabii şunu söylemek gerekiyor ki Ruslar bu şekilde Ukrayna'da çeşitli tesislere hedef alırken bunlarla birlikte çeşitli sivil yerleşim yerleri de ağır hasara uğruyor ve bu esnada tabii sivil can kayıpları da meydana geliyor.
1: Tabii Rusya özellikle seçimler devam ederken ki yaklaşık 3 gün sürdü. Bugün de son günüydü parlamento seçimlerinin. Kiev'in bu saldırıları da seçimleri bir sabotaj olarak değerlendirmişti. Böyle bir suçlama yöneltmişti. Seçime ilişkin bir bilgi var mı? Bunu da sormuş olayım hazır bu bağlantıyı sağlayabilmişken.
2: Her ikisini de söyleyelim. Şimdi sorunun her iki kısmı. Birincisi Şu ana kadarki açılan sandıklar

0: Vardı. Sayılan oylara göre iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi seçimi epey önde götürüyor. Hatta büyük bir ihtimalle anayasal çoğunluğu parlamentoda elde etmiş durumda. Yani ezici bir üstünlüğü elde etmiş durumda. Diğer taraftan yani dolayısıyla bir sürpriz sonuç yok. Bu arada Rusya'da hani sürgünde bulunan Rus muhalifler de zaten yani en Putin karşıtı olan Ruslar bile bu seçimlerde bir sürpriz sonucun olmayacağını söylüyorlardı. Nitekim bu arada şöyle de bir durum söz konusu. Sadece iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi değil, aynı zamanda Rusya Komünist Partisi gibi, Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Liberal Demokrat Parti, Adaletli Rusya Partisi gibi parlamentoda grubu olan partilerin hepsi Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşını destekliyor. Buna karşı çıkan sadece Liberal Yabloka Partisi vardı. Parlamentoda temsili olmayan ve bu partinin seçimlere katılmasına mesela izin verilmemişti. Son olarak yalnız şunu söyleyelim. Ukrayna'nın bugünkü bu geride bıraktığımız günkü hava saldırısının Rusya'daki seçimlerle bağlantısı var mı? Evet var. Çünkü Ukrayna yönetimi Rusya'daki seçimleri meşru kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Çünkü bu seçimlerin bir özelliği Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği yani resmen kendi toprağı olduğunu ilan ettiği 4 tane il. Yani Kırım'ı zaten 2014'te Rusya ilhak etmişti. Ona ek olarak 4 tane Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson illerini Rusya ilhak etmişti. Şimdi bu ilhak edilen Ukrayna illerinde de seçimler düzenleniyor. Rusya buralarda yaşayanları da Rus vatandaşlığına geçirmişti. Fakat Ukrayna tabii bunu meşru kabul etmiyor ve bu şartlarda yapılan seçimleri de gayrimeşru ilan etmişti. Dolayısıyla bu açıdan da bağlantısı var. Son bir cümle şunu söylemek istiyorum. Ayrıca hemen herkesin söylediği bir şey, bu seçimlerden sonra Rusya'nın yeni bir seferberliğe gireceği konuşuluyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bölgeyi daha da yoğun, daha da gergin bir dönem bekliyor.
1: Peki Deniz Berktay, teşekkürler. Önemli bir noktanın da altını çizdi. Önümüzdeki aylarda daha yoğun bir döneme gireceğiz gibi görülüyor Rusya-Ukrayna Savaşı'nda. Tabii bu yoğunluktan Avrupa'da etkileneceğini düşünüyor. Haliyle Avrupa'nın da tedirgin olduğu, artık savaş bize de mi yaklaşıyor ihtimalini değerlendirdiği durumlar hakim. Sayın Doktor Elçin Başoğlu'la konuşuyorduk biz de hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hem aslında bu mevcut durumun Salı günü başlayacak olan BM Genel Kurulu'na nasıl yansıyacağını. Ama dilerseniz Deniz Berktay'ın bıraktığı yerden devam edelim Sayın Başol. Ve biz de tabii özellikle Avrupa'nın da silahlanmadaki artışa dönük korkularından birinin Rusya olduğunu da söylemiştik. Polonya'da ve Litvanya'da da hava sahası ihlalleri de söz konusu. Haliyle savaş hakikaten bir Avrupa coğrafyasına yayılma gösterir mi? Hele de bu seçimlerden sonra Deniz Berktay'ın da belirttiği o yeni bir seferberliğe başlayacak iddiasıyla birlikte ne dersiniz?
2: Şimdi Avrupa'da savaş ihtimali arttı mı? Arttı. Ama Rusya-NATO savaşı yaklaşıyor mu derseniz burada biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bu iki cümle aslında aynı gibi gözükse de farklı şeyleri gösteriyor, ifade ediyor. Ki burada doğrudan planlanmış ne NATO ne Rusya tarafında bir Rusya-NATO savaşının düşük bir senaryo olduğunu düşünüyorum ben. Fakat Ukrayna Savaşı'nın NATO coğrafyasına istemeden taşması ya da yaşanabilecek bir yanlış hesaplama, ki savaşlarda özellikle şu an modern savaşta yanlış hesaplama meselesi çokça gündeme gelen akademik tartışmalardan da bir tanesi. Herhangi bir yanlış hesaplama nedeniyle savaşın taşması ya da büyümesi riski bana sorarsanız son birkaç yıla göre daha da arttı. Hep vardı ama daha da arttı, ki Litvanya'dan bahsettiniz, bunun somut örneğini Litvanya'da da gördük. İşte 15 Eylül, 14 Eylül gecesi Belarus yönünden Litvanya hava sahasına giren bir drone NATO hava savunma görevindeki Eurofighter'lar tarafından, İtalyan Eurofighter'lar tarafından vuruldu. Üstelik Litvanya makamları da enkazda patlayıcı bulunduğunu açıkladı. Şimdi burası kritik bir nokta. Ama şu da var, yani Litvanya'nın kendi Dışişleri Bakanlığı da hala soruşturmada drone'un kökenini, sahibini, amacını belirlemedi ya da belirlediğini açıklamadı. Burada Rusya Litvanya'ya saldırdı demek mümkün mü? kanıtlar dahilinde mümkün değil. Ama böyle bir hesaplamayı NATO ya da Avrupa yapıyor mu? Böyle bir düşünce hakim mi? Hakim. Şimdi ben Avrupa'daki tartışmada zaman zaman tam da bu ayrımın kaybolduğunu düşünüyorum Canan Hanım. Yani şöyle, bir drone'un Rus yapımı olması başka bir şey. Rusya tarafından NATO ülkesine saldırmak amacıyla gönderilmesi ya da bunun kanıtlanması bambaşka bir şey. Şimdi burada çok ince bir çizgi var. Bu ince çizgi aslında çok kritik de bir çizgi. Şimdi elektronik harp nedeniyle rotasından çıkmış olabilir drone. Ya da teknik bir hata olabilir. Bilinçli bir test yapılıyor olabilir. Yani birçok senaryo var aslında baktığımızda. Polonya örneğinde de, Litvanya örneğinde de. Şimdi Polonya örneğinde de bunu gördük. Rusya'nın Batı Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında Polonya artık savaş uçaklarını kaldırıyor ve radarlarını ve kara konuşlu hava savunmasını hazırlıklı hale getiriyor. Şimdi burada doğrudan Rusya'nın Polonya'ya yönelik bir saldırısı var mı? Hayır. Batı Ukrayna'ya yönelik saldırılar ama herhangi bir yanlış hesaplama ya da herhangi olası gelişebilecek bir sonuca yönelik bir tedbir olarak görebiliriz belki bunu. Fakat örneğin bu 19 Eylül'deki son alarmda Polonya ordusu operasyon bittikten sonra açıkça şunu söyledi. Polonya hava sahası ihlal edilmedi dedi. Yani uçakların kalkması neden uçaklar kalktığının bir soru cevabı olarak uçakların kalkması tek başına Rusya'nın Polonya'ya saldırdığı ya da saldıracağı anlamına gelmiyor. Şimdi şu var burada asıl şöyle bir mesele de var. Ukrayna'daki savaş NATO sınırının hemen yanında. Yani Batı Ukrayna vurulduğunda Polonya uçak kaldırıyor. Belarus üzerinden bir drone geldiğinde Litvanya'da NATO uçakları müdahale edebiliyor. İtalyan uçakları müdahale edebiliyor. Ya da Baltık Denizi'nde Rus ve NATO askeri unsurları giderek daha sık karşılaşmaya başladı. Dolayısıyla Rusya ile NATO arasında eskisine göre çok daha fazla bir temas noktası oluşmuş durumda. Son birkaç yıla baktığımızda bu daha da artış göstermiş durumda bugün. Bence savaş ihtimalini değerlendirirken asıl dikkat edilmesi gereken nokta da bu. Yani doğrudan NATO-Rusya savaşı planlanmış bir savaş evet olmayabilir ama bir yanlış hesaplama bir faciaya yol açabilir bu noktada. Çünkü büyük savaşların başlaması için taraflardan birinin mutlaka masaya oturup NATO ile savaş başlatıyorum diye bir karar alması gerekmiyor. Ya da Avrupa'nın evet Rusya'ya saldırıyoruz gibi bir karar alması gerekmiyor bu noktada. Özellikle modern savaşlarda. Yani şöyle basit bir senaryo düşünelim örneğin. Ukrayna'ya gönderildiği düşünülen bir drone Polonya'ya düşse ve siviller hayatını kaybetse. Şimdi Polonya bunun kasıtlı olduğunu düşünür doğal olarak. Ya da NATO'nun dördüncü madde kapsamında bir istişare başlayabilir ki Rusya bunun kaza olduğunu söyler diyelim ki. NATO buna karşı askeri bir tedbir alabilir. Moskova'da bu tedbiri saldırı hazırlığı olarak değerlendirebilir. Ortaya bir ne çıkar? Bir ikilem çıkar, bir güvenlik ikilemi çıkar. Yani aslında burada yanlış hesaplama yoluyla tırmanma diyoruz bir uluslararası ilişkilerde. Buna böyle bir risk var. NATO'nun geçtiğimiz gün 18-19 Eylül'deki bu Kopenhag toplantısında da kullandığı dilin sertleştiğini görüyoruz. Bu da çok önemli çünkü NATO özellikle Rusya'ya yönelik sonuçlarını yeterince gözetmeyen tehlikeli ve pervasız davranışlar sergilediğine yönelik bir tanım yapıldı. Üst düzey bir NATO yetkilisi tarafından askeri komite başkanı olması lazım yanılmıyorsa. Fakat NATO aynı zamanda caydırıcılığın amacının savaşmak değil saldırıyı önlemek olduğunu da söylüyor Rusya'ya karşı. Şimdi Rusya açısından baktığımızda da farklı bir güvenlik resmi var. Çünkü Moskova NATO'nun doğu kanadını güçlendirmesini ya da Finlandiya'nın üyeliği meselesi burada çok kritik Rusya açısından, Moskova açısından. Ya da Baltık bölgesindeki askeri kapasitenin NATO tarafından arttırılması çok kritik. Yani Avrupa'nın yeniden silahlanması Moskova için kendi güvenliğine yönelik bir baskı olarak değerlendiriliyor. Az önce söylediğim gibi burada büyük bir güvenlik ikilemi söz konusu.
1: Evet,
2: bir yani bu döngü devam ettikçe
1: savunma gibi değil de bana saldıracaklar gibi bir izlenim, yanlış algılama söz konusu olabilir diyorsunuz sanırım.
2: Evet, yani bu döngü devam ettikçe iki tarafta savunma yaptığını düşünürken karşı taraf saldırı hazırlığı gördüğünü düşünüyor aslında. Böyle bir ikilem söz konusu. Yani daha gerçekçi risk aslında gri bölgede diyebiliriz Canan Hanım.
1: Peki bu konuda o halde NATO'nun bir hazırlığı var da diyebilir miyiz bu savunmaya dönük olduğunu düşündüğümüz?
2: Yani savunmaya dönük NATO'nun zaten şu anda konuştuğu meselelerden bir tanesi Rusya'ya yönelik alınacak önlemler meselesi zaten konuştuğu meselelerden bir tanesi. Şimdi drone ihlalleri var, elektronik harp meselesi var, siber saldırılar var. İşte sabotaj, orman yangını ya da tren kazası meselesi konuşuldu sıklıkla Avrupa'da geçtiğimiz şey içerisinde, hafta içerisinde. Yani sabotaj meselesi var. Baltık Denizi'ndeki askeri karşılaşmalar meselesi var. Yani özellikle NATO'nun 5. maddesinin altında kalacak ölçüde sınırlı olaylar bunlar. Yani bir savaş sınırının altında kalıyor. Ama yine de çeşitli önlemler ve tedbirler alınması gerektiğini düşünüyor NATO, Avrupa. NATO ile Avrupa'yı da bu arada birbirinden ayırmak gerekiyor tabii ki, ama şimdi Rusya açısından da doğrudan NATO ülkesine saldırmanın maliyeti Ukrayna ile savaşmaktan aslında tamamen farklı. Yani bunun Avrupa da farkında. Polonya veya Litvanya'ya bilinçli bir askeri saldırı yalnızca o ülkeye değil, Washington Anlaşması'nın 5. maddesi nedeniyle tüm NATO'ya, meşhur 5. madde nedeniyle tüm NATO'yla çatışma riskini beraberinde getiriyor. Yani bu da ABD'nin askeri kapasitesi ve nükleer caydırıcılığını da işin içine sokuyor ki ABD'siz bir Avrupa meselesi, Avrupa'da uzun süredir konuşulan, tartışılan da bir mesele. Özellikle Trump döneminden sonra. Yani bu nedenle ben bugün bu tabloyu Rusya Avrupa'ya saldırmaya hazırlanıyor ya da NATO çok geniş önlemler, tedbirler alıyor diye düşünmekten ziyade Avrupa güvenlik mimarisinin dönüşümünde Ukrayna-Rusya savaşının çok büyük etkisi olduğu yönünde bir okuma yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının coğrafi sınırları ile NATO'nun güvenlik sınırları birbirine giderek daha fazla temas etmeye başladı ve bu nedenle de büyük savaşın bilinçli olarak başlamasından çok küçük bir olayın, kontrol edilemeyen bir tırmanmanın yaşanması şu an için en büyük risk. Az önce söylediğim gibi gri alan çok daha tehlikeli.
1: Böyle bir durumda tabii Washington'ın oynayacağı rol de merak konusu olur. Az önce dediniz Amerika'sız bir Avrupa da düşünülüyor diye. Trump'ın özellikle Trump döneminde nasıl Amerika'nın bir tavır almasını beklersiniz böyle bir durumda?
2: Trump döneminde, şimdi Trump'ın Avrupa'ya yönelik sert bir söylemi var biliyorsunuz ki. Yani bu söylemle ABD'nin NATO kapsamındaki hukuki ve askeri yükümlülükleri başka şeyler, Avrupa'ya yönelik söylem başka şeyler. Yani eğer gerçekten herhangi bir NATO ülkesine yönelik doğrulanmış bir silahlı saldırı gerçekleşirse, örneğin artık Ukrayna Savaşı olmaktan çıkıp da Litvanya'ya ya da Polonya'ya yönelik bir saldırı gerçekleşirse, Washington Anlaşması'nın 5. maddesi gündeme gelecektir. Ama ABD açısından da bir karşılığı olacaktır elbette bunun, ama 5. madde konusunda da bir yanlış anlaşılma var. Madde 1 üyeye saldırıldığında bütün üyeler otomatik olarak aynı şekilde savaşa girer demiyor. Yani her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmek için gerekli gördüğü eylemi gerçekleştiriyor bu maddeye göre. Yani bu silahlı kuvvet kullanımını da içerebilir, başka bir eylemi de içerebilir. Dolayısıyla siyasi karar alanı tamamen bu 5. maddeyle ortadan kalkmıyor. Şimdi Trump açısından kritik nokta tam burada. ABD açısından kritik nokta burada. Trump NATO'nun ortadan kaldırılmasını isteyen bir politika izlemiyor. Ya da NATO'ya tamamen karşı değil, fakat NATO'nun maliyetinin büyük bölümünün ABD'nin üstlenmesine karşı çıkıyor. Söylemlerinde bu var. Özellikle Lahey Zirvesi'nde 2025'te NATO ülkelerinin 2035'e kadar savunma konusunda güvenlikle ilişkili harcamalarda %5 gayri safi milli hasılanın %5'ine çıkarma taahhütünün arkasındaki temel siyasi baskılardan biri de Trump yönetimiydi burada. Yani şu var, Trump'ın yaklaşımı ABD Avrupa'yı terk edecek gibi yaklaşım değil. Avrupa kendi savunmasının çok daha büyük bölümünü kendisi üstlenmeli gibi bir yaklaşım ki bu noktada açıkçası kritik olan husus Trump'ın Avrupa'ya ne kadar sert yaklaşırsa yaklaşsın olası bir senaryoda, olası bir tırmanma ya da sıçrama senaryosunda ABD'nin ben açıkçası devreye girebileceğini düşünüyorum. Peki şu var, Polonya ve Litvanya gerçekten saldırıya uğrarsa ya da herhangi bir Avrupa ülkesi saldırıya uğrarsa Trump ne yapar? Şimdi burada şunu yapabilir. Açık ve büyük ölçekli bir saldırı başlatabilir. Yani bu birinci olasılık. Bir diğer olasılık şimdi şu da var. ABD böyle bir durumda hiçbir şey yapmazsa yalnızca Polonya ve Litvanya'ya yönelik olmayacaktır. Bu NATO'nun caydırıcılığı meselesi olacaktır. Ya da ABD'nin bütün ittifak sisteminin güvenliği tartışmaya açılacaktır zaten. Bu açıdan ABD'nin sessiz kalması ya da bir karşılık vermemesi söz konusu olmayacaktır. Şimdi Japonya, Güney Kore ve ABD'nin diğer müttefikleri de böyle bir noktada bu senaryoda diyecektir ki Washington NATO müttefikini savunamadıysa bizim güvenlik garantimizin değeri ne diyecektir örneğin. Diğer müttefikleri de aynı soruyu soracaktır. Bu nedenle ABD'nin tamamen kenarda kalması, Trump'ın tamamen kenarda kalması söz konusu değil böyle bir senaryoda. Şimdi bir başka noktada da gri alan, az önce bahsettik, bir gri alan saldırısı gerçekleşirse, doğrudan bir Rusya saldırısı değil de bir gri alan saldırısı, bir drone Litvanya'ya düşerse, bir füze Polonya'ya düşerse ya da bir elektrik santrali doğrudan sabote edildiği kanıtlı bir biçimde ortaya çıkarsa, benzeri bir senaryo ortaya çıkarsa, burada Washington Rusya'ya nasıl karşılık vereceğini değil de daha çok bunu gerçekten Rusya yaptı mı, bir kasıt var mı sorusunu öncelikli olarak arayacaktır bana sorarsanız. Çünkü Rusya'yla doğrudan askeri çatışma nükleer güçler arasında savaş anlamına gelebilir ki bu ABD'nin göze alacağı bir durum değil. Bir başka noktada Avrupa kendi güvenliği için yeterince bir yük üstleniyor mu ki Trump açısından kilit soru bu, az önce de söylediğimiz gibi ki Trump'ın NATO eleştirisinin merkezinde de yıllardır bu var. Amerikan vergi mükellefi neden Avrupa'nın güvenliğinin büyük bölümünü finanse ediyor sorusu var. Dolayısıyla bir kriz anında, olası bir kriz anında Washington muhtemelen Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ya da diğer Avrupalı müttefiklere çok fazla askeri sorumluluk yüklemeye çalışacaktır. Şöyle de bir paradoks var. Çok kısa bundan da bahsedeyim. Trump'ın NATO'yu zayıflattığı çok söyleniyor. Bunun yanında başka bir sonuç da aslında var. Yani Trump'ın baskısı Avrupa'nın yeniden silahlanmasını da hızlandırdı. Yani zayıflatmaktan ziyade Trump'ın yaratmış olduğu bu rüzgarla birlikte Avrupa yeniden silahlanmaya başladı diyebiliriz ki bu da bir diğer önemli husus bu meselede.
1: Peki, çok teşekkürler Sayın Başol değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Evet, Sayın Başol değerlendirdi. Bir yandan da tabii ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde JFK Havalimanı'na indiği anın fotoğrafları da paylaşıldı. Bunu da ekranlara getirdik. Tekrar edecek olursak Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul oturumuna katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda ana uçağıyla geldiler, tur uçağıyla geldiler düzeltiyorum. Türkiye saatiyle 22:50 sularında Amerika'nın New York şehrine iniş yaptılar ve karşılama anı da bu fotoğraflarla servis edildi. Az sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evine bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçlerinde Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'ın da bulunduğu Tera yöneticileri ve Pusula Holding yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin de yeni bilgiler var.
3: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir operasyon yapıldı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasını genişletiyor. Örgüte yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturmaya ilişkin açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Buna göre Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar da şirketlerin örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği tespit edildi. Öte yandan söz konusu şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu saptandı. Yine soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerde danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerde temin edilmesine aracılık ettiği de saptandı. Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken bir diğer başlık seçimler. Bazı şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarına dönük iddialar da var. Bazı tanıklar Alihan Kuriş ve örgüt yöneticilerinin seçim döneminde "Büyüğümüzün talimatıdır, CHP'ye oy verin" diyerek yönlendirmede bulunduğunu iddia etti. Bu beyanlar da soruşturma dosyasına girdi. 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
4: İki faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır ifadesini kullandı. Faili açığa çıkarılan ilk cinayet 6 Temmuz 2018 tarihli. İstanbul Gazi Osman Paşa'da öldürülen Abdülhamit Terki'nin katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı. HTS ve baz istasyonu kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucu tespit edilen şüphelinin kasten öldürme suçundan tutuklandığı duyuruldu. Bir diğer faili meçhul cinayet dosyası, Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ait. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alındı. Aracında tespit edilen biyolojik deliller ışığında gözaltına alınan katil zanlısı Tamer Kahveci, soruşturma savcısı eşliğinde olay yerine götürüldü. Kahveci, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
5: Nerede yaptı, olay nerede gerçekleşti?
6: Düz içinde savcı.
4: Evet. Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin yanı sıra ona yardım ettiği değerlendirilen anne ve babası da gözaltına alındı.
1: Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu toplantısı Salı günü yapılacak. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta şu sıralarda da Türk evine varması bekleniyor. Birleşmiş Milletler binasıyla Türk evi aynı caddede zaten karşılıklı olarak bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı her BM Genel Kurulu ziyareti öncesinde ABD'ye vardığı zaman önce Türk evini ziyaret ediyor. 5 sene önce açılışı gerçekleştirilmişti. Bina aynı zamanda Türkiye'nin New York konsolosluğu olarak da hizmet veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu sıralarda Türk evine geldi ve kendisini bekleyen vatandaşlarla da selamlaşıyor. Büyükte bir kalabalık var sokağın diğer tarafına da uzanan. Bir açıklama yapar mı? Bekleyelim ve dinleyelim. Deniz Tüysüz de orada takip ediyor Cumhurbaşkanı'nın programını. Deniz, senden izlenimlerini aktarmanı isteyelim hemen.
7: Canan, sen de söyledin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu saat itibariyle Türkiye'ye
8: geldi. Birinci caddede yer alıyor. Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında. Burada temaslarda bulunacak. 3-4 gün boyunca da burada kalacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yanında da eşi Emine Erdoğan bulunuyor. Kendisi eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelen çok sayıda burada yaşayan Türk vatandaş var. İşte onlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlaşıyor. Ayaküstü sohbet gerçekleştiriyor. Aslında geçtiğimiz senelerde de olan bir durumdu, bir tabloydu bu. Geçtiğimiz senelerde de karşılamaya gelmişlerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hemen ayağının tozuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan onların yanına gidip onlarla sohbet etmişti ve şu anda da aynı tablo ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda onu karşılamaya gelenlerle sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyor. Hemen Türkiye'nin karşısında bulunan caddede bekliyor bizi vatandaşlar ve uzun süredir de buradalardı aslında. Çünkü yağmur da vardı, sağanak bir yağmur. Şimdi bunu biliyorsa ona rağmen burada beklemeye devam ettiler. Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda onlarla sohbet ediyor. Ayaküstü bir sohbet gerçekleştiriyor. Zaman zaman da fotoğraf çektiriyor. Burada onu karşılamaya gelen vatandaşlarla. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir programı var. New York temasları 4 gün boyunca sürecek. Bugün geldi, yarın programları başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İlk olarak 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ertesi gün yani Salı günü ama yarın önemli ikili görüşmeler olacak. Onun da altını çizelim. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı bildiğimiz gibi burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ondan sonra ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada devlet ve hükümet başkanlarından bazılarıyla bir araya gelecek. Bazılarıyla Birleşmiş Milletler binasında, bazılarıyla da Türk evinde bir araya gelecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumdaki konuşmasını Salı günü gerçekleştirecek. Türkiye saatiyle 18.30-19 arası olacak bu konuşma. Hesaplarını gerçekleştirecek. 4. sırada konuşacak. Yani liderlerin konuşmaya başlayacağı ilk gün 4. sırada gerçekleştirecek konuşmasını. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da 2. sırada yapacak konuşmasını. Dolayısıyla orada bir ayaküstü bir sohbet olur mu? Bir görüşme gerçekleşir mi? İşte bunların hepsini takip edeceğiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde de Amerikan Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi son barak bir açıklama yapmıştı. New York'ta Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi gelişti. Ancak olması ve zamanı belli değildi. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi Türk tarafından. Ancak bir görüşme de olabilir. Bunu tabii takip ederek öğreneceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar önemli olacak. Aslında Türkiye'ye bakış, yani dünya meselelerine Türkiye'nin bakışını açısından bir anlatan bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İşte Gazze'de yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasında olacak. En baştaki notları arasında olacak. Ukrayna-Rusya savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine değineceği başlıklardan biri olacağını tahmin ediyoruz. Yine aynı şekilde devam eden Amerika Birleşik Devletleri, İran savaşı, Suriye'de yeni dönem gibi dünya meseleleri ve birçok konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada mesajlarını dile getirecek. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Birleşik'e
3: katılacağı toplantılar yapılacak. Dolayısıyla bu da ayrı bir, bu konuya da ayrı bir parantez açılacak New York ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve son akşamda, çarşamba akşamı herhangi bir değişiklik olmazsa, programına bir ekleme olmazsa, çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Türkiye'ye göre perşembe sabaha karşı gerçekleşecek bu. Ondan önce, yani yola çıkmadan önce de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Korhan, şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Salı günü yapacağı konuşmaya tekrar dönecek olursak, buradaki vereceği mesajlar da önemli olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biliyorsunuz her yıl burada önemli mesajlar veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya küresel meselelere ve bölgesel sorunlara ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapıyor. İşte bu kapsamda neler söyleyecek? Bunların hepsi merak konusu tabii. Gazze'de yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları arasında olacaktır. Elbette Rusya-Ukrayna savaşı, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ki Türkiye daha önce defalarca arabulucu, kolaylaştırıcı rolüyle tarafları İstanbul'da bir araya getirmişti. Ukrayna ve Rusya müzakereleri gerçekleştirilmişti heyetler arası. İşte bunların hepsi ve her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelerinde, hem telefon görüşmelerinde ya da yüz yüze görüşmelerinde Türkiye'nin bu rolünün her zaman geçerli olacağını ve bu savaşın sona ermesi için Türkiye'nin elinden gelen desteği ve arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini dile getiriyordu. İşte bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olacak olmasını bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş, tüm dünyayı, küresel piyasaları etkileyen bir savaş. Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Seçimlerden sonra bir ara seçim gerçekleştirecek biliyorsunuz Amerika'da Kasım ayında. İşte Kasım ayındaki seçimlerden sonra savaş bitecek açıklamaları vardı Trump'ın. İşte bu kapsamda, bu bağlamda, bu gelişmeler ışığında bir konuşma gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'deki yeni dönem gibi dünya meselelerinde yine Türkiye bakış açısını anlatan bir konuşma yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii ki buradaki ziyaretlerindeki bütün katılacağı programlar önemli, vereceği mesajlar önemli ama Salı günü kurulda yapacağı hitapta dikkatle takip edeceğiz Korhan.
6: Deniz Tüysüz aktardı arkadaşımız. Deniz'in de belirttiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce New York'taki Türk evine geldi. Kalabalık bir heyetle geldi. Karşılandı. Orada etrafta

0: toplanan vatandaşları selamladı. Bir yandan da ekrana geliyor o gelişi ve beraberindeki heyetle birlikte Türk evine girdi. Ve önümüzdeki günlerde önemli görüşmeleri olacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek Cumhurbaşkanı. Ayrıca bazı devlet başkanlarıyla henüz belli değil ikili ilişkiler, ikili görüşmeler yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Ve yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı düşünce kuruluşları gibi bazı kuruluşlarla görüşmesi, orada yaşayan vatandaşlarla görüşmesi bekleniyor. Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak dedi. Trump, Amerikan Fox kanalında konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rızai, savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da hava limanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: Ukrayna ve Rusya karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresindeki bölgeleri hedef alan saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük drone saldırılarından birini düzenlediğini söyledi. Dünden bu yana 1600'den fazla drone'un etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ukrayna'nın saldırılarında Moskova'daki bir petrol rafinerisi de hedef alındı. Rafineride oluşan hasarın boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. Rusya'da bugün parlamento seçimleri var. Rus yetkililer Ukrayna'yı seçimleri sabote etmeye çalışmakla suçladı. Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerden Herson'da bir otobüse düzenlenen drone saldırısında bir seçim görevlisinin öldüğü duyuruldu. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İçlerinde Bülent

0: Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkinde anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera Yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğlen saatlerinden evden çıktı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir ize rastlanmadı. Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun da yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere ve 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği de belirtildi. Masa'nın ham verilerine dayanarak hazırlanan raporda Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hesaplarında da 2020-26 döneminde 560 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildiği vurgulandı. Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
2: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek.

0: Araştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendisi kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
1: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
0: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle, CER sisteminin de Aselsan işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
2: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Orav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle birlikte tamamladı.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümerbank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
3: Today and few days before and after.
1: Bugün burada önemli eserlere imza atmış olan ve günümüzde Avrupa Birliği üyesi konumundaki ülkelerin mimarisi hakkında bilgiler edindik. Bu durum tarihteki bağlarımızın nedenli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor ve geleceğimizi şekillendirirken bunun güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ortak geleceğimiz söz konusu olduğunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var.
0: Risk altındaki miras, canlandır, direnç göster, yeniden hayal et temasıyla düzenlenen etkinlik Ulus'taki eski İş Bankası binasından başladı. Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan kent gezisinde binaların mimarisi ve dönemin sosyolojik karakteri analiz edildi. Genç Cumhuriyet'in başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezginalp yaptı.
2: İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı olarak kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı da ortaya çıktı.
4: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
5: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapılan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. İşçilerden biri arama kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli ve özverili çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
4: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
2: Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülsen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında vefat etmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
6: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
7: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın.
8: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
9: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
6: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülşen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça'yla evliydi.
10: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız. Güzellikleriyle yaşayacağız. Yaşatacağız.
6: Gülşen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış, bir yokmuş. Badibu şehrinde yaşayan bir adam varmış. Bu adam cebi hep boştu ama kafası daima dop doluydu. Ne hayaller, ne hikayeler. Düş aleminde yaşadığı söyleniyordu. O nedenle onun adı Düşbaz'dı. Düşbaz'ın evi yok. Ama gece sokakta uyurken kendine öyle güzel bir ev hayal ederdi ki. Sıcak bir ateş, yumuşak bir yastık. O nedenle sert bir zeminde uyumasına rağmen ne boynu tutulurdu ne de üşüyüp hasta olurdu. Saraylarda yaşıyormuş gibi sağlıklı ve rahat bir yaşam sürerdi. Cebinde kendine herhangi bir şey alacak bir para asla bulunmazdı. Ama hayal evinde ipek İran halısından tut egzotik kuşlara kadar vardı. Hayal sofrasında kuş sütü bile eksik olmazdı. Asla çalışmazdı. Ama ona göre hayatını hayal etmek yeterli kadar zor ve önemli bir uğraştı. Hayal inşa etmek varken gerçekliğin peşini koşmanın ne gereği vardı? O nedenle mahallede toplayabildikleriyle ve komşuların ona verdiği destekle yaşardı.

Bir gün arka sokakları gezip yiyecek bir şeyler ararken bal dolu bir çanak buldu. Önce gözlerine inanamadı. Etrafında kimse yoktu. Korka korka sordu. "Pardon, bu çömleğin sahibi var mı acaba?" Sonra kapı kapı dolaşıp göstererek sordu. Ama hayır, kesinlikle sahibi yoktu. Bu göklerden bir armağandı. Onunla ne yapabilirdi? Çanak öyle büyüktü ki kendi başına bunu yiyemezdi. Yok, kesinlikle satılması gerekiyordu. Ama nerede, kime, ne kadara onu bilmiyordu. Daha önce ne bal satmış ne de alacak parası olmuştu. Hemen pazara gidip satacağına, önce yapacaklarını hayal ederek planlaması gerektiğini düşündü. Sonuçta hayal etmek onun işiydi. O nedenle bal dolu çanağı ağacın alçak bir dalına iple bağlayıp tam da onun yanında uzandı. Gözlerini kapatıp hayal etmeye başladı. Rüyasında ülkeye kıtlık geldiğini gördü. Herkes aç, sokaklarda yemek arıyor, bayat ekmek altın fiyatına satılıyor. Her dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ülkede az da olsa, bayat da olsa ekmek bulunuyor. Az da olsa, çürük de olsa sebze bulunuyor. Zenginler az da olsa et bulup alabiliyor. Ama hiç bal bulunmuyor. O zaman evet, bizim düşbaz Badibu'nun sokaklarında balını satmaya başlamış. Kaşık kaşık sattığı bal için çil çil altın aldığı görüyor düşünde. Bal bittiğinde elinde bir kese doğru para var. Bizim düşbaz ne mi yapar bu parayla? Tabii ki kendine kırmızı ipekten altın kemerli bir şalvar yaptırır. Ya da hayır, daha iyisi. Bu parayla yatırım yapar. Evet, kendine iki parlak gözlü keçi alır. Oh, bu keçiler olunca her gün onun yaptığı yoğurt ve peyniri almak için kuyruk oluşuyor. Biraz vakit geçtikten sonra her iki keçi ona yavru verir. 2'den 4 ve hemen ardından hepsi yeni yavrular. 4'ten 8, 8'den olur bir sürü. Bir süre onlarla oyalanır. Ama sonra keçi işinden vazgeçip onları satar, yerlerine bir inek sürüsü alır. Çünkü inek çok daha fazla süt verir. Bu defa satacak öyle çok peynir, yoğurt, taze süt olur ki bir sürü çanak alır, bir dükkan açmak zorunda kalır. Tabii ki şehrin tam ortasından dükkan alır. Pazar meydanında en gözde yerde. Her gün dükkan önünde oluşan kuyruğu pazara kadar ulaşır. Paraya para katar, öyle zengin olur ki. Kendine ait çok güzel bir at araba olur, dükkanda çalışacak personel olur, üstünde her gün farklı renkte bir ipek şalvar olur. Tek bir kere giyer, sonra yenisini yaptırır. Elbette ki o kadar zengin olunca birçok kadın onunla evlenmek ister. Hatta kasabın kızı bile çok ısrarcı olur o konuda. Bulduğu her fırsatta onunla karşılaşmaya çalışır, gözüne girmeye çalışır, fark edilmeye çalışır ama nafile. Dükkanı o kadar yoğun ve iyi giderken tabii ki böyle boş işlerle harcayacak vakti olmaz. Bütün şehirden evlenme teklifleri bir yağmur gibi üstüne gelir ama o odağını bozmadan işine devam eder. Tabii ki yatırdığı enerji fayda eder. Dükkanının şubelerini açmak zorunda kalır ve kısa zamanda sadece süt ürünleri değil buğday, yumurta, tavuk işine girer. Ve onlarda da çok başarılı olur. Daha önce hiç görülmemiş bir sezgi ve karar gücü sergiler. Öteki dükkanların düştüğü tuzakların hepsini öngörür ve çözer. Sonra mücevher işine girer. Dünyanın her köşesinden değerli taşlar getirtir. Önce kazandığı paranın yatırımı olarak yapar bunu. Ama sonra başkaları da onun uzmanlığından faydalanmak ister. O da tabii ki onlara yardım eder.
kralın ta kendisi onu saraya buyur eder, ondan pırlanta almak için. Üstüne en güzel ipek kıyafetlerini giyip yanında en iyi taşlarını alarak saraya gider. Arabadan inince kralın kızı onu pencereden seyredip bu cesaretli ipek giyimli yabancıyı merak eder ve hemen ona aşık olur. Geçerken düşbaz ona bildircin yumurtası büyüklüğünde bir pırlanta hediye eder. Karşılığında kız ona bir mektup uzatır. Yarın gün batımında seni bekliyor olacağım. Siyah atın üstüne gel. Beni bu dar sarayından kurtar. Beni yaşadığın sonsuz dünyaya götür. Bir sonraki gün hazırlanır. Dünyanın en hızlı at ile prensesi kaçırmaya gelir. Prenses balkondan atlar, düşbaz dört nala gider. Kapıdan onları durdurmaya çalışan muhafızlara büyük bir tekme atar düşbaz. Ve tam da o anda uyanır. Yanındaki dala astığı çanağı paramparça olmuştur rüyasındaki tekmeyle. Bal akıp çamura karışmıştır. Ayağını incitti. Balı yok oldu.

Bütün bunlara baktı ve birden omuzlarını silkip, en azından bulduğum bal bana çok güzel bir hayal verdi. Gerçek dünya bana bu kadar tatlı bir yolculuk veremezdi. Günün sonunda hayal yoluyla yaşanılan her şey bu hayatın bir parçası olarak hafızamıza kazılır. Ve bu da unutulmaz bir lezzettir.

Uzak bir diyarda iki güzel kız kardeş yaşardı. Birinin adı Güneş, ötekinin adı Tamay. Ve gerçekten de birbirinden Güneş ve Ay kadar farklıydılar. Abla hep önde parlarken, herkesin gözü kamaştırıp herkesin başını döndürürken, kardeş ablasını alçak gönüllü gölgesi gibi takip eder. Ablasının kırdığı kalplerle merhem olur, çevresindeki her ihtiyaca Hizir gibi yetişirdi. Ablasının konuştuğu kadar o dinler. Ablasının aldığı kadar o verir. Bu iki kardeş büyüyüp evlenme zamanları gelince büyük kardeş zengin bir tüccar, küçük kardeş altın kalpli bir dokumacı ile evlenir. Daha önce onların karakteri zıttı, şimdi onların hayatları da öyle. Biri altın çerçeveli bir yatakta ipek çarşaflar arasında kaz tüylü bir yastık üzerinde uyurken, öteki tahta üstünde keten çarşaf saman yastıkta geçirir geceleri. Ama bazı şeyler değişmez. Birinin cebi dolu, ötekinin boş olsa da hala abla verecek bir kuruş bulamazken kardeş paylaşacak, dağıtacak çok şey bulur.

Bir gün altın kaplı dokumacı eve pür neşe gelir. Karıcığım, sonunda şans bizi gülümsedi. Tali kuşu başımıza kondu. Bugün dükkanıma kimin uğradığını asla tahmin edemezsin. Vezirin ta kendisi. İşlerimin güzelliğini duyduğunu söyleyip benden sarayda tahtın önünde yer alacak bir halı sipariş edeceğini söyledi. Yarın akşam bu siparişi konuşmak üzere evimize misafir olacak. Kardeşini git, gümüş tepsi ödünç al, pazardan kuzu eti alalım, evimizi bu misafire layık bir şekilde hazırlayalım. Bu iş olursa hayatımız kurtulur. Tamay kocasına sarılıp hemen pazara gider. Sonra mutfağında evine hazırlıklar yapar. Ablasından gümüş tepsi, gümüş ibrik, kristal bardak ödünç alır. Bir sonraki akşama kadar evini tamamen dönüştürür. Saraylara layık kokular mutfak penceresinden gelir. Evin yüzlerce kandil ili aydınlatır. Ve evinin her yerini kocasının eşsiz haliler ile süsler. Bu akşam her şey mükemmel olsun istemişti ve şimdi her şey hazırdı. Vezir gelince, bu dışarıdan fakir görünen evin içine girince, Tamay'ın gönülden tebrik etti. Sofrada oturdular ve şerbetten sonra Tamay tam 8 saat boyunca pişirdiği nefis baharatlı kuzulu pilav ablasının gümüş tepsisinin üzerine getirdi. İki eliyle tuttu ağır tepsiyle vezirin önüne gelip eğildi. Ve tam o an her şey o kadar iyi giderken, evet o kadersiz anda Tamay gaz çıkardı. Kocaman bir pırt. Vezir duydu. Kocası duydu. Sokaktan geçenler bile duydu. Aman aman. Tamay o kadar çok utandı ki yerin dibine girdi. Tam da öyle oldu. Yer onun altında açıldı ve birden Tamay kendini yerin altındaki dünyada buldu. Yerin altında tam pazar meydanının ortasına düştü. Oradaki insanlar da şaşırdılar onu görünce. Nereden geldiğini ve neden yerin dibine girdiğini sordular. Tamay da anlattı. Vezirin önünde eğilirken bıraktığı pırtı ve herkes onunla üzüldü. Ne talihsizlik, ne utanç verici bir durum. Ah ah vah vah dediler. Hemen bulalım senin pırtını ve ona hesap soralım. Hiç kimsenin seni böyle rezil etmeye hakkı yok. Ve sokak sokak hep beraber Tamay'ın pırtını aramaya başladılar. Dakikalar sonra onu buldular. Zor değildi. Kocaman bir pırt. Meydanın bir kahvesinde rahat bir minder üzerinde oturup pipo içip etrafında korkunç kokular sağlıyordu. Halk onu bulunca ondan hemen hesap sordu. Pırt sakin sakin piposunu içerken bütün hikayeyi dinledi. Ne desiniz, haklısınız. Doğru. Kimse kimseyi böyle utandırmamalı. Ve inanın ki içeride kalabilseydim kesin kalırdım ama ne mümkün. Bana bakın biraz. Kocamanım. Sıyamıyorum. Bir an bile daha fazla içeride kalsaydım boğulup ölürdüm. Ama yarattığım rahatsızlık ve utançtan dolayı inanın ki ben de çok üzülüyorum. O nedenle kendimi affettirmek için Tamay'a bir hediyem olsun. Bundan sonra ağzını her açtığında her kelimeyle bir altın çıksın. Halk bunu duyunca pırtın cömertliğini alkışlar ve alkışların yarattığı rüzgarın üzerinde Tamay üst dünyaya geri uçar. Evine geri gelince kocasını endişe içini buldu. Hikayesini anlatıncaya kadar karı koca zengin olmuştu. O gece aldıkları bütün altınları mahalledeki fakirlere dağıttılar. Mutluluk ve neşe içinde uyudular.

Bir sonraki gün Tamay ablasından aldıklarını geri vermek için ona uğradı. Ve tabii ki bir önceki gün başından geçenleri anlattı. Güneş, kardeşinin ağzından çıkan altınları görünce hemen kıskandı. Kocasının bir bahane bulup akşam veziri kesinlikle eve davet etmesini emretti. Vezir için kardeşinin yaptığı bütün hazırlıkları aynı şekilde yaptı. Pencereden nefis kokular yayılıyordu. Vezir gelince önce şerbet, sonra kuzulu pilav servis yaptı. Aynı gümüş tepside vezirin önünde gelip öne eğdi ve hiçbir şey olmadı. Bir daha ayağa kalkıp pilav dolu tepsiyi düzeltip bir daha vezirin önünde eğildi ve hiçbir şey. Bir kere daha tepsiyi düzeltti. Vezir tabağının dolması bekliyor. Pilavın nefis kokuları onu acıktırdı ve bu garip davranışa çok anlam veremeyip sinirlenmeye başlıyor. Güneş bir daha onun önünde tepsiyle eğiliyor, zorluyor ve sonra minik bir pırt çıkarmaya başardı. Çıkar çıkmaz of ne kadar utandım, ay yerin dibine girmek isterim dedi. Ve der demez yer onun ayaklarının altına açıldı. Kendini yeraltı meydanının ortasına buldu. Meydanda alışveriş yapan halk onu görünce şaşırdı. Hemen sordular nereden geldiğini ve neden geldiğini. Güneş hemen anlattı vezirin önünde utandıran pırtın hikayesi. Halk sinirlenip pırt aramaya başladı. Aradılar da bulamadılar. En son bir arka sokağın da arkasında dar bir köşede bir kasa içinde saklanmış buldular onu. Öyle küçük, öyle cilizdi ki tır tır titriyordu. Halk hemen hesap sordu. Vezirin önünde neden bu kadın utandırdığını öğrenmek istedi. Ama küçük pırt ciliz bir parmak uzattı. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben çıkmak istemiyordum. Çok rahattım içeride. Simsıcak. Ama bu kötü kalpli kadın beni yersiz dışarıya attı. Bana bakın, bu soğuk dünyada yaşayacak halim var mı? Ben onu cezalandıracağım. Bundan sonra ağzını her açtığında her kelimeyle yemyeşil bir kurba ziplayarak çıksın. Bunu duyan halk yuu çekmeye başladı ve onların çıkarttıkların seslerden bir rüzgar yükseldi ve güneş o rüzgar üzerinde evine doğru uçtu. Evine ulaşınca kocasına macerasını anlatmaya başladı. Ama hikayesi bitmeden bile bütün ev ziplayan yeşil kurbağalarla doldu.

0: O günden sonra kardeşler çok değişti. Güneş daha az konuşmaya ve daha çok dinlemeyi başladı. Tamayen ise dili çözüldü. Gittiği her yerde herkes onu konuşturuyordu. Herkes onu dinlemek istiyordu. Bazıları der ki bu macera onları birbirine daha fazla yakınlaştırdı. Ben ondan emin değilim. Tek bildiğim, bu hayatta ancak ektiklerimizi biçeriz. Belki de bu masal bizi bugün biraz iç tarım yapmaya çağırıyor. Unutma, bahçede sensin, bahçıvanda. Hey yolcu, bugün hangi tohumu ekmek istersin? Neler vermek istersin kutsal toprağa?
1: Masal Rüya.

0: Mali'de, Dogo bölgesinde bir tepe. Bu tepenin üstünde de küçük bir köy vardı. Bir gün elinde bir fotoğraf makinesi, diğerinde defteriyle bir ziyaretçi geldi köye. Ve evlerin arasında dolaşarak sorular sorup birkaç saat sonra da gitti. Bu ziyaretçi çok iyi bilinen bir seyahat rehberin yazarıydı. Evine döndüğünde tepenin üstündeki köy hakkında kitabında şöyle yazdı. Dogo bölgesinin gezerken bu el değmemiş köyü uğramadan geçmeyin. İçinizde yepyeni hisler uyanacak, gözleriniz bir renk cümbüşüne şahit olacak ve kulaklarınıza köylülerin şarkı sesleri dolacak. Kaçırmamanız gereken sahici bir deneyim. O günden sonra otobüsler dolusu turist fotoğraf makineleriyle köye geldi. Tepe çok dik olduğundan otobüsler aşağıyı park ediyor, turistler de tepeye tırmanıyor. Bu ziyaretler böyle aylar sürdü. Sonunda yaşlı bir adam tepeye çıkan yolun ortasında bir çadır kurdu. Ve orada torunuyla birlikte tepeye inip çıkan ziyaretçilere zencefil çayı vermeye başladı. Bir gün bir ziyaretçi çadırda mola verip bir çay söyledi. Yaşlı adam fincanı getirince orada geçirdiği gün hakkında konuşmaya başladı.
1: Ne büyük bir zaman kaybı. Buraya gelmek için kilometrelerce yol kat ettim ama hayal kırıklığına uğradım. O yazar bu köyde ne görmüş acaba? Benim tek gördüğüm okula gitmek yerine ailelerinin gözetiminden, ilgisinden uzak başıboş gezinen yaramaz çocuklar oldu. Bir düşünsenize, zavallı çocukların ayakkabıları bile yok. Kimse cama basarlar veya tırmandıkları o ağaçlardan düşer diye endişelemiyor. Anneler nerede anlamadım. Ey kadınlar, evlerini gösterdikleri özen de çocuklarına gösterdiklerinden fazla değildi. Mutfaklara girip çıkan, tabaklara basan, her yere mikrop saçan tavuklar ortalıkta dolaşırken bu şişman kadınlar pencerelere de evden diğerini bağıra bağıra dedikodu yapıyorlardı. Ya erkekler, en azından onlar köyü çekip çevirmek için bir çalışıyordur diye düşündüm ama nerede? Bütün günlerini bir ağacın altına oturup hiç çözemeyecekleri dünya meselelerini konuşarak geçiriyorlar. Bütün dünyanın soruları için çözümleri var ama kendi köylerindeki sorun için yok.
0: Yaşlı adam onu dinledi. Ve fincanını duman tüten zencefil çayıyla tekrar doldururken başını sağladı. Haklısın, haklısın. Daha bir hafta geçmiş geçmemişti ki başka bir ziyaretçi çadıra geldi. Yaşlı adamın yanında oturdu ve o fincanını doldururken konuşmaya başladı. Sağ ol amca. Bu çay geçirdiğim günün üzerinde çok iyi geldi. Ne güzel bir köyde yaşıyorsunuz. Sokaklarda dolaşıp çocukların oyunlarını izlerken içim açıldı. Köyünüzün çocukları çok neşeli ve özgür. Günlerini sınıflara kapanıp öğretmenlerin söyledikleri ezberleyerek geçiren bizim çocuklarımıza hiç benzemiyorlar. Burada çocuklar her şey kendi deneyimlerinden ve oyunlarından öğreniyorlar. Ne kadar da cesurlar. Nasıl da o ağaçlara tırmanıyorlar. Tabii kendilerine güveniyorlar çünkü etraflarındaki yetişkinler onlara güveniyor. Kimse benim ülkemdeki bazı anne babalar gibi aşırı korumacı bir tavırla tepelerinde dikilmiyor. Aslında ayakkabıları bile yok. İşte bu harika. Çocukların toprakla temasını kesmemek gerek. Bu arada bedenleriyle barışık o kadınlar, o sağlıklı, dolgun, güzel kadınlar evlerinde çalışıyor. Ama tecrit edilmiş ve yalnız değiller. Tam tersinde. Sürekli pencerelerden komşularıyla şakalaşıp konuşuyorlar. Köylerinde ne olup bittiğini konusunda her zaman meraklı ve ilgililer. Köyde kimsenin özel mülk sahibi olmak için bir endişesi yok gibi. Tavuklar bile serbestçe dolaşıp yumurtlarını bir mutfağa veya ötekinde bırakıyorlar. Veya civciv çıksın diye dışarıya yumurtluyor. Ve kimse bunların kimin tavuğu veya kimin yumurtası olduğunu ilgilenmiyor. Paylaşmak burada doğal bir alışkanlıktır. Erkekleri gelince bu kadar aklı başında adamlar görmedim. Her biri birer filozof. Üç kuruş daha kazanmanın peşini koşmak yerinde kendilerinin bile isteği hayatın kargaçına dişinde tutuyor. Bir ağacın altında oturup dünyanın sorunlarını konuşuyorlar. Dünyanın haliyle gerçekten ilgileniyor gibiler. Eğer onlar gibi daha çok insan sessizce düşünmeye zaman ayırsaydı, şimdiye dünya meselelerin çoğu çözülmüş olurdu. Ne ilham verici bir gündü. Yaşlı adam onu da dinledi. Ve sonra fincanını duman tüten zencefil çayıyla tekrar doldururken başını sağladı. Haklısın, haklısın dedi. İkinci ziyaretçi gittikten sonra torunu yaşlı adamın yanında gelip sordu. Dede, dede nasıl ikisi de haklı olur? Tamamen birbirine zıt şeyler söylediler. Yaşlı adam gülümseyerek torununu başıyla onayladı. Sen de haklısın. Bildiğim tek şey var yavrum. İnsanlar yalnızca kalbinde taşıdığını görür.
2: Judith Lieberman'la Masal Bu Yan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.

0: Mum. Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir karabalık tarafından karşılandı. Erdoğan'ı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal'la diğer kişiler karşıladı. Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Burada kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı, "Birleşmiş Milletler programımız çok yoğun, inşallah dolu dolu geçireceğiz," dedi. Erdoğan, 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili yeni açıklamalar geldi. Trump, "İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru davranmazsa büyük şeyler olacak," dedi. Trump, Amerikan Fox kanalına konuştu. İran'la anlaşma yapmayı ya da İran'ı yok etmeyi değerlendirdiğini söyledi. İran'ın doğru davranmaması halinde büyük şeyler olacağını belirtti. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gidecek olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu da dile getirdi. İran Merkez Komutanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bazı bölge ülkelerinin desteğiyle yeni bir saldırı düzenlemeye hazırlandığını iddia etti. ABD'nin saldırı başlatması halinde bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri bazı bölge ülkelerinin desteğiyle İran'a yeni saldırı başlatmaya hazırlanıyor. Bu iddia İran'dan geldi. Açıklamayı İran Merkez Komutanlığı yaptı. Hatem-ül Enbiya karargahı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik herhangi bir saldırısında Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üsleri ve çıkarlarının hedef alınacağı uyarısı yaptı. Saldırıların sürekli olacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik olası saldırısına destek veren bölge ülkelerinde çatışmanın tarafı olarak görüleceğinin altı çizildi. İran Meclisi Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Galibaf ise Hürmüz Boğazı'nı açmak için ara buluculara şartlarını ilettiklerini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den de benzer açıklamalar geldi. Katar ve Pakistanlı ara buluculara savaşı bitirmek için ilettikleri şartları, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, el konulan varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının sona erdirilmesi olarak sıraladı. Muhsin Rezai, "Savunma konusunda kararlıyız. Bir saldırı olması halinde Amerikan üslerini ve Washington'ın bölgedeki çıkarlarını daha güçlü şekilde hedef alacağız," dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan Büyükelçilikleri ise Orta Doğu'da Amerikan vatandaşlarını artan gerilim konusunda uyardı. Hali hazırda Orta Doğu'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının daha dikkatli olmaları ve uçuşların iptal edilmesi, hava sahalarının kapatılması ve seyahatlerde aksama yaşanması ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiği belirtildi. Yemen'deki Husi ministerin Suudi Arabistan'da hava limanlarını hedef aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Camp David ziyaretini kısa keserek Washington'a döndü. Trump'ın ziyaretini neden kısa kestiği açıklanmadı. Ancak Trump'ın seyahat planları zaman zaman hava durumuna da bağlı olarak değişiyor. Camp David'de gök gürültülü fırtına beklendiği belirtildi.
0: CIA Direktörü John Ratliff, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Kahire'de bir araya geldi. Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad'ın da katıldığı görüşmede Orta Doğu'daki askeri gerilim ve bölgesel krizler ele alındı. Zirvede İran, Gazze ve Sudan'daki çatışmaların yanı sıra Körfez ülkelerine yönelik saldırılarla deniz seyri sefer güvenliği masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, bölgesel krizlerin yalnızca siyasi ve diplomatik kanallarla çözülebileceğini vurguladı. CIA Direktörü Ratcliffe ise Mısır'ın istikrar sağlayıcı rolünü takdir ettiklerini belirtti. Temaslar ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki çatışmaların hızla tırmanabileceği yönündeki uyarısının ardından gerçekleşti. Almanya'da iki eyalette birden seçim vardı. Başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Eralp'in Berlin eyaleti başbakanı olma ihtimali de bulunuyor. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD oylarını rekor seviyede arttırdı. Partisi iki eyalette de oy kaybeden başbakan Friedrich Merz sonuçlar için felaket dedi.
2: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
0: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Pusula ve Tera yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da gözaltında. Şüphelilerin para transferlerine ilişkin de yeni bilgiler var.
3: 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri inceleniyor. Tüm hesap hareketleri mercek altına alınıyor. Soruşturma kapsamında MASAK'tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veriler istendi. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 2 milyar 889 milyon lira para transfer edildiği belirlendi. Transferlerin fonların iade ödemelerini gerçekleştiremediği 15-16 Eylül tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Soruşturma 4 fon yöneticisinin yanı sıra 1. derece yakınlarının para ve kripto hareketlerini de kapsıyor. Söz konusu isimler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelenecek. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Tutuklanan Destek Yatırım Bankası yöneticilerinden Altunç Kumova'nın ise ifadesi ortaya çıktı. Kumova'ya ifadesinde şirketin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1.3 trilyon liraya ulaşması soruldu. Kumova rakamların anormal olduğunu ve hisselerin 60 kat yükselmesine ilişkin de anormallik sezdiğini söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Kumova, Tera yatırım ve fonlar üzerinden manipülatif işlem yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını savundu, suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında daha önce toplam 4 şüpheli tutuklanmıştı. SPK'nın bildirimde bulunduğu tüm şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmış, Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları da işleme kapatılmıştı.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün ambulansı kullanan şoför, cezaevi müdürü, vardiya amiri ve eski bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Şoför mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 2011 yılında eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bugüne kadar toplam 6 zanlı tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı da bulunuyor. Mardin'de evden çıktıktan sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuk aranıyor. Olay Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde yaşandı. 13 yaşındaki Selahattin Karayel dün öğlen saatlerinde evden çıktı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine tüm ekipler alarma geçti. Bölgede vatandaşların da katılımıyla geniş çaplı bir arama başlatıldı. Henüz kayıp çocuğa ait bir izler rastlanmadı. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın hesap hareketlerine ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Rapora göre Sarıkaya'nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan para hareketi bulundu. Bunun yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz ya da mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirildi. Raporda kripto para platformu üzerinden gerçekleşen para hareketlerinin 49 milyon liraya ulaştığı tespiti yapıldı. Sarıkaya'nın Kıbrıs'taki bazı otellere de 3 milyon liraya yaklaşan değerde para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. İstanbul Büyükçekmece'de göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşı ise yaralı kurtarıldı. Göçüğün meydana geldiği inşaatta izinsiz çalışma yapıldığı da ortaya çıktı.
4: Bir site içerisindeki izinsiz kazı çalışması sırasında önce toprak kayması, sonra göçük meydana geldi. İki işçi yerin metrelerce altında mahsur kaldı. İstanbul Büyükçekmece'deki inşaat alanında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
5: Villa bahçesinde izinsiz olarak yapan bir fosiltik kazısında 4 metrelik bir göçük oluşuyor. Kişilerden biri araba kurtarma ve itfaiye ekiplerimizin çok dikkatli gözlemci çalışmasıyla sağ salim çıkartıldı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye gönderildi. İkinci işçiyle ilgili de tüm çalışmalar ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.
4: Ancak çabalar diğer işçi için yeterli olmadı. Saatler süren çalışmaların ardından 39 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İnşaat firması sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.
0: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait tarihi mekanları ziyaret etti. Orav, Ulus Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanan bir rotayı beraberindeki heyetle birlikte tamamladı.
6: Müsaade misiniz?
1: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav, Ankara'da Cumhuriyet tarihinin önemli mekanlarını gezdi. Kent yürüyüşünde Orav'a eşi ve Avrupa Birliği'nden bir heyet eşlik etti. Orav, Alman mimar Martin Elsayeser tarafından tasarlanan Sümerbank binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
7: Today and few days before and after,
8: bugün burada önemli eserlere imza

0: Başkentini biçimlendiren Avrupalı ve Türk mimarlar hakkında bilgi aktarıldı. Gezinin rehberliğini ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Dr. Pınar Sezgin Alp yaptı.
1: Çok sayıda televizyon dizisi ve filmde rol alan sanatçı Gülsen Tuncer 17 Eylül günü 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Tuncer ailesi, sevenleri ve sanatçı dostlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
2: Kariyerine 1960'larda çıktığı tiyatro sahnesinde başladı. TV dizilerinde, filmlerde onlarca karaktere hayat verdi. Tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer için alkışlar son kez yükseldi. 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülsen Tuncer uzun süredir amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazına sanatçının çok sayıda meslektaşı katıldı.
3: Hayatı boyunca insandan yana duruşunu hiç bozmadı. Çok yetenekliydi. Benim sınıf arkadaşım. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın.
4: Çok değerli bir insandı. Hem sanat açısından hem insan olarak.
5: Aşağıda ne olduğu hiç umurumda bile değil.
2: Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Gülsen Tuncer, bazı sanat kuruluşlarında yöneticilik de yapmıştı. Aslen Adanalı olan sanatçı, yazar ve yönetmen Engin Ayça'yla evliydi.
6: Hayatın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşanıyor, yaşayacağız. Anılarıyla yaşayacağız, güzellikleriyle yaşayacağız, yaşatacağız.
2: Gülsen Tuncer kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Türkiye'den İngiltere'ye yeni bir ziyaret daha yapıldı. Türk uçak bakım teknisyenlerinden oluşan bir heyet Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Koningsbay Hava Üssü'ne gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'la yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nden oluşan uzman personelin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Koningsbay Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerin incelendiği vurgulandı. Beş golün atıldığı liderlik maçında kazanan Ahmet sportif faaliyetleri oldu. Diyarbakır ekibi evinde ligin güçlü takımı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
7: Son anları heyecan dolu geçen maçta Trendyol Süper Lig'in yeni lideri Ahmet sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ahmet sportif faaliyetlerin golleri Orban, Saba ve Furkan Soyak'tan geldi. Beşiktaş'ın gollerini Vlahovic ve Orkun attı. Ev sahibi ekipte Sisse 84. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
8: Maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü ve ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.
7: Diyarbakır takımında Gift Orban Süper Lig'deki son 4 maçında 7. gol sevincini yaşadı. Puanını 13'e yükselterek liderlik koltuğuna oturan Ahmet Sportif Faaliyetler milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Gençler Birliği'ne konuk olacak. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 11 Ekim'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
1: Fenerbahçe milli takım arasında tarihindeki en farklı galibiyete girdi. Sarı lacivertler Eyüp Spor'u 8 golle geçti.
7: Fenerbahçe galibiyet hasretini gol yağmuruyla bitirdi. Sarı lacivertliler lig tarihindeki en farklı skorunu Eyüp Spor'a karşı 8-0'lık sonuçla aldı.
9: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi

0: oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk.
1: Fenerbahçe'nin gollerini İrfancan Kahveci, Genduzi, iki kez Greenwood ve dört kez de Muriç attı.
2: Bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonra 16'ya 20 yolunda her türlü mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi.
1: Maçın ardından Eyüp Spor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın istifasını kabul ettiğini açıkladı. Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio 28 gün sonra sahalara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığının ardından maçı yedek kulübesinden takip etti. Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ise 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 mağlup eden Beşiktaş'a ait. Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe milli takım arasından sonra 10 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 3 puanda kalan Eyüp Spor ise 12 Ekim'de Göztepe'yi ağırlayacak.
3: İstanbul Boğazı'nda yaz sezonu renkli görüntülerle uğurlandı. Yüzlerce jet ski aynı anda boğaza açıldı. İstanbul Boğazı bu kez yüzlerce jet ski'ye ev sahipliği yaptı. Yaza veda etkinliği için toplanan jet ski tutkunları boğaz boyunca konvoy oluşturdu. Fenerbahçe Dalyan'dan hareket eden grup Marmara Denizi'nden boğaza indi. Kız Kulesi'nin önünden geçen jet skiler Anadolu yakası kıyı şeridini takip ederek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar ilerledi. Türk bayraklarıyla boğazda ilerleyen konvoy kıyıdakilerin de ilgisini çekti. Jet skilerin İstanbul'un simge noktalarından geçişi de havadan böyle görüntülendi. Bisiklet sporunun efsanelerinden Chris Froome iki kıta arasında pedalladı. Etap Türkiye Tour de France'da boy gösteren Büyük Britanyalı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü.
4: Dört kez Tour de France şampiyonu, bisiklet sporunun sembol isimlerinden Chris Froome bu sefer iki kıta arasında pedal çevirdi. Sporcu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde İstanbul Boğazı'nın dünyaca ünlü manzarası eşliğinde bisikletini sürdü. Bu eşsiz deneyimin ardından dünyaca ünlü Tour de France'ın İstanbul'daki amatör yarışında bisiklet tutkunlarına eşlik etti.
5: İnsanlar gerçekten çok sıcak. Olağanüstü bir atmosfer var. Burada bisikletçilerle birlikte olmak harika bir his. Umarım gelecekte tekrar ziyaret edebilirim. Bu kadar ilgi görmek ilginç bir his ama güzel.
4: 97, 41 ve 31 kilometrelik 3 ayrı parkur vardı. Yarış başladığı yerde Ümraniye Millet Bahçesi'nde sona erdi. Startı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak verdi.
6: TPMS'ine güzel bir organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İstanbul'un, Beykoz'un, Ümraniye'nin doğal güzelliklerini, ormanlarını göreceksiniz. Herkese iyi deneyimler. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.
4: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz 2 saat 35 dakika 31 saniyelik derecesiyle çizgiyi ilk sırada geşerken, kadınlarda Gökçe Demirsoy 2 saat 57 dakika 3 saniyelik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.
3: Türkiye Grand Prix'sini en çok kazanan pilot Felipe Massa İstanbul Park'a döndü. Brezilyalı 3 kez yarış kazandığı pistte hayranlarıyla buluştu.
7: İstanbul Park'ın kralı yıllar sonra piste çıktı. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sini 3 kez kazanarak rekor kıran Felipe Massa, uzun süre sonra takvime dönen pistte test sürüşü yaptı. 2006, 2007 ve 2008'de podyumun zirvesine çıktığı İstanbul Park'ta hayranlarıyla buluşan Brezilyalı, 3 Ekim 2027'de bu piste çıkacak pilotlara tavsiye verdi.
8: Burası kariyerimdeki en özel adreslerden biri. Gelecek yıl burada yarışacak pilotlar iyi çalışmalılar. Burası hiç kolay bir pist değil. Kör noktaları ve eğimleriyle koordinasyon ve hız gerektiriyor. Burada kazanmak için özel bir strateji gerekiyor.
7: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde TOSFET işbirliğiyle ilk zaferinin 20. yılında İstanbul'a dönen Massa, 15 yıl boyunca Formula 1'de yarışmıştı. Brezilyalı İstanbul Park'taki sürüşün ardından Fenerbahçe'nin Eyüp Spor'la oynadığı maçı Kadıköy'de sarı lacivertli formayla takip etti.
3: İsrail saldırılarının ağır yıkıma yol açtığı Gazze şeridinde yaklaşık 3 yıl sonra öğrenciler yeniden eğitim görmeye başladı. Öğrenciler okulların yerine kurulan çadır ve geçici eğitim alanlarında ders görüyor.
9: İsrail'in saldırıları sonucu okulların büyük bölümünün yıkıldığı Gazze şeridinde öğrenciler zorlu şartlar altında yeniden eğitime başladı. Binlerce çocuk derslik haline getirilen çadırlara ulaşabilmek için enkaz yığınlarının arasından geçerek yollara düştü. Eğitim sürecinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla bölge genelinde okul binaları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 700 geçici eğitim noktası kuruldu ve 25 geçici okul oluşturuldu. Gazze'de yeni eğitim yılının başlamasıyla öğrenciler yalnızca okul binalarının yetersizliği dediğin ağır ekonomik ve insani koşullarla da karşı karşıya. Yerinden edilen çok sayıda aile, çocukların okul kıyafeti, kitap, kırtasiye ve diğer temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.
10: Gördüğünüz gibi öğrenciler yerde oturuyor. Uygun okul sıraları yok. Toprak, kum ve çadır örtülerinin üzerinde oturmaktan muzdaripler. Defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri eksik. Çoğunun ailevi durumu çok zor.
9: Gazze'deki eğitim sistemi savaş boyunca ağır kayıplar verdi. İsrail ordusunun saldırılarında 20 binden fazla öğrenci ile 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında 59 devlet okulu binası, 30 özel okul binası ve engelli öğrencilerin eğitim gördüğü 11 özel eğitim binası tamamen yıkıldı.
3: Suriye'de hafızalardan silinmeyecek bir kültür direnişi hikayesi var sırada. Esad rejiminin baskılarından ve yasaklı kitaplar nedeniyle idam edilme tehlikesinden korkan bir Suriyeli, evindeki kütüphaneyi korumak için önüne sahte bir duvar ördü. Neredeyse 15 yıl boyunca Humus'taki evde sır gibi saklanan o kütüphane, Suriyeli adamın sürgünden dönüp duvarı yıkmasıyla yeniden gün ışığına çıktı.
11: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
12: Elleriyle inşa ettiği duvarı yıktı. Esad rejiminden korumak için sakladığı kitaplarına işte böyle kavuştu. Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, 2011'de başlayan halk hareketlerinin ardından bölgede artan güvenlik baskıları nedeniyle kitaplarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Ulvan, binden fazla kitabını oğlunun evinin üst katındaki bir odada, kitapları içine alacak genişlikte ördüğü ikinci bir duvarın arkasına gizleyerek sakladı. Suriye'deki iç savaş ve Esad rejiminin yıkılmasının ardından 15 yıl sonra elleriyle inşa ettiği duvarı yıkarak kitaplarına yeniden kavuştu.
11: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
12: Ulvan, kitapları evde bırakması halinde ev yakıldığında onların da yok olacağından endişe ettiğini ifade etti. Ülkesine ve halkına huzur, güvenlik ve istikrar dileyen Ulvan, Suriye'nin geleceğinin ilim ve bilgiyle inşa edilmesini umut ettiğini söyledi.
3: Konya'daki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde son aşamaya geçildi. 6 milyar lirayı aşan dev projeyle şehrin tarihi mirası korunurken turizme ve ekonomiye de büyük katkı sağlanacak.
9: Yüzyıllardır biriken şehir hafızası gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi mirası koruyan mimarisi ve arkeolojik alanlarıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri oldu.
13: Bizans'a ait kamu binalarının, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami veya hamam kalıntılarının ki Paris'teki o üçgen cam piramit olan Louvre Müzesi'nin misali burada da cam kubbede Türkiye'nin en büyük Selçuklu hamamının kalıntısını koruyarak sergiliyoruz. Misafirlerin ziyaretlerine açıldı.
9: Konya'nın kalbindeki Suriçi kentsel dönüşüm projesinde 3. ve son etabın temeli atıldı. Meram Belediyesi tarafından 163 bin metrekarelik alanda sürdürülen projede Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi doku koruma altına alınıyor. Arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
14: Suriçi çarşılarımızın hemen yanı başında bir Selçuklu Çin'i fırını bulundu. Bununla birlikte arkeolojik kazılarda Roma yoluna, Roma hamamına kadar, Selçuklu'nun kadim surlarına kadar önemli arkeolojik alanlar oluştu. Bu alanları da şehrimizin turizmine kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz.
9: Suriçi'nde 690 bağımsız bölüm ticaret ve sosyal hayatın hizmetine sunulacak. B projenin maliyeti ise 6 milyar lirayı aşacak.
3: Manisa'da kuru üzüm için hasat zamanı. Çiftçi bir yıllık emeğinin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içerisinde. Ancak artan maliyetler nedeniyle zarar ettiğini söyleyen üretici, bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
9: Bağlarda aylar süren emeğin ardından hasat zamanı. Salkınlar tek tek toplanıyor. Üzümler sergilere seriliyor. Güneş altında yaklaşık 10 gün bekletiliyor. Manisa'da geçen yıl yaklaşık 170 bin ton olan kuru üzüm rekoltesi bu yıl 300 bin ton civarında bekleniyor. Ancak üretici bu duruma sevinemedi. Nedeni artan maliyetler ve açıklanan satış fiyatı.
15: Zaten fiyatlar 85-90 bandında. Keşke geçen seneki fiyat bari olsaydı daha iyi olacaktı. 120 idi geçen sene. Bu yıl beklediğimiz fiyatlar oluşmadı.
9: Çiftçinin ona emek verdiği bağlarda en büyük gider kalemi işçilik.
16: Babamlar, annemler, dedemler, dayımlar hep biz bu işin içinde, işin içinden geldik. Ziraat okudum. Hem atadan gördüğüm şekilde hem de kitapta yazdığı şekilde tecrübelerimi aktarmak istedim. Fakat bu yıla kadar... Yani babamlar, belki atamlar daha zor bir yıllar görmüştür. Ama ben başlamadan bitireceğim böyle giderse muhtemelen çiftçilik hayatımı.
17: Üzüm bazen 1 dolar, bazen 3 dolar dengesizlik vardı. Ofisin müdahalesi bu işe yaradı. Ama geçen yıl 120 lira açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl fiyatları daha aşağıya indirdi. Halbuki geçen yıldan bu yıla bizim maliyet kalemlerimiz en az %50 arttı. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi olarak ilk defa tarihimizde bağlarımızdan zarar ederek çıktık.
9: Üreticiler bağcılığın sürdürülebilmesi için daha fazla destek bekliyor.
3: Türkiye'nin yerli üretim hızlı trenleri için seri üretim süreci başladı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
9: Türkiye'nin yerli ve milli hızlı trenleri için seri üretim başladı. Hedef 2027'de ve 2028'de de 7'şer olmak üzere 2 yılda toplam 14 milli elektrikli hızlı tren seti üretmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirileceğini söyledi.
18: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. Böylece milli hızlı trende seri üretim sürecine geçmiş olduk.
9: Uraloğlu, trenlerin kritik bileşenlerinden tren kontrol ve yönetim sistemiyle, CER sisteminin de ASELSAN işbirliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti. Milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve test süreçlerinin tek çatı altında gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, bu şekilde her ay bir hızlı tren seti üretme kapasitesine ulaşılacağını belirtti.
3: İstanbul'da Galata Port'un açılmasıyla son yıllarda yükseliş gösteren kruvaziyer turizmi kış sezonunda da devam ediyor. Yeni yılla birlikte İstanbul ultra lüks sınıftaki yolcu gemilerinin yeniden kalkış limanı haline gelecek. Turizmciler bu gemilerde seyahat edenlerin yarattığı ekonomik potansiyele dikkat çekiyor.
5: ...2025'te 2,5 milyon turistle rekor kıran kruvaziyer turizminde bu yılda benzer bir tablo bekleniyor. Sonbahar aylarıyla Akdeniz'de dolaşan turistik gemilerin sayısı düşse de özellikle İstanbul'a yoğun ilgi var.
19: Bu zamana kadar aslına bakarsanız İstanbul'da kışın gemileri görmek pek mümkün değildi. Ama hem limanın etkisi hem de yabancı misafirlerin İstanbul'a özellikle olan ilgisinden kaynaklı bizim 3 senedir yaz-kış süren programlarımız mevcut Türkiye'de.
5: Sonbahar-kış dönemini Batı Akdeniz kıyılarında geçiren ultra lüks imkanlara sahip gemiler de 2027'de İstanbul kalkışlı programlarına başlayacak.
20: Akdeniz'de seyahat eden kruvaziyer gemileri pek çok limana uğruyor. Şu anda bulunduğumuz yer İspanya'nın en önemli liman kenti Barcelona. Şehir aslında yıllardır kruz turizminden çok yüksek oranda gelir elde ediyor. Ve İstanbul doğu, Barcelona ise bu turizmin batı ucunu oluşturuyor diyebiliriz.
5: Turizm araştırmalarına göre kruz gemileriyle seyahat eden turistler diğerlerine göre 4 kat fazla para harcıyor.
19: Her limanda harcama yapılan bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla çağdaş markada birazcık daha hediyelik alışverişleri yapılırken, yemek, içmek yapılırken limanlarda, lüks kruzda daha çok satın alım gücü de fazla olduğundan oranlar da değişiyor haliyle. Burada biz şanslıyız Türkiye olarak çünkü çok fazla limanımız var.
5: 2026 sonunda Türkiye'deki limanlara toplam 1500 kruvaziyer gemisinin yanaşması bekleniyor. Rotalara yeni eklenecek kentlerle 2028'den itibaren bu sayının 2000'e ulaşması hedefleniyor.
3: Dünya genelinde öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçen Uluslararası Değerlendirme Programı PISA 2025 verilerini açıkladı. Türkiye çevre bilimi alanında OECD ortalamasının üzerinde başarı gösterdi. Peki bu başarının elde edilmesinde büyük rol oynayan çocuklar için çevre neyi ifade ediyor? Yanıtlar haberimizde.
21: Doğalmadan dünya olmaz ki. Ağaçlar bence kesilmemeli. Sonra başka şeyler olabilir. Toprak kayması gibi. Doğayı korursak belki kürsel ısınma olmayabilir.
9: Öğrencilere iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği gibi konularda sorular yöneltildi. Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. PISA 2025 sonuçlarında çevre bilimi kategorisinde büyük başarı elde edildi. 494 puanla OECD ülkelerinin ortalaması geçindi. Maarif modeli müfredatında çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular yer alıyor.
22: Aynı doğayı korumak gibi hayvanları da korumamız lazım.
23: Ağaçları kesmeyelim, dünyayı koruyalım. Ağaçlar nefes kaynağımız.
9: Türkiye'de öğrencilerin %7,9'u çevre biliminde üst performans düzeyine ulaştı. Tüm ülkelerde bu oran 4,9 olarak belirlendi.
23: Çöpleri yerden alıp dünyayı daha iyi bir şekilde korumamız gerekiyor. Doğaya çöp atarsak hem hayvanlar hastalanabilir hem de doğa yeşillikler kötüleşebilir.
24: Türkiye'de aslında uzun zamandır hem müfredatta çevreyle ilgili derslerimiz var, hem çok ciddi öğretmen eğitimlerimiz var, hem de okullarda uygulamalarımız var. Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinden tutun, sıfır atık eğitimleri, enerji verimliliği gibi öğretmen eğitimleri. Bunların yanında da okullarda çok çok farklı uygulamalar yapılıyor. Öğrencilerin bunları deneyimliyor olmaları hem sürdürülebilirlik anlamında hem de çevre bilincinin somutlaştırılması anlamında çok önemli ve çok kıymetli.
9: En yüksek performansı 594 puanla Çin gösterdi. İkinci sırada 561 puanla Singapur, üçüncü sırada ise 539 puanla Tayvan yer aldı.
3: Yapay zeka güvenlik tartışmalarını alevlendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini'nin kontrolden çıktığı ve 3 farklı şirkete sızdığı anlaşıldı.
7: Bu kez teknoloji devi Google'ın geliştirdiği yapay zeka kontrolden çıktı. Gemini'nin Mayıs ayındaki bir siber güvenlik testi sırasında güvenlik duvarlarını aşarak internete eriştiği, 3 farklı şirketin bilgisayarlarına sızdığı ortaya çıktı. Yapay zekanın söz konusu şirket yetkililerinin sosyal medya paylaşımlarını incelediği ve bu sayede şifrelerini tahmin etmeyi başardığı bildirildi. Google mühendisleri yapay zeka modelinin simülasyon yerine gerçek şirketleri hedef aldığını tespit ettiğinde otomatik olarak durduğunu vurguladı. Şirket, siber saldırıdan etkilenen kurumlara bilgi verildiğini ve test süreçlerindeki güvenlik önlemlerini güncellediklerini duyurdu.
10: Olay Google'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Yaşananlar yapay zeka güvenlik endişelerini de arttırdı. Son olarak OpenAI, ChatGPT'nin laboratuvarlardaki 6 farklı vakada kontrolden çıktığını açıklamış ve sorunların henüz çözülemediğini itiraf etmişti. Uzmanlarsa önlem alınmaması halinde yapay zekanın küresel çapta kritik altyapıları tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.
3: İngiltere'de bugünlerde Prenses Diana yeniden gündemde. Nedeni ise kardeşi Earl Spencer'ın yaptığı açıklamalar. Spencer'ın Diana ile ilgili yazdığı kitap bu hafta içinde piyasaya çıkıyor. Bunun öncesinde Spencer, Prens Harry ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
9: Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın medyadan gördüğü muamele, Galler Prensesi Diana'nın başına gelenlere benzerlik taşıyor. Bu açıklama Prenses Diana'nın erkek kardeşi Earl Spencer'dan geldi. Diana ile ilgili yazdığı kitapla gündeme gelen Spencer, İngiliz resmi yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Prens Harry ve Meghan'a yönelik basındaki haberleri çiftin hayatındaki kanserli bir etki olarak nitelendirdi. Spencer, insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.
0: Magazin basınında Diana ya da Harry ve Meghan hakkında çıkan haberlere bakarsanız medyanın nedenle acımasız olabileceğini görürsünüz. Bence insanların Diana'nın yaşadıklarından ders çıkarması son derece önemli. Burada Harry ve Meghan adına konuşuyor değilim. Ancak her gün bu şekilde yıpratılan herkes için bu durum hayatlarında adeta kanserli bir etkiye yol açıyor olmalı. Bunu Diana'da bizzat gördüm. Bugünlerde benzer durumların tekrar yaşandığını görmek gerçekten üzücü.
9: Earl Spencer, kraliyet ailesi içinde taraf tutmadığını da vurguladı.
0: Sanırım medyada Harry'nin tarafını tuttuğuma dair bir algı var. Aslında ben rahmetli kız kardeşimin oğullarının her ikisinin de yanındayım. Benim rolüm bu.
9: Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan 6 yıl sonra Kaliforniya'dan İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan Markle da daha önce defalarca medyayı eleştirmişti. Earl Spencer geçen hafta Kral Charles'ın Diana'nın ölümünden sonraki günlerde yaptığı bir telefon görüşmesinde insanların onu kısa süre içinde unutacağını söylediğini iddia etmişti. Bu iddia kraliyet tarafından kesin bir dilde yalanlanmıştı. Spencer'ın Prenses Diana ile ilgili yazdığı kitabında da kraliyet ailesine sert eleştiriler yönelttiği belirtiliyor. Kitabın bu hafta içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
3: İstanbul'un tarihi yapılarından Rumeli Topçu Kalesi restore edildi. Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktasındaki kale bundan böyle kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
1: Yıllarca sessiz kaldı. Kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden kapılarını açtı. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasındaki Rumeli Topçu Kalesi kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kale, tarihi dokusu bozulmadan restore edildi. Yapının özgün mimari özellikleri korunurken, kale yeni kullanım alanlarıyla yeniden işlevlendirildi. Açılış töreninde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler, spor dünyasından isimler ve iş insanları bir araya geldi. Açılışın konukları arasında 1000 genç de vardı. Gençler hem tarihi yapıyı gezdi hem de gün boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı. Günün finalinde ise sahne Rain Man'indi. Gençler tarihi kalenin yeniden açılışını konserle kutladı.
3: Şili'den bir askeri geçit töreninin görüntüleri gelecek şimdi ekranlara. O töreni haber konusu haline getiren görkemli olması ya da son modern silahlarla gövde gösterisinde bulunması değil. Polis teşkilatının 9 yavru köpeği de törene katıldı. İlgi odağı haline gelmeleri de böylece kaçınılmaz oldu.
9: Asker ve polislerden rol çaldılar, geçit töreninin yıldızı oldular. Görüntüler Şili'nin başkenti Santiago'dan. Geleneksel askeri geçit töreninde polis teşkilatının yeni üyeleri kamuoyuyla tanıştırıldı. Yavru köpekler, bakıcıları olan polislerle birlikte törene katıldı. Çanta içinde korunmaya alınan yavrular ilgi odağı haline geldi. Binlerce asker ve polisin yürüdüğü törende tüm gözler onların üzerindeydi. bakıcılarının kucağında geçit törenine katılan yavru köpekler büyüyünce polis teşkilatında görev yapacak. Geçit töreninde hali hazırda polis teşkilatında görev yapan köpekler de yer aldı. Halen aralarında Golden Retrievers ve Alman çoban köpeklerinin de olduğu 26 yavru teşkilatın bünyesinde eğitim alıyor. Köpekler 2017'den beri Şili devlet başkanlarının da katıldığı geçit törenlerinde yer alıyor.
3: Ajda Pekkan Bursa'da sahneye bu kez sokak hayvanlarıyla birlikte çıktı. Pekkan izleyicilerden sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istedi.
2: Sevgiye, ilgiye ihtiyacı olan bütün masum canlara hepimizin ihtiyacı var.
0: Türk pop müziğinin kraliçesi Ajda Pekkan sokak hayvanlarına olan hassasiyeti, onlara beslediği sevgiyle de biliniyor. Bu kez sahneye onlarla çıktı.
2: Hepiniz hoş geldiniz. Hepsi bize ve sana hepimize emanetler.
0: Bursa Kültür Park'taki konserinde sahnede Hepat, Hele ve Bir Pati Derneği'nin sahip çıktığı sokak hayvanları da vardı.
4: Çok güzel bir söz var. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır.
2: Ah bu da çok güzel.
4: Gerçekten onları acıtmayın.
0: Süperstar Bursa konserinin gelirini sokak hayvanlarına bağışladı.
2: Derneğine başlanacak. Bu gece her alkış. Biz burada paylaştığımız her an bir canlının
0: hayatı. Hepat Derneği'nde hafta sonları saat 13'ten 17'ye kadar barınaktaki hayvanlar ziyaret edilebilir.

Dünya görülmemiş bir iklim krizinin eşiğinde. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları kuruyor, okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor ve dünya çapında 1,5 derecelik kritik ısınma eşiği bir kez daha aşılmış durumda. Ve bu kritik konuda Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda görüşülecek diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.

0: Bir yanda ölümcül seller, diğer yanda kavurucu sıcak ve kuraklık. Binlerce kişinin ölümüne yol açan heyelanlar, devasa fırtınalar, on binlerce can alan aşırı sıcaklar ve aşılan 1,5 dereceli kritik küresel ısınma işi. Gezegen belki de tarihinin en öngörülemez iklim kaosunu yaşıyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplanırken bilim dünyasından gelen son raporlar net bir tablo ortaya koyuyor. Liderlerin masasındaki en acil dosya iklim ve su krizi olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı son rapor, gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normalin çok altında kaldı. Raporlara göre gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında kriz büyük. Karasal su rezervi düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor.
1: Below normal flows covered 36% of the world's basin area.
2: Buzullardaki kütle kaybı kritik seviyelere ulaştı. 2023 ile 2025 yılları arasında 1,4 trilyon tonluk buzul eridi. Bu, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor.
1: Congo and Zambezi basins in Africa.
3: Traditionally,
4: eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzulda kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Buzul stoklarındaki erime ve dengesizlik istatistiklerin ötesine geçerek ölümcül afetlere dönüşüyor. Bunun son ve en yıkıcı örneği 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşandı. Rasuva bölgesinde devasa bir buzul kütlesinin çökmesiyle tetiklenen çığ ve sel felaketi 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği Himalayalardaki buzul çöküntülerinin ve buzul gölü taşkınlarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. 1950 yılından bu yana gezegendeki buzulların ortalama 33,5 metreden fazla inceldiği biliniyor. Bu erime doğrudan deniz seviyesini etkiliyor. Sadece 10 yılda küresel deniz seviyesi 4,5 santimetre yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yükselişin geçen yıl daha da hızlandığı uyarısında bulunuyor. Okyanuslardaki ısınma sürecinin geriye çevrilmesinin 1000 yıl alabileceğine dikkat çekiliyor. New York'taki 81. Genel Kurul oturumları küresel iklim krizinin soyut tartışmalarından sıyrılarak somut bir varoluş mücadelesine sahne olabilir. Birleşmiş Milletler özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelen küçük ada devletleri ve kıyı ülkeleri için uluslararası toplumda güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. New York'taki zirve, toprağa okyanus suları altında kaybolma tehlikesi yaşayan milyonlarca insan için uluslararası hukukun ve küresel dayanışmanın en kritik sınavına dönüşmüş durumda. 81. Genel Kurul temasında sadece karbon salımı azaltım hedefleri değil, ada ülkelerinin kaybettiği kara parçaları, egemenlik hakları ve yerinden edilen toplumların hukuki statüleri de ilk kez bu kadar net bir şekilde diplomasi masasına yatırılıyor. Dünya genelinde aşırı kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde yaşanan şiddetli taşkınlar küresel su döngüsünün artık öngörülemez bir evreye girdiğini gösteriyor. Sıcaklık cephesinde de alarm zilleri çalıyor. Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma kritik eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos'ta küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesi de hala mümkün. Ancak bunun için çok daha sıkı önlem alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerekiyor. Sıcak dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ana karasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Okyanus yüzeyi sıcaklığı ortalaması da 21,07 dereceyle rekor kırdı. Bu durum aşırı iklim olaylarına zemin hazırlıyor. Kasırga mevsiminin en hareketli olması gereken Atlas Okyanusu'nda sıra dışı bir sessizlik hakim. 1 Haziran'dan bu yana tek bir kasırganın dahi oluşmaması son 60 yılın en uzun kasırgasız dönemine işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo bir iyileşme değil, fırtına öncesi sessizlik. Okyanus üzerindeki alt ve üst atmosfer arasındaki sıcaklık farkı 1940'tan bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviyede. Fırtınaları geciktiren bu durum enerjinin okyanusta birikmesine neden oluyor. Uzmanlar gelecek dönemde patlak verecek kasırgaların çok daha yıkıcı bir güçle karaya ulaşacağı uyarısı yapıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü doğa olayı El Niño'nun önümüzdeki aylarda gücünü daha da artıracağını ve etkilerinin 2027'ye kadar süreceğini duyurdu. Okyanus yüzey sularının ısınmasıyla ortaya çıkan El Niño, aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddetini artırabiliyor. Dünya genelinde kuraklık, fırtına ve düzensiz yağış risklerini tetikleyebiliyor. Uzmanlar küresel ısınmayla güçlenen El Niño'nun her zamankinden daha yıkıcı iklim felaketlerine yol açacağı görüşünde.
5: Kanıtlar tartışmaya yer bırakmıyor. Fosil yakıt kullanımı son bulmadıkça ortaya çıkan kirlilik gezegenimizi kavurmaya ve rekorlar kırmaya devam edecek. Europe's summer has been hot as hell.
0: Atmosfer ve okyanuslarda yükselen bu alarm zilleri gözleri şimdi New York'a, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na çevirdi. Dünya liderleri güveni yeniden inşa etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanırken gündemin en sıcak başlığı kaçınılmaz olarak iklim ve çevre krizleri. Diplomatik masalarda öne çıkan ana eksen yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasıyla birlikte bu dönüşümün gelişmekte olan ülkeler üzerinde adaletsiz bir yük yaratmaması. Küresel iklim finansmanının sadece bir vaat veya hibe sözü olmaktan çıkarılıp doğrudan kalkınmakta olan ekonomilerin yeşil dönüşümüne aktarılacak somut bir mekanizmaya dönüştürülmesi tartışılıyor. New York'taki bu buluşma, karbon salımı azaltım hedeflerinin tutturulmasıyla gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gerçekleri arasındaki dengeyi kurmayı hedefliyor. Sağlanması hedeflenen adil geçiş, iklim krizine karşı çok taraflı diplomasinin en hayati sınavı olarak karşımıza çıkıyor. Raporlar açık, veriler net, zamansa daralıyor. Nehirlerin kuruduğu, okyanusların ısındığı ve buzul stoklarının eridiği bir dünyada Birleşmiş Milletler çatısı altında alınacak kararlar sadece birer bildiri değil, gezegenin geleceği için son viraj niteliğinde olabilir.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yeni hafta sıcak başlıyor ancak salı günü kuzeyde hava serinleyecek. İstanbul az bulutlu, sıcaklık öğle 26, gece 18 derece. Ankara az bulutlu 24, Bursa 26, İzmir güneşli 30 derece. Antalya'da sıcaklık 31 derece. Salı İstanbul, Ankara, Antalya boyunca yağış bekleniyor. Marmara'da hava az bulutlu. Edirne 31, Kocaeli 26 derece. Salı daha soğuk ve yağışlı hava gelecek. İç Anadolu açık. Sıcaklık öğle 25-26 derecelerde. Ege açık. Manisa 31, Muğla 30 derece. Karayel sert esiyor. Akdeniz geneli güneşli. Adana 33, Hatay 30 derece. Salı yağış bekleniyor. Karadeniz genelinde etkili olan açık hava salı yerini yağışa bırakacak. Bolu 23, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, Erzurum 25, Malatya 31 derece. Güneydoğu açık, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 derece.

0: Masal bu ya.
1: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
0: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
1: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartane.
0: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
1: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
0: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
1: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
0: Masal bu ya NTV Radyo'da.
1: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
0: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
1: Büyükleri Masal başlıyor.
0: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz. NTV Radyo.

Saatler 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Erdoğan, Türk evinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile diğer kişiler karşıladı. Erdoğan, New York'taki Türk evinde vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı.